0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayserimizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan, sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
7: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayserimizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayseri'mizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramlarını tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
7: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
8: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım.
7: Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Kayseri için bayram namazı 05.51'de idrak edilecek. Bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayserimizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tangyong Uzay İstasyonu'na gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen projeyle, sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan Projesi ile yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleri ile de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayserimizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
7: Kurban bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış. Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar, fazla sodyum alımının mide kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayseri'mizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan, sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
7: ...27 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1703, Rus Çarı 1. Petro, Rus İç Savaşı sırasında Petrograd Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak anılan Sankt Petersburg şehrini kurdu. 1905, Çuşima Savaşı başladı. Ertesi gün Japon donanmasının Rus donanmasını neredeyse yok etmesiyle son bulan bu gelişme, dünya tarihinin ilk modern deniz savaşı oldu. 1907, San Francisco, Kaliforniya'da veba salgını baş gösterdi. 1935, Türkiye'de hafta tatili Cuma gününden Pazar gününe alındı. 1941, Alman zırhlısı Bismarck, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından batırıldı. 1944, Latin harfleriyle basılmış ilk cumhuriyet altını piyasaya sürüldü. 1953, Paris'te Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Federal Almanya arasında Avrupa Savunma Birliği Anlaşması imzalandı. 1956, İstanbul'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Milli Güreş Takımı serbest stilde 6 birincilik elde ederek dünya şampiyonu oldu. 1958, Amerikan F-4 Phantom 2 çok amaçlı avcı bombardıman uçağı ilk uçuşunu yaptı. 1960, 27 Mayıs darbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu, ülke yönetimini Milli Birlik Komitesi üstlendi, başına Orgeneral Cemal Gürsel getirildi, komite TBMM'yi ve hükümeti feshederek her türlü siyasi faaliyeti yasakladı. 1961, yeni anayasa, kurucu mecliste oylamaya katılan 262 üyeden 260'ının oyuyla kabul edildi. 1962, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi açıldı. 1964, Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru 75 yaşında öldü. 1980, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, Ankara'da uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti. 1986, Türkiye'de tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı. 1985, Papa II. Jean Paul'a yönelik suikast davasında Mehmet Ali Ağaca, mahkemede "Ben Hazreti İsa'yım, Tanrı'nın oğluyum" dedi. 1986, Türkiye'de tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı. 1992, Iğdır ve Ardahan kanunla il statüsüne kavuşturuldu. PKK militanları Bingöl-Elazığ karayolunda pusu kurarak oradan terhis olan ve Acemi Birliği'ne giden 33 silahsız askeri şehit etti. 1994, ABD'de 20 yıldır sürgünde bulunan ünlü Sovyet yazar Alexander Solzhenitsyn ülkesine döndü. 1995, bir grup kadın gözaltında kaybolan yakınlarının bulunması, sorumluların yargılanması talebiyle İstanbul Galatasaray Lisesi önünde ilk oturma eylemini başlattı. Bu topluluk daha sonra Cumartesi Anneleri olarak anıldı. 1999, Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević'i Kosova'daki vahşetin sorumlusu olmakla, etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçladı. 2007, Mehmet Ağar Genel Başkanlığındaki Doğru Yol Partisi, isim değişikliğine giderek eski Demokrat Parti adını aldı. 27 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
6: Tarihte bugün sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayserimizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan, sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Dönüş programımızda bu haftaki konuğumuz 7'den 70'e tüm Türkiye'nin kalbini fetheden etkileyici sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Barış Manço. Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği hocası, sanatçısı ve yazar Rikkat Uyanık ve İsmail Hakkı Manço çiftinin ikinci çocuğu olan Mehmet Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde Üsküdar'da doğar. Oğlu Doğukan Manço katıldığı bir söyleşideki açıklamasıyla babasının Türkiye'deki ilk Barış isimli kişi olduğunu söyler.

0: ise sakın ha aman, manava gidip de armutları tek tek elleme.
1: Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa
0: sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. Hadi bakayım.
1: Aa!
0: Bir de ye de.
1: Ye!
0: Şimdi bir de ı.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır!
0: Oku bakayım.
1: Hayır!
0: Oku bakayım.
1: Hayır!
0: Oku bakayım.
1: Hayır!
0: Oku bakayım.
1: Hayır!
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır!
0: Hadi erkekler.
1: Hayır!
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır!

itiraz etmek. Uzunlar yanmıyor hakim bey, kısa yoldan anlatmak gerek. Hayvan sevgisi tabii ki lazım ama her şey karşılıklı. Ben seni seveyim, sen beni, sanki bozulmasın ağzımızın tadı. Armudun iyisini zaten o yer.

0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
2: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır

3 yaşındayken anne babasının ayrıldığından sonra Manço babasıyla yaşamaya başlar. 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurar. Ortaokul yıllarında kurulan bu grup rock and roll coverları yaparken ikinci grubu Harmoniler'de Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardır. 1959 yılında Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verir. 4 Mayıs 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak eğitimini Şişli Teraki Lisesi'nde devam eder. Harmonilerin ilk 45'likleri 1962 yılında yayınlanır. Manço, Harmonilerle birlikte 3 tane 45'lik yapar. Liseyi bitirdikten sonra Türkiye'den ayrılıp Belçika'da öğrenim hayatını sürdürmek isteyince Harmoniler dağılır.

1964'te müzik hayatına devam etmek isteyen Manço, Yakuez Danjan orkestrasıyla birlikte çalmaya başlar. Twist'ten rock'n'roll'a dönen Barış Manço'nun kayıt şartları da iyileşmiş olur. 64'ün Eylül ayında 4 şarkılık Fransızca 2 plak çıkartır. Plakların başarısı sonucu Fransız radyosunda bir programa konuk olur. Bu plak Türkiye'ye geldiğinde radyocular Manço'yu Fransız bir sanatçı olarak düşünüp sunarlar. 66'da ise bir festivalde The Folk Four grubuyla Türk müziğinden örnekler sergileyerek dikkat çeker. Ancak Fransız bir müzisyenin Barış Manço'nun aksanını beğenmediği için onun plağının çalınmasını yasaklaması Barış Manço'yu derinden etkiler ve Avrupa kariyerini sona erdirecek nedenlerden biri bu oldu.

1966'da Olimpiyadaki konser sırasında vahşi kedi anlamına gelen Les Mis Tigris adlı Belçikalı grupla tanışır ve onlarla çalmaya başlar. Les Mis Tigris'le ayrıldıktan sonra 68 başında Kaygısızlar grubuyla çalışmaya başlar. Genç gitaristler Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in de bulunduğu grup, daha önceden kendi konserlerini veren küçük, genç bir gruptur. Barış Manço'nun Kaygısızlar'la birleşmesi üzerine İngilizce olan parçalar eski haliyle bırakılmak kaydıyla Türkçe eserler Kaygısızlar eşliğinde yeniden kaydedilerek yayınlanır. Barış Manço'nun Sayan'dan çıkardığı bu ilk plakta Bizim Gibi adlı şarkı kol düğmeleri olarak yeniden kaydedilir.

kendisi yaygın algılanışı, manevi değerlere zarar vermeyen bir popülist olan Manço, 68 yılında şarlatan, ukala bir asi genç olarak gösteriliyordu. Barış Manço, kaygısızlarla trip, karanlıklar içinde, kirpiklerin ok ok eyle, ağlama değmez hayat plaklarını yaptı. Psikodelik tınıların içerisinde serpiştirdiği doğu müziğiyle kendine özgü bir doğu batı ezgisi oluşturdu. Aralıklarla plak çıkaran grup hem Anadolu temalarına hem de doğu motiflerine yakınlığıyla bilinen, yavaş yavaş yükselmekte olan psikodelik müzik akımından etkilendi. Manço'nun kaygısızlarla yaptığı 45'liklerden Ağlama Değmez Hayat, 1969 yılında 50 binin üstünde satış yaparak Manço'ya ilk altın planı kazandırdı. Manço, 1969 Haziran'ında Belçika Kraliyet

70 yılının Kasım ayında o güne kadar batı enstrümanlarını kullanan Manço, Dağlar Dağları yayınlar. Manço'nun sadece rock'la sınırlı kalmayan kendi müzik tarzının başlangıcıdır. 700 binden fazla satan Dağlar Dağlar plağı, Manço'ya kariyerindeki tek platin plak ödülünü kazandırır. Dağlar Dağlar'ın başarısıyla Türk müziği piyasasında büyük ses getiren Manço, 70'te Türkiye'de ender görülen bir işe imza atıp zaten ünlü olan Moğollarla güçlerini birleştirme kararı alır. Manço, o zamana kadar Batı etkisinde, Moğollar ise Anadolu pop tarzında müzik yapıyordu. Grubun ilk Türkiye konseri ise 71 Nisan'ında Manço'nun platin plak ödül töreninde gerçekleşti. 71'in Haziran ayında gruptaki anlaşmazlıklar ve Barış Manço'nun sağlık sorunları nedeniyle grup dağıldı.

71 ve 72 yılları Barış Manço'nun birçok sanatçıyla çalışarak Kurtulan Ekspres'i kurma çalışmalarıyla geçti. 72 yılı Şubat ayında adını İstanbul'dan Güneydoğu'ya giden trenden alan Kurtulan Ekspres'i kuran Manço, 72 Mayıs'ında grupla stüdyoya girerek Ölüm Allah'ın Emri ve Gamze Deyim Deva Bulmam adlı şarkıları kaydetti. 72 yılının Mayıs ayı sonundaysa grup veda konserini vererek Manço'yu askere uğurladı. Grup dağılmayacağını ve Manço'nun askerden dönmesini bekleyeceğini açıkladı.

Askerlik sonrası ilk konserini Ankara Dedeman Sineması'nda verdi. Barış Manço ve Kurtulan Ekspres 1974 yılı içerisinde Nazare ile Gülme Ha Gülme adlı 45'liklerini kaydetti. Bu iki çalışma, öyküsü, sözü ve müziği Barış Manço tarafından yazılan Bay Koca Destanı adlı bir konsept çalışmadan kaydedilen şarkılar olmakla birlikte ilk etapta 45'lik olarak yayınlanmak zorunda kaldı. Daha sonra Nazare ile adlı çalışma Bay Koca Destanı'ndan çıkartıldı. Manço o yıl Hey dergisi tarafından yılın erkek sanatçısı seçildi.

0: Manço'nun daha önceki psikodelik rock ya da yakın dönemdeki Anadolu kökenli şarkılarından çok farklı olarak ilerici rock denecek bir tarza sahip, 5 parçadan oluşan 13 dakikalık Bay Koca Destanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yazılmış senfonik bir eser olan 10 dakikalık Kayaların Oğlu'yla 2023 ikilisi sanatçının diskografisinde sıra dışı bir albüm olarak kalır.
1: Kaya babanın oğluyum ben. Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu. Toprak anam sessiz ama toprak anam bok dolu. Toprak anam, toprak anam Anadolu. Babamsa sağı solu belli olmaz. Bir gürledi mi yer yerinden oynar. Göğsünde çatırdamalar olurmuş. Onun için derdi, onun için sayısız irili ufaklı kaya parçaları vardır bu topraklarda. Ve sen benim oğlum, ve sen kayaların oğlu, bu taşı, toprağı bir arada tutacaksın. Kolay değil kayaların oğlu olmak. Kuzeyden esen rüzgara, güneyden gelen kavurucu sıcağa karşı koruyacaksın onları. Kolay değil, kolay değil kayaların oğlu olmak.

2023'ün ılık bir Ekim sabahından bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım. Ve sanki 100 yıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah. Ve ilk kez sağımda, solumda asırlardır durmakta olan diğer çınarları fark ettim. Doğudan hafif bir seher yeli yükseldi. Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar. Ve 2023'ün ılık bir Ekim sabahında yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyre koyulduk.

0: 1975 yılında Kurtlan Ekspres'te Özkan Uğur'un gruptan ayrılması üzerine 76'da Eski Bunalımlar ve Erkin Koray elemanı Ahmet Güvenç gruba katılır. O yıl Barış Manço ve Kurtlan Ekspres Barış Manço'nun yeni plağı adıyla bir 45'lik yayın ver. 45'liğin bir yüzünde Rezil Dede, diğer yüzünde ise Vura Vur yer almaktadır. Rezil Dede adlı parça, Çay Elinden Öteye adlı bilindik Karadeniz türküsünün Barış Manço'nun esprili sözleriyle bir rock komediye çevrilmiş halidir.
1: Efendim, Karadeniz'in içerle köylerinden birinde güzel mi güzel bir kız varmış. Gel zaman, git zaman kızın aklına girmişler. Beş dağ ötede zengin bir ocağın bir oğlu var demişler. Kızı kandırıp apar topar gelinemişler. Gerdek gecesi kız bir de ne görsün? Damat dedikleri

0: 매춘하지 안대로 가이가나 안대로는 알다 과제분에 대해 얘기해 봅시다
1: 올려라 레놈이 아니 올려라 레놈이 안 나세
2: Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle müzikten uzak kalan Manço, 78 yılının Haziran ayında Türkiye'ye dönerek yeni planı hazırlamaya başlar. Manço ve Express, 78 sonuna doğru yayınlanan Yeni Bir Gün adındaki yeni uzun çalarının tanıtım konserini 78 yılının Aralık ayında Şans Sineması'nda verdikleri konserle gerçekleştirir.

Manço, albümde yer alan şarkılardan Sarı Çizmeli Mehmet Abi Aynalı Kemer'i 31 Aralık 1978 yılbaşı günü TRT'de seslendirir.

Manço Yeni Bir Gün albümünü çıkartır. Bu albümle ilerici rock'ın Türkiye'deki en iyi örneklerinden birini verir. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Aynalı Kemer gibi parçalar, Barış Manço'nun halk deyişlerini kullanıp Türk müziğini ilerici müzikle birlikte başarıyla harmanlayarak bestelediği ve bu dönemde hit olan şarkılarından.

Manço 79 yılında Yeni Bir Gün adlı şarkısıyla Altın Kelebek ödüllerinde yılın erkek sanatçısı unvanını alır. 79 yılında çıktığı Anadolu turnesinin tüm gelirlerini sağır ve dilsiz çocukların eğitimi ve tedavisi için bağışlar.

Manço 1981 yılının sonunda Sözüm Meclis'ten Dışarı albümünü yayınlar. Albümde yer alan Arkadaşım Eşek bir anda küçük büyük herkesin beğenisini kazanır. Arkadaşım Eşek'le birlikte Ali Yazar, Veli Bozar gibi halk deyişlerine yer veren, alışılagelmiş Barış Manço hitlerinin yanı sıra en başarılı Türk ilerici rock şarkılarından biri olarak kabul gören Dönence ve Manço'nun günümüzde Dağlar Dağlar'dan sonra en popüler şarkısı kabul edilen Gül Pembe'nin yer aldığı Sözüm Meclis'ten Dışarı albümüyle birlikte 80'li yıllar boyunca devam edecek olan popülerliğinin doruk noktasına ulaşır. Kar-

Panço 86 yılı sonunda Değmesin Yağlı Boya albümünü yayınlar. 24 ayar albümüyle başlayan müzikal değişim bu albümle kendini daha da belli etmektedir ve Manço'nun grup müziğinden uzaklaştığı görülmektedir. Şarkıların düzenlemeleri Garo Mafyan tarafından yapılan albüm, 80'lerin ruhuna uygun olarak elektronik pop efektleriyle süslenmiş bir albümdür. Manço bu dönemden itibaren şarkılarına çektiği video kliplerle bu alanda birçok sanatçıya öncü olmuştur. Manço, Değmesin Yağlı Boya albümünden birçok şarkısını kliplendirir. Video klibiyle büyük ilgi gören Süper Babaanne ve adını Barış Manço klasikleri arasına yazdıran Unutamadım büyük ilgi görür.

Doğudan Ekspres'ten Bahadır Akkuzu'nun gözetmenliğini üstlendiği ve bu kadronun ürünü olan 88 tarihli Sahibinden İhtiyaç'tan ve 89 tarihli Darısı Başınıza albümleriyle bu albümlerde yer alan Domates Biber Patlıcan, Kara Sevda, Can Bedenden Çıkmayınca ve Nane Limon Kabuğu gibi hitler döneme damgasını vurur. Barış Manço daha önceden Türkiye'de öncüsü olduğu video klip çalışmalarına bu dönemde de hız verir. Sahibinden İhtiyaç'tan ve Darısı Başınıza albümlerindeki bütün şarkıları klip çeken Manço, eski hitlerini de kliplendirmeyi ihmal etmez. Manço, 89 yılında Sezen Aksu ile birlikte yılın en başarılı pop müzik sanatçısı seçilir.

Barış Manço, yapmak istediği televizyon programlarını yıllarca kafasında planlar. En sonunda televizyon projesini hayata geçirmek için Ekim 88'de TRT 1 televizyonuna o güne kadar benzeri yapılmamış bir program önerir. Barış Manço ile 7'den 77'ye programı 1988 yılında doğar. Barış Manço'yu başta çocukların olmak üzere herkesin sevgilisi yapacak 7'den 77 programı başlar. 7'den 77'ye programı adından da anlaşılabileceği gibi tüm yaş gruplarına hitap ediyor ve kendi içerisinde özel bölümlerden oluşuyordu. Adam olacak çocuk ve çocuklara, ikinci kahvaltıyla büyüklerimize ve yaşlılara, Dönence ve Deretepe Türkiye ile yetişkinlere, dolayısıyla herkese hitap ediyordu.

90 yılında Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya gelişinin 100. yılı nedeniyle düzenlenen Türk-Japon dostluğu etkinlikleri kapsamında Japonya'ya gitti ve Japonya'daki ilk konserini verdi. Bu konseri Japon Veliaht Prensi de izledi. 91'de Japonya'ya tekrar gitti. Tokyo Soka Üniversitesi Ikeda Salonu'nda konser verdi. Konser sırasında Manço ile birlikte Soka Üniversitesi Rektörü ve Soka Vakfı Başkanı Daisu Ikeda'nın ellerinde bayraklarla Kara Sevda şarkısını söylemesi ve salonun coşkulu görüntüsü Türkiye'de de konserin ilgi görmesini sağladı. Müzik

Panço, Japonya konserinde 2023 şarkısını seslendirirken, o yıl benim ülkem Türkiye 100 yaşına basacak. Cumhuriyetimiz 2023'te 100 yaşına girecek. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka'da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum der. Ancak o, 31 Ocak 1999 gece saat 23.30 civarında evinde kalp krizi geçirir. Ve kaldırıldığı hastanede aynı gece saat 1.30'da yaşamını yitirir. 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı altından dolayı cenazesi için devlet töreni düzenlenir.

91.8 Radyo Radar'daydık. Unutulmayacak sanatçı Barış Manço'nun hayatını ve şarkılarını dinledik. Onu andık. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
3: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayserimizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
2: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
4: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan, sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
2: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
5: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
2: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
6: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
2: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
7: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
8: Sağlık Rehberi.
0: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor, dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar, fazla sodyum alımının mide kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
8: Sağlık Rehberi. Mirasın izleri.
9: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programdaysa İstanbul'un tarihi alanlarından bahsedeceğiz. İstanbul, çağları aşan bir şehir, uygarlıkların kavşağında kurulmuş efsanevi bir başkent. Balkanlarla Anadolu, Karadeniz'le Akdeniz arasındaki bu tarihi yarımada, bin yılı aşkın bir süredir siyasetin, dinin ve sanatın merkezi olmuştur. Bu özelliğiyle de insanlık mirasının üstün evrensel değerini taşır. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen İstanbul'un tarihi alanları, şehrin yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel ve mimari zenginliği gözler önüne serer. Bu miras alanı dört ana bölümden oluşur. Sultanahmet Arkeoloji Parkı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı ve Kara Surları Koruma Alanı. Her biri İstanbul'un geçmişine açılan bir kapıdır. Sultanahmet Arkeolojik Parkı, adeta Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi bir koridordur. Burada Roma döneminin görkemli yapılarından Konstantin Hipodromu, Bizans'ın ihtişamını simgeleyen Ayasofya, onun hemen yanı başında Ayı İrini, küçük ama zarif yapısıyla Küçük Ayasofya Camii ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı yer alır. Bu alan, medeniyetlerin ardı ardına bıraktığı izleri bir arada görebilmemize imkan tanır. Ayasofya'nın kubbesi göğe yükselirken, Topkapı Sarayı'nın ihtişamlı avluları Osmanlı kudretini fısıldar. Süleymaniye Koruma Alanı, Osmanlı klasik dönem mimarisinin zirvesi kabul edilir. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camii ve çevresindeki külliye yapıları, Osmanlı'nın şehircilik anlayışını, dini, sosyal ve kültürel hayatı bir bütünlük içinde yansıtır. Burada cami sadece ibadet mekanı değil, medreseleriyle ilim yuvası, imaretiyle halka hizmet eden bir kurum, kütüphanesiyle bilgi hazinesidir. Zeyrek Koruma Alanı, Bizans'ın en büyük manastır komplekslerinden biri olan Pantokrator Manastırı'nın mirasını taşır. Bugün Zeyrek Camii olarak bilinen bu yapı ve çevresindeki geleneksel Türk evleri, Bizans ve Osmanlı'nın yan yana nefes aldığı bir mekan oluşturur. Dar sokaklar, ahşap evler ve taş yapılar İstanbul'un çok katmanlı tarihini gözler önüne serer. Kara surları koruma alanı ise şehrin güvenlik sembolüdür. Theodosius döneminde inşa edilen bu devasa surlar, yüzyıllar boyunca İstanbul'u saldırılara karşı korumuş, sayısız kuşatmaya göğüs germiştir. 5. yüzyıldan günümüze ulaşan bu görkemli savunma sistemi, Bizans'ın mühendislik dehasının bir göstergesidir. Bugün İstanbul'un tarihi alanlarını gezen bir ziyaretçi, aslında zamanın derinliklerinde bir yolculuğa çıkar. Roma'nın hipodromunda yankılanan nal seslerini, Bizans'ın kubbelerinde yükselen ilahileri, Osmanlı saraylarının avlularında dolaşan padişahların adımlarını hisseder. Taşlarda, sütunlarda, kubbelerde ve surlarda insanlığın ortak hafızası yaşamaya devam eder. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu alanlar yalnızca İstanbul'un değil, tüm dünyanın mirasıdır. Çünkü İstanbul yalnızca bir şehir değil, doğuyla batının, geçmişle bugünün, gelecekle modernitenin birleştiği bir semboldür. İnsanlık tarihi boyunca yeniden ve yeniden fethedilen, hayranlıkla bakılan, şairlere ve sanatçılara ilham veren bu şehir, bugün hala dünyanın başkenti olma vasfını korumaktadır.
8: Mirasın izleri.

bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki parti meclisinin 1 Haziran'da 56 kişiyle toplanması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bayramın gönüllere dirlik, hanelere düzen, milletlere dayanışma ve mazlum coğrafyalara derman getirmesini temenni etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik müttefiklik kavramının ötesinde olduğunu belirterek, "Biz iki ayrı devlet olsak da iki ayrı millet değiliz. Biz biriz, beraberiz, aynı tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaşan bir bütünüz," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye Yüzyılı Marif Modeli doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sunulması, temel eğitim alanında yürütülen çalışmaların bilimsel perspektifle değerlendirilmesi ve güncel gelişmeleri ele alması amacıyla 24-26 Haziran'da 4. Milli Eğitim Kongresi Temel Eğitim düzenlenecek. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda geleneksel teşkilat bayramlaşma programı düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şunları söyledi.
2: Son süreçte yaşanan siyasi hareketliliğin içerisinde her zaman vakurlu, onurlu, dik duruşunu, nezaketini ve edebini elden bırakmayan siyasi anlayışını bütün AK Parti kadrolarında olduğu gibi Kayserimizde de temsil etmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bu coşkunun, bu samimiyetin, bu birlikteliğin arttığına hep birlikte şahit oluyoruz.
1: Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'nin çevresindeki çatışma ve istikrarsızlıklara rağmen huzur ve güven içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi.
3: Bugün baktığımızda bu coğrafyada bunlar yaşanırken, ülkede bu ülkeyi daha ileri taşımak için, bu coğrafyadaki kanları durdurmak için uğraşan Cumhurbaşkanımız varken, AK Parti teşkilatları gibi teşkilatlar çalışırken, hiçbir beklentisi olmadan, sadece milletimizin huzuru için, geleceği için çalışan bir teşkilat varken, diğer taraftan bakıyoruz ki sadece kendini düşünen, sadece koltuk kavgası veren, dünyada olup bitenlere gözlerini kapamış, kulağını kapamış, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıllarda neler yapacağıyla ilgili, vatandaşlarımızın huzuruyla ilgili hiçbir alakası olmayan, iç kavgayı bir türlü bitiremeyen, sandalye yarışında olan başka partiler var.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirilmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi.
4: Bu büyük ailemizin şahsında tüm Kayseri hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii yarın tatil olacağı için bugünden Arefe günü bayramlaşarak hem Arefe'yi tebrik ediyoruz, hem bayramdan tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice bayramları diye dua ve temennide bulunuyoruz.
1: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın program kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi.
5: Her zamanki gibi vatandaşlarımız bu uzun tatil döneminde trafik kazalarına karşı tedbirli olsunlar diyoruz. Burası, bu bayram biraz daha belediyeleri çok ilgilendiren bir bayram. Bir takım ihtiyaçları olursa temizlik, hijyen açısından bizi bulsunlar. Zaten mutat toplantılarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sağlıklar diliyorum. Dünya mazlumlarının her zaman gözyaşının akmadığı bir bayram diliyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günü Kurban Bayramı nedeniyle maçlar ertelendi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
7: 27 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1703, Rus Çarı 1. Petro, Rus İç Savaşı sırasında Petrograd Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak anılan Sankt Petersburg şehrini kurdu. 1905, Çuşima Savaşı başladı. Ertesi gün Japon donanmasının Rus donanmasını neredeyse yok etmesiyle son bulan bu gelişme, dünya tarihinin ilk modern deniz savaşı oldu. 1907, San Francisco, Kaliforniya'da veba salgını baş gösterdi. 1935, Türkiye'de hafta tatili Cuma gününden Pazar gününe alındı. 1941, Alman zırhlısı Bismarck, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından batırıldı. 1944, Latin harfleriyle basılmış ilk cumhuriyet altını piyasaya sürüldü. 1953, Paris'te Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Federal Almanya arasında Avrupa Savunma Birliği Anlaşması imzalandı. 1956, İstanbul'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Milli Güreş Takımı serbest stilde 6 birincilik elde ederek dünya şampiyonu oldu. 1958, Amerikan F-4 Phantom II çok amaçlı avcı bombardıman uçağı ilk uçuşunu yaptı. 1960, 27 Mayıs darbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu, ülke yönetimini Milli Birlik Komitesi üstlendi, başına Orgeneral Cemal Gürsel getirildi, komite TBMM'yi ve hükümeti feshederek her türlü siyasi faaliyeti yasakladı. 1961, yeni anayasa, kurucu mecliste oylamaya katılan 262 üyeden 260'ının oyuyla kabul edildi. 1962, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi açıldı. 1964, Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru 75 yaşında öldü. 1980, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, Ankara'da uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti. 1986, Türkiye'de tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı. 1985, Papa II. Jean Paul'a yönelik suikast davasında Mehmet Ali Ağa'ca mahkemede "Ben Hazreti İsa'yım, Tanrı'nın oğluyum" dedi. 1986, Türkiye'de tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı. 1992, Iğdır ve Ardahan kanunla il statüsüne kavuşturuldu. PKK militanları Bingöl-Elazığ karayolunda pusu kurarak oradan terhis olan ve Acemi Birliği'ne giden 33 silahsız askeri şehit etti. 1994, ABD'de 20 yıldır sürgünde bulunan ünlü Sovyet yazar Alexander Solzhenitsyn ülkesine döndü. 1995, bir grup kadın gözaltında kaybolan yakınlarının bulunması, sorumluların yargılanması talebiyle İstanbul Galatasaray Lisesi önünde ilk oturma eylemini başlattı. Bu topluluk daha sonra Cumartesi Anneleri olarak anıldı. 1999, Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević'i Kosova'daki vahşetin sorumlusu olmakla, etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçladı. 2007, Mehmet Ağar Genel Başkanlığındaki Doğru Yol Partisi, isim değişikliğine giderek eski Demokrat Parti adını aldı. 27 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
6: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Artık büyüdüm. Yetişkinim ben. Kararlarımın arkasındayım. Evet, kağıt üzerinde haklı olabilirsiniz. Ergenlik dönemi ortalama 19 yaşında tamamlanıyor. Boy uzaması duruyor, ses tonu oturuyor. Aynaya bakınca tamam oldum ben hissi geliyor. Ama beyniniz o sırada hafifçe öksürüp şunu söylüyor: benim biraz daha işim var. Araştırmalar gösteriyor ki beyin gelişimi sandığımız gibi ergenlikle birlikte kapanıp gitmiyor. Aksine gelişim 25 yaşına kadar sessiz sedasız devam ediyor. Yani beyniniz siz çoktan yetişkin rolüne geçmişken hala arka planda güncelleme alıyor. Özellikle işin kritik noktası prefrontal korteks. Bu bölge planlama, mantıklı düşünme, uzun vadeli sonuçları hesaplama, bunu yapmasam mı deme yeteneğinden sorumlu. Kısacası beynin aklı başında kısmı. Ve bu bölüm aceleyle gelmiyor. Gelişimini tam olarak 25 yaşına kadar tamamlıyor. Bu da şu anlama geliyor ki 20 yaşında harika bir fikir diye düşündüğünüz şey 23 yaşında biraz riskli ama olur olabilir, 26 yaşında ise ben bunu niye yapmışım diye hatırlanabilir. Bu yüzden genç yaşlarda alınan ani kararlar, fevri çıkışlar ya da bunu ben düşünemedim mi gerçekten dedirten anlar kişisel bir başarısızlık değil. Beynin sadece şunu demesidir: planlama modülünü yüklüyorum, lütfen bekleyiniz. Kısacası yetişkin olmak bir yaş meselesi olabilir. Ama mantıklı kararlar almak beynin işini bitirmesini bekler. Ve eğer biri size 25'ten sonra daha sakin oldum diyorsa bilin ki bu bir tesadüf değil. Prefrontal korteksin nihayet mesaiye tam başlamasıdır.
0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün Mobil.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
3: Ben 19.30.
4: Ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet Terazisi başlıyor.
2: Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınından merhaba. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bugün miras konusunda konuşacağız. Biliyorsunuz ki işte mal paylaşımı konularında biraz böyle yakın akrabalar, kardeşler birbirlerine düşebiliyorlar veya uzun zamanlar alabiliyor. Bu yüzden bizi bu konuda bilgilendirecek olan hukukçu Ozan Bülbül bizlerle birlikte. Ozan Bey hoş geldiniz.
3: Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi bu konuda illaki dinleyen ve izleyenlerimizin soruları da olacaktır. O yüzden bize WhatsApp iletişim hattımız 0352 336 2598. Tekrarlıyorum, 0352 336 2598 numarasından bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şimdi Ozan Bey, miras dedik, herkesin başında olan bir konu aslında bu. Bir kişi vefat ettiğinde miras hukuku ne zaman açılır ve mirasçılar ilk olarak ne yapmalıdır? Veraset ilamı nereden, nasıl ve ne kadar süreyle alınır?
3: Öncelikle Kayser Radar ekranından herkese merhabalar demiş olayım. Bu vesileyle de geçmiş günümüzde atlatmış olduğumuz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı bu vesileyle herkesin kutlamak isterim. Ek olarak önümüzde bir Kurban Bayramımız da var. Şimdiden herkesin bayramının hayırlı olması dileklerimi de sunmuş olayım. Çok geniş ve kapsamlı bir soruyla başladık. Bugün ele alacağımız konu miras hukuku. Miras hukuku, Merve Hanım'ın da bahsetmiş olduğu gibi, çokça fazla detayı olan, kendi içerisinde nitekim somut olaya göre, yani sosyal hayatta yaşanan problemlere göre çözümlerinin de farklılaştığı, Yargıtay kararlarının çeşitlilik gösterdiği bir alandır. Burada vaktimiz yettiğince nitekim sizlerin hazırlamış olduğu soruları cevaplandıracağız. Eğer vaktimiz kalmazsa da arta kalan sorularınız için başka bir yayında inşallah kısmet olursa, çok teşekkürler, ele alabiliriz. Şöyle aktarayım, bir kişi vefat ettiğinde miras hukuken ne zaman açılır sorusunun cevabı şudur. Esasen ölüm anında miras mirasçılara geçti sayılır. Yani ölüm anı, saati, dakikası, saniyesi, her neyse, o saatten ve o tarihten itibaren mirasçılara mal geçmiş sayılır. Hukuken böyledir. Lakin bu bir haktır. Biliyorsunuz ki her hakkın kullanması da devletimiz tarafından bazı usullere tabi tutulmuştur. Nitekim mirasta da aynı usul söz konusudur. Bizim alacağımız ilk evrakın adına eski ismiyle veraset ilamı, yeni ismiyle de mirasçılık belgesi denir. Yani kişi ölümü gerçekleşiyor. Ölüm gerçekleştikten sonra hukuken mirasçılara miras emtia malları aktarılıyor, geçmiş sayılıyor, ama bunun tescilini sağlamak lazım resmiyette. Hukuken geçti ama kayıtlarda henüz öyle gözükmüyor. Yani buradan şunu da anlamayın. Ölüm gerçekleştikten sonra doğrudan ben tapuya gidip ilgili evi, arsayı üzerime alabilir miyim veya aracı üzerime alabilir miyim? Bunun cevabı hayır. Hukuken evet, hakkınız geçti ama resmiyete bunun tescilini sağlamadığınız için henüz malın sahibi olamazsınız. Şimdi zaten ilerleyen aşamalarda da detaylı bir şekilde bunu ele alacağız. Veraset ilamı peki nereden alınır sorusunun cevabına gelecek olursak, önceden sadece sulh hukuk mahkemelerinden biz bunu, hatta izale-i şuhu davası olarak bilir eskiler, vatandaş arasında da öyle geçer. Ortaklığın giderilmesi davası açılmadan önce genelde bu veraset ilamı alınır. Veraset ilamı alınır. Kent şu an yeni bir makam eklendi. Noterden de artık biz bu veraset ilamlarını elde edebiliyoruz. Lakin noterden elde edebilmek açısından, hani mirasçılık ilişkisinde, soy bağında ya da yurt dışı tebligatı usulüdür bilmem nedir, öyle çok teferruatlı işlem olursa noter yardımcı olmuyor. O yüzden sulh hukuk mahkemesine başvuru genelde en doğru çözümdür, en garanti çözümdür. Notere başvurularda aynı gün içerisinde teslim alabilirler mirasçılar. Genelde aynı gün içerisinde teslim ettikleri oluyor. Sulh hukuk mahkemesinde mahkemenin yoğunluğuna göre değişiklik gösterecektir. Ama yine duruşmasız olarak doğrudan veriliyor mirasçılık belgesi. Yani diğer davalar gibi uzun süren bir durum söz konusu değil. Tahminen bir hafta içerisinde veya iki hafta içerisinde veraset çok ilamı hızlı, çok hızlı bir şekilde sulh hukuk mahkemesi tarafından verilir. Talep eden kişiye verilir. Ha, şunun da altını çizmek istiyorum. Bazı vatandaşlar diyor ki bizim diyor veraset ilamımız var. Mesela biri, başka biri almış olabilir. Mirasçılardan başka biri alsa bile E-Devleti'nden bunu görebiliyor. Ama sonrasında başka bir şeye ihtiyaç duyuluyorsa o güne yönelik tekrardan bir başvuru yapılması gerekir. Tekrardan veraset ilamının teslim alınması gerekir. Yine devam ediyoruz. Mirasçılardan herhangi biri kimliğiyle notere başvuru yaptığında da az önce buna teslim alabileceğini söyledik. Ölen kişinin TC kimlik bilgileri veriliyor. Noter Mernis kayıtları üzerinden mirasçıları ve paylarını tespit ediyor. Sistemsel veya hukuki bir engel yoksa belge uygulamada çoğu zaman aynı gün içerisinde daha az önce söylediğim gibi vatandaşlara teslim edilmiş oluyor. Sulh Hukuk Mahkemesi aşamasında az önce kısaca bir özet geçtim. Evlatlık ilişkisi, soybağ uyuşmazlığı, gayiplik, birlikte ölüm ihtimali, vasiyetname tartışması veya mirasçılık sıfatına yönelik çekişme bulunması halinde mahkeme yoluna gidilmesi en doğrusu olacaktır. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde basit bir dilekçeyle başvuruda bulunup ben veraset ilamı istiyorum denilmesi yeterlidir. Mahkeme ilgili araştırmaları yapar, gerçekleştirir. Ondan sonrasında da istediğiniz veraset ilamını sizlere sunulmuş olur. Peki veraset ilamını aldıktan sonrasındaki süreç nedir? İş bitmiş mi olacak? Hayır, şu an sadece kimlerin vefat eden, mütevefa deriz biz onlara, miras bırakan olarak da geçer miras hukukunda. Kimlerin miras bırakanın mallarından faydalanabileceği, yani mirasçı olacağı ve hangi paylara sahip olduğu yine alacağımız o mirasçılık belgesinde tek tek yazılmış olur. Buradan sonrasında biz hakkımızı öğrendik, oranımızı öğrendik ve kimlerin hakkının bulunduğunu öğrendik bu mirasta. Akabinde doğrudan bu veraset ilamını aldıktan sonra intikal işlemlerini yaptırmak için veraset intikal dairelerine gitmemiz gerekiyor. Bu sadece şey açısından da çok önemli. Şimdi miras bana kaldı, ne kaldı? Bunu araştırmak gerek. Yani miras kaldı ama ne kaldığını da genelde mirasçılar yaşayan kişi tam hayatında bahsetmediyse bilemeyebiliyor. Bu durum araştırma gerektiriyor. Bazen yeri geliyor mirasçılar tek tek bütün bankalara TC kimlik numarası ve veraset ilamıyla birlikte sorarak babamızın burada hesabı var mı, dedemizin burada hesabı var mı diye sorgulamalar yapıyor. O hesaplar tespit edildikten sonrasında mirasçılar ortaklığın giderilmesi taleplerinde bulunabilirler. Biz size söylediğimiz gibi en başından ele alacak olursak miras bir küldür, yani bir bütündür. Ayrı ayrı geçmesi kesinlikle söz konusu olamaz. Olağanüstü durumlar hariç, özel durumlar farklı bir pencerede ele alınır. Ama normalde bir kül halinde hareket eder. Yani bir bütün halinde hareket eder. Bu da ne anlama geliyor? Yani atıyorum bir evi kaldıysa miras bırakanı, öldükten sonrasında mirasçı geriye 6 kişi bıraktıysa 6 kişinin 6'sı da el birliği mülkiyetiyle bu mala sahip olmuş olur. El birliğiyle mülkiyeti dediğimizde nedir bu? Yani bir karar alınacaksa ya da atıyorum kiraya verilecekse, satılacaksa vesaire, yani bu ilgili taşınmazla alakalı bir karar alınması gerektiğinde bütün paydaşların aynı şeyi söylüyor olması gerekir. O yüzden burada bir kişi bile farklı söylüyorsa o mal üzerinde alınan karar uygulanamaz. Genelde de vatandaşlar bundan sorun yaşadığı için el birliği mülkiyetinde paylı mülkiyete geçmeyi tercih ederler. Paylı mülkiyette herkes kendi payı oranınca tasarruf etmekte özgür. Yani istediği her şeyi kendi malı üzerinde uygulayabilir. İster kiraya verebilir, ister satabilir, ister yok edebilir, zarar verebilir. Bunu sağlayabilmek açısından yine söylediğim gibi mahkemeye başvurmak şarttır. Az önce ismini geçirmiş olduğumuz vatandaşın izale-i şuyu, yaşlıların daha fazla izale-i şuyu davası olarak bilirler. Ortaklığın giderilmesi davası açılır. Ortaklığın giderilmesi davası mahkemede 1-2 celse içerisinde 2 veya 3 celse uzayabilir maksimum. Akabinde o da çözülmüş olur ve hangi malın ortaklığının giderilmesine karar verildiyse o mahkeme evrakında doğrudan tescilini sağlattırırsınız. Nitekim artık paylı oranlarınıza geçmiş, onları dilediğiniz her kişiye satabilirsiniz. Bu özgürlüğü elde etmişsiniz demektir. Ancak veraset ve intikal vergisi beyannamesi hususunda bir hususu belirtmek istiyorum. Ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş ve mirasçılar Türkiye'de bulunuyorsa beyanname kural olarak ölüm tarihini takip eden 4 ay içerisinde verilir. Yurt dışı bağlantılı hallerde süre değişebilir. O yüzden bir yakınınız vefat ettiğinde 4 aylık süreçte bu işlemlerinizi aksatmamanızı ekran karşısındaki izleyicilerimizden önemli hatırlatmak isterim bu hususu da.
2: Peki aksatırsak ne oluyor?
3: Yani şöyle söyleyeyim, zaten devletin herhangi bir kurumuna gidip bir şey yapılmak istediği zaman devlet genelde vatandaşından harç talep eder, ücret talep eder. Bunlar da oransaldır. Yani mesela intikal vergisinin belli bir oranı vardır. Onda da süreye göre devlet bir farklılık sağlıyor. Devlet yani vatandaşına diyor ki sen benim alacağımı erkenden getirirsen 4 ay içerisinde ben sana ödeme kolaylığı sağlarım vergisel harçsal konularda. 4 ayın sonrasında yapmak istesek bunun hukuken bir engel var mı? Hayır. Yine istediğimiz zaman yapabiliriz. Ama ölümü öğrendiğimiz tarihten itibaren bu 4 ay başlar. Yani ölüm tarihi değil. Mirasçı şey diyebilir, ben öldü ama ölümden ben 3 ay sonra haberdar oldum. O zaman biz o 4 aylık süreyi 3 aylık şeyden başlatacağız. Bu dediğim gibi biraz daha vergisel ve harçsal konularla alakalı olarak olabiliyor. Yani kısaca özet geçecek olursak ölümden sonra izlenecek temel sıramız şudur. Veraset ilamını alacağız ilk önce. Akabinde terekenin aktif mallarını tespit edeceğiz. Aktif malları nedir? Para, işte banka hesaplarındaki paralar, işte araçlar, taşınmazlar, taşınırlar. Yani maddi değer ifade eden her şey bu kapsama girer. Lakin burada önemli altını çizmek istiyorum ki miras bırakanın sadece aktif mal varlığını araştırıp bir işe karar vermek hiç akıllıca bir hareket değil. Çünkü 3 tane evi olan bir miras bırakanın bazı durumlarda 6 tane evlilik borcu da olabiliyor. Yani mirası kabul eden kişi pozitif yanlarıyla birlikte negatif yanlarını da bu mirasını almış olacak. O yüzden borç araştırması da çok önemli. Yani bu da aynı şekilde yine sosyal araştırmayla yapılabileceği gibi, icra dairelerinden sorgulama yapılabileceği gibi, bankalardan veya işte ticari sicil gazetelerinden sorgulama yapılabileceği gibi, bunlar önem arz eden meseleler. Şunu söyleyeyim, kabul bir beyana bağlı değil. Yani kişi, az önce de ifade ettiğim gibi, ölüm anından itibaren geçer. Ölüm anından itibaren mirasçıya geçer. Eğer mirasçı bunu istemiyorsa gidip bunu beyan etmesi gerekir.
2: Etmediği durumda
3: artık kendisine geçmiş sayılır.
2: Demek zorunda.
3: Aynen. Ona da biz mirasın reddi diyoruz. İlerleyen aşamalarda zaten ona değiniriz. Yani borca batıksa tereke deriz biz. Miras bırakanın malına tereke diye hitap ederiz. Eğer tereke borca batıksa zaten miras bırakan, mirasçılar da almak istemez o mirası. Ben mirası reddediyorum diye mahkemeye başvuruda bulunması gerekir. Yine onun süresi öğrendiği tarihten itibaren başlayacak. Ölümü öğrendiği tarihten itibaren gidecek. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, bu bir dava değildir. Bunda taraf göstermeyiz. Bunda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sadece mirası reddettiğimizi bildirir, bir yazı göndeririz. O da onu bilir ve ona göre muamele edilir. Biz mirasçılık listesinden çıkartılırız artık. Yarın bir gün başkası veraset ilanı isterse bizim adımız artık orada yer almaz. Neden? Çünkü biz mirası reddettiğimiz için. Burada yine özel durumlar bir araya gelebiliyor. Her mirası red durumu çözüm mü? Bazen değil. Mesela bazı mirasçılar borçlu. Alacaklıları yıllardır bekliyor. Özellikle de bankalar. Bankaya çok borcu var. Alacaklısı, banka alacaklı bekliyor ödemiyor. Bekliyor ödemiyor. Genelde de alacaklı vekilleri hani en azından miras kalırsa, hani işe girmiyor, üzerinde bir mal varlığı yok ama miras kalırsa oradan biz alacağımızı alabiliriz diye düşünürler. Borçlu da genelde resmiyete yansıtmadığı için mallarını, burada biz gizleme deriz, mirası reddeder. Esasen alır ama resmiyette reddetmiş gibi gösterir. Bu durumda da borçlu vekilleri bu durumda art niyet olduğunu mahkemeye ispat ederse, borcu ödememek için bunu kasten hareket ettiğini ispat ederse, tekrar söylüyorum, bu mirasın reddi kötü bir niyete dayanmış olduğu için artık o mirasın reddi geçerli olmaz. O mal ilgili kişiye mecburen geçmek zorundadır. Alacaklı da alacağına kavuşmak zorundadır. Hukuken kuralımız budur. Yani vatandaşlara özellikle burada ekran karşısında söylüyorum, kurnazlık ya da hile ya da bir adım daha ön plana çıkayım, işte bir kuruş daha fazla karı çıkayım dediğiniz ne varsa, emin olun kanun koyan meclisteki insanlar, hukukçularımız da sizin gördüğünüz ihtimallerin hepsini, inanın çok çok daha fazlasını, bütün ihtimallerin üzerinde değerlendirerek buna yönelik kurallar geliştirdiler. Buna yönelik Yargıtay kararları uygulamaya koydular. Yani kendini kurnaz zannedip, akıllı zannedip hareket etmeye çalışan ne kadar insan varsa, ne kadar da hatta uğrattığını da düşünse, iyi bir hukukçu ve iyi bir hakkını arayabilen bir vatandaş sonrasında uğrayacağı zarar amaç ettiği menfaatinden minimum 3 kat daha fazla olacaktır. O yüzden söylüyorum ki yani doğrusu neyse, hakikat neyse o şekilde davranılması en doğrusudur. Aleyhe davrananın çok daha fazla zararlı çıkartılacağını hukuk arenasında emin olun, maddi açıdan da çok fazla zarara uğrarsınız. O yüzden hakkaniyetli bir şekilde paylaşım yapılması her husus, her anlamda önem arz etmektedir bizim açımızdan. Bu şekilde ilk sorunuzla giriş yapmış olabiliriz. Hem de geniş kapsamlı bir şey yaptı. Birçok terime değindim ama miras hukuku olduğu için, aynen, miras hukuku olduğu için bunlara değinmeden de anlatmam mümkün değil. Ama çok fazla içerisine girersem yayının ana konusundan da kaçmaktan korkuyorum. O yüzden sizin hazırladığınız sorular çerçevesinde ilerleyelim. Ben de çokça fazla uzatmamış olurum.
2: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok açıklayıcı oldu bizim
3: için. Rica ederim.
2: Şimdi biz mirasçı diyoruz ama kimler mirasçı olabilirler?
3: Şöyle aktarayım. Mirasçı her şeyden önce alt soydur. Yani alt soy dediğin nedir? Benim çocuğum. Bunu altını çizmekten utanıyorum. Çocuğun cinsiyetinin hiçbir önemi yok. Ne erkek olmasının, ne kadın olmasının ya da başkaca bir cinsel tercihe yönelmesinin bizim hukuk anlamımızda, miras hukuku anlamımızda hiçbir ehemmiyeti bulunmamaktadır. Herkesin hakkı eşittir. Yani bunu özellikle tekrar vurgulayalım. Buna yönelik çokça fazla soru geliyor. Kız çocukları evet, erkekle aynı hakka sahip. Bunu buradan da netleştirmiş olalım bilmeyenler açısından. Kimler mirasçı olur sorusuna gelecek olursak, şunu önemli altını çizmek istiyorum ki, vefat eden kişi kimin yakın olduğu ya da kiminle ne kadar vakit geçirdiği ya da kimi daha çok sevdiği hukuken bizim ilgi alanımıza girmemektedir. Yani bizim kanunumuzda kimlerin mirasçı olacağı yazılıdır. Biz bunlara saklı paylı mirasçılar deriz. Yani bu miras bırakan dese bile, ben buna miras kalma, bu mirasçıma miras kalmasını istemiyorum dese bile, onun saklı payı olduğu için kendi miras bırakan bile ondan o hakkı alamaz.
2: Bu vasiyet etse bile bu dediğiniz mi?
3: Tabii ki. Yani saklı pay dediğim, bunlar biraz daha matematiksel terim. Biraz gireceğim ama çok fazla detayına girersem dediğim gibi kafanız karışabilir. En azından şunu bilelim. Mesela alt soyu anladık. Yani mirasçılardan birinci ana zümremiz bizim. Zümrelere ayrılmıştır bizim kanunumuzda mirasçılar. Ana zümremiz alt soydur. Yani alt soy çocuktan oluşur ve çocuğun çocuğundan oluşur. Çocuğun çocuğunun çocuğu da alt soy. Yani ne kadar yaşatabiliyorsanız aşağıya kadar onların hepsi sizin alt soyunuzdur. Ama çocuk çocuk çocuk olmak zorunda. Nitekim devam ediyorum, eşiniz. Mesela eşiniz burada hukuken ne birinci dereceden akrabanız sayılıyor ne ikinci dereceden akrabanız sayılıyor. Eşiniz size eş sayılıyor. Yani eş sizsiniz. Bunu kafanızda böyle kodlandırabilirsiniz. Eşin bir sabit oranı yok. Yani ölüm anında kimlerin hayatta kaldığına göre değişiklik gösterecek. Yani örneklendirerek anlatmak zorundayım. Şöyle söyleyeyim. Mesela vefat gerçekleşti. Ölüm anında kimler hayatta? Miras bırakanları kim? Bunun tespitini sağlayacağız. İlk sorumuz şu. Alt soyu var mı? Evet. Oğlu var, kızı var, alt soyu var. Peki eşi hayatta mı? Evet, eşi hayatta. Öncelikle şunu söylüyorum. Alt soy varsa, alt soy hayattaysa, bir kişi bile olsa, bir tane alt soy hayattaysa, yukarıya yani üst soya kesinlikle miras kalmaz. Alt soyun hepsi, bütün mal varlığı alt soyun hepsine geçer. Diyelim ki çocuğu yok. Eşi var, çocuğu yok. O halde hem eşine hem üst soyuna, anne ve babasına miras kalmış olur çocuğu olmadığı için. Ancak burada eşin durumu farklılık gösterecek. Eş aileyle birlikte, çocuklarla birlikte mirasçı olduğu zaman, yani vefat gerçekleşti, eşi hayatta, çocukları da hayatta. Eşine 1/4 oranında gider, eşin oranı orada 1/4'tür. Çocukların oranı da kaç çocuk varsa hepsi oradan bölünür. Yani kalan 3/4 10 tane çocuğa paylaştırılır. Öyle söyleyeyim, eğer 10 çocuğu varsa. Eğer atıyorum şeyle beraber kaldı, anne ve baba hayatta, çocuk yok. Sadece bu durum varsa eş... Bu sefer miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte mirasçı olacağı için mirasın 1/2'sini, yani yarısını almış olacak. 1/4'ten biraz daha avantajlı bir yere gelmiş oldu eş. Çocuğa kalmış olsaydı çocuğa eşit bir şekilde dağıtılmış olacaktı. Ancak eş hayattayken söz konusu olduğunda eşe 1/4 çocuklar hayattaysa, yok çocuklar yok, anne baba hayattaysa 1/2 şeklinde geçecektir. Dediğim gibi bu her şeyin önüne göre. Tabii ki miras bırakanın kendi mirasında tasarruf etme hakkı vardır. Vasiyetname yazma hakkı vardır. Ama size bu belirtmiş olduğum oranlara eğer artık zarar verilmeye başladıysa, oradaki ölüm, biz ölüme bağlı tasarruflara vasiyetname deriz zaten. Yani vasiyetnamede kişi bunu belli eder. Ben öldükten sonra şöyle olsun böyle olsun diye. Söylediğim gibi kendisinin bile söz söyleyemeyeceği bir alandır. Saklı pay. Devlet korur bunu. Devlet kendi vatandaşının miras hakkını korur. Bunun da biraz mantıki temeli şudur. Yani o mirası edinen kişi nihayetinde ailesiyle birlikte bir ömür yaşayarak bunu elde edindi. Birikim yapmış olabilir. Ya da bu birikimi yaparken ailesine zulüm çektirmiş olabilir. Yani onları fakir bırakmış olabilir. Sosyal hayatını yaşamasına engel olmuş olabilir. Yani kanun koyucu bu bütün ihtimalleri bir arada değerlendirerek vatandaşın en lehine olan durumu ele alır. Ha, şuna dair bir parantez açmak istiyorum. Eğer ola ki burada da dilendirmek ne kadar doğru bilmiyorum ama bizim mesleğimiz gereği fazla dilimize aldığımız meseleler, anneye ve aile büyüğüne miras bırakana karşı alenen bir suç işlenmiş olabilir. Nedir bu? Sağken, hayattayken kavga etmiş olabilirler. İşte küfürleşmiş olabilirler. Affedersiniz, cinsel suçlar bile bulaşmış olabiliyor bazı dosyalarda. Yani her türlü çirkinlik yaşanmış olabilir. Burada mirasçılıktan çıkartılması için miras bırakanın sağken bir işlem yapması lazım. Yani miras, ben artık öldüğümde buna mirasın geçmesini istemiyorum. Benim bakın 5 tane benim 5 tane ceza dosyam var. Bakın ceza dosyası diyorum size. Yani o mirasçılıktan çıkartabilmek için mirasçının artık iyice haddinden çıkmış, miras bırakana zulmediyor olması gerekir. Aynı şekilde görevlerini yerine getirmiyor, sorumluluklarını yerine getirmiyor olması gerekir. Bu şey demek değil. Mesela anneyle babayla konuşmuyor diye miras bırakılmayacağı anlamına da gelmez. Çünkü az önce söylediğim gibi o hakkı koruyor devlet. Yani doğduğu andan sonraki o birikimi elde eden aile neleri kıstı ondan? Asıl sorunun cevabı bu. Kanun koyucu bunu arıyor. O yüzden de saklı pay sahibi bırakıyor vatandaşlarını. Yani özel hayatı düzenlerken de bu hususlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Kardeşler kalıyor. Şimdi eşten bahsettik. Çocuklardan bahsettik. Bir de üst soydan bahsettik. Bir de mevcutta kardeşlerimiz var. Kardeşlerimiz de hangi durumda miras kalır? Bunun sorusunu cevaplandıracağız. Kardeşlerin mirasçı olabilmesi için miras bırakanın çocuğu veya torunu, yani alt soyu bulunmamalıdır. Ek olarak ölen kişinin alt soyu varsa kardeşler zaten mirasçı olamıyor. Bunu söyledik. Bu husus uygulamada çok karıştırılıyor. Örneğin bir kişinin çocuğu varsa kardeşi onunla çok yakın yaşamış olsa bile kanuni mirasçı sıfatıyla hiçbir şekilde pay alamaz. Yani tekrar söylüyoruz. Alt soy varsa kardeşler pay alamıyor. Alt soyla birlikte sadece eş alabilir. Üst soy da alamaz. Mesele bir alt soyun varlığı. Şöyle söyleyeyim. tekrar tekrar altını çiziyorum. Biraz duygusal bir millet olduğumuz için yaşantı esnasında şeyler oluyor. Ama o yani iş adliyeye yansıdığında hukuk kurallarını bilmeden bir dizayn gerçekleştirilirse, bir planlama yapılırsa ne yazık ki sonunda çok olumsuz tecrübelerle karşılaşılmış oluyor. O yüzden hukuk kurallarını ve kaideleri adam akıllı, mantıklı bilip o şekilde plan hazırlamak vatandaşlar için en doğrusu olacağını kanaatindeyim ben. Bu sorunuzu da bu şekilde cevaplamış
2: olayım. Peki evlat edinme alt soy oluyor mu?
3: Yani şöyle söyleyeyim, alt soy sayılır. Tıpkı sizin çocuğunuz gibi ona da bir pay verilir. Ancak orada şöyle bir detay var. Evlat edindiğiniz kişiye miras kalırsa, asıl kendi ailesi tespit edilir, farklı bir durum olur. Onu miras kalırsa evlat edinen kişi bundan faydalanamaz. Çocuğunun mirasından, başka bir yerden kalan mirasının mirasçısı olamaz. Ama ancak kendi öldüğünde hukuken kurulmuş bir evlatlık ilişkisi, uygun bir evlatlık ilişkisi ise tabii ki de tıpkı çocuk gibi pay sahibi olacaktır ilgili mirasla. Öyle söyleyebilirim evlatlıklar konusunda.
2: Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi ilk soruda şeyden bahsetmiştiniz, işte borçlar ve kalanlar araştırılabilir diye. Bunu nasıl araştırabiliriz? Banka, tapu, araç ve şirket kayıtları için mirasçılar hangi işlemleri yapmalıdır?
3: Şimdi şöyle söyleyeyim, biz malları zaten taşınır ve taşınmaz mallar diye ikiye ayırmaktayız. Taşınır mallar isminden de anlayabileceğimiz gibi, yani böyle tuttuğumuzda kaldırabildiğimiz, taşıyabildiğimiz şeyler. Araçlar da bunun içerisine girer. Arabalarımız özel bir sicile kaydedilirler ama bir taşınır niteliğindedir. Taşınmaz nedir? Taşınmaz da yani isminden anlayabileceğimiz gibi istesek de yerinden taşıyamayacağımız şeyler. Bunlar arsalardır mesela. Arsa bir taşınmazdır. Ya da tarlalar, binalar, aynı şekilde konutlar, daireler, bunların hepsi birer taşınmazdır. Eğer biz vefat eden kişinin bir taşınmazı olduğu düşüncesindeysek gitmemiz gereken yer tapu müdürlükleri. Tapu müdürlüklerine az önce bahsetmiş olduğum veraset ilamıyla birlikte gidip başvuru yapıldığında biz bu miras bırakanın hangi malları var, hangi tapularda kayıtlı diye sorgulama yaptırdıklarında bunu öğrenebilirler. Yine az önce banka detayında örnek verdiğim gibi bütün bankalara başvurular yapılarak ya da bunu mahkeme de aracı kırılabilir. Mahkemeye başvuru gerçekleştirilebilir. Ben terekenin tespitini istiyorum. Şuralara yazı yazın. Bizim terekemizin tespiti neymiş? Tespit edin. Akabinde biz ona göre paylaşım davası açacağız da denebilir. Yani bunu vatandaş sosyal hayatta kendisi halledebileceği gibi mahkemeyi aracı kılarak mahkemeye de toplattırabilir. Akabinde asıl davasında delil olarak kullanmak için. Kendisi de başvuru sağlayarak yapabilir. Takbis diye bir sistemimiz var bizim. Takbis'ten de aynı şekilde bu tapu sisteminin entegre edildiği bir sistemdir. Takbis sisteminden de vatandaşlarımız ulaşım sağlayabilirler. Araç kayıtları için araçların trafik, az önce söylediğim gibi özel bir kayıt sistemleri var. Onların siciline sorgulama yaptık. Emniyete gideriz. Emniyete deriz ki biz bunun mirasçısıyız. Var olan bütün araçların listesini istiyoruz. Yoksa zaten yok diye bilgi gelir. Varsa da var olan bilgileri öğrenmiş oluruz. Tekrar söylüyorum, bu husus çok önemli. Borç araştırması en az mal varlığı araştırması kadar kıymetli bir şey. Çünkü bir matematik işlemi yaptıktan sonra siz karlı mı olup zararlı mı olduğunuzu anlayabileceksiniz. O yüzden hani bir miras kaldı, hadi hurra hemen hareket edelim, mantıklı değil. Şunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Neden hemen hareket etmek, aceleci davranmak uygun değil? Mesela atıyorum kişi mirası reddetme hakkı var demiştim size, hatırlıyorsunuz. Yani vefat gerçekleştikten sonra gidip mahkemeye ben bu mirası reddediyorum diyebilir. Ancak bunu demeden önce zaten mirası kabul ettiğini gösterir bir takım işlemler yaptıysa, hamlelerde bulunduysa, başvurular gerçekleştirdiyse artık sonradan yapacağı reddi miras hakim tarafından sahih görülmez. Yani samimi gelmez. O yüzden de o talebi reddedilir. İstese de mirası artık reddedemez.
2: Yani borç olduğunu öğrenince bu işlemi değiştirebiliriz.
3: Aynen öyle. Aynen öyle. Hani borç olduğunu öğrenince değiştirebiliriz ama öncesinde başka bir işlem yapmamış olmamız gerekiyor. Eğer açgözlülükle hemen saldırıp bir şeyler yaptıysak
2: ben paylaşayım
3: artık,
2: deyip aynen, mallar var hemen
3: artık
2: alalım.
3: Artık çok geçmiş oluyor. O borcun da sahibi olmuş oluyoruz. Şunu da özellikle altını çizeyim. Her nasıl ilgili mallar, mirasçılar oransal az önce bahsettim. Borçlar içinde aynı oranlar geçerli. Yani kalan borçtan kimin ne kadar sorumlu olacağını yine bu miras oranları belirleyecektir. Borcunda tıpkı o kadarı kadar sorumlu olacaklar. Yani alacaktan ne kadar karlıysa zarardan da yine aynı o kadar sorumlu tutulacak bütün mirasçılarımız. Bunu da bu şekilde özetleyebiliriz.
2: Yani mirasçının kendinden mi para çıkacak burada, yoksa mesela atıyorum diyelim ki bir evi var. Evin işte borçlarını ödüyor. O zaman diyor bu evi paylaşmayın, bunu borçlarını ödeyelim, kalan malları paylaşın diyebiliyorlar mı?
3: Şöyle anlatayım, sizin bu dediğiniz miras sözleşmesi. Mesela mirasın nasıl paylaştırılacağına mirasçıların hepsi bir araya gelerek istediği şekilde karar verebilirler. Yani bu az önce bahsettiğim saklı payı bile aşabilirler. Ama tek
2: ama
3: bir şart var.
2: Borçlar ödenecek yani.
3: Tek bir şart var. Bu bahsettiğim anlaşmada bütün mirasçıların imzasının bulunması lazım. Yani burada şunu bile diyebilir. 10 tane mirasçı var. onu bir araya geldi. Dediler ki biz 9'umuzda hakkımızdan feragat ediyoruz. 10'uncuya vereceğiz. Eğer onun da imzası varsa, hepsinin imzası varsa, buna bir kişi bile hayır demediyse bu anlaşma artık sözleşme geçerlidir. Yani burada kanunun önüne geçmiş oluyoruz biz. Yani burada mirasçılar diyor ki tamam kurallarınız böyle olabilir ama biz bütün mirasçılar olarak bir araya geldik ve biz böyle bir karar aldık. Biz bunu uygulamak istiyoruz dediğinde artık orada hakim müdahale edemiyor. Tamam diyor çünkü orada vazgeçen kişinin de imzası var. Ne demek istediğimi evet, anladınız
2: anlaşmış
3: mı?
2: Anlaşmış oluyorlar.
3: O yüzden nasıl anlaştıkları tamamen kendilerine kalmış. İster hiç vermez, ister fazla verir, ister az verir. Yeter ki orada herkesin imzası bulunsun. Mahkeme onu irdelemez. Mahkeme onu araştırmaz. Sadece herkes ona imza attı mı, herkes bunu onaylıyor mu buna bakar. Bunun haline başka hiçbir şey bakmak.
2: Anlaşmazlık varsa onu çözmek.
3: Anlaşmazlık varsa ki genelde olur. Onda da ortaklığın giderilmesi dediğimiz davaya yönelir. Ya zaten anlaşamadıkları için o ortaklığı yürütüp bir sözleşme yapamıyorlar miras sözleşmesi. Ve mahkemeye geliyorlar diyorlar ki biz anlaşamıyoruz. Bir sözleşme de yapamıyoruz bunun paylaşımına dair. Siz yapın. Yani siz bizim paylaştırın. Satacaksanız da satın. Benim payıma düşeni verin. Genelde de satış talebiyle açılır zaten. Hani bu ortaklığın giderilmesi de kanunda başka şekillerde öngörülmüş olabiliyor. Mesela bir tarladan örnek vereyim. 5 tane paydaşı olsun. Eğer bu 5 tane paydaşa biz bu çit çekerek ya da işte tel çekerek bir şekilde adaletli bir şekilde paylaşım yaptırabiliyorsak hakimin bunu yapmaya da yetkisi var. Yok ki genelde bu mümkün olmuyor ilgili malın niteliği gereği. Mümkün olmadığında da satış yoluyla karar veriliyor. Satış yolu da icra kanalıyla satılması demek. Orada açık ihale açık artırmaya koyuluyor. Açık artırmadan herkes tekliflerini iletiyor. Teklifler iletildikten sonrasında en yüksek teklifi verene satılıyor. Satış gerçekleştirildikten sonra herkesin payı oranında mahkeme hesaplarına parasını yatırıyor. Ama satış mahkeme aracılığıyla yapılmış oluyor.
2: Ama burada da yine her mirasçının onayı olması gerekiyor.
3: Yok, hayır.
2: Yok mu?
3: Mahkemeye bir kişi istese o da tam tersi. Miras sözleşmesi yapıyor. İçin herkesin imzası olması lazım. Bir kişi olmazsa olmaz. Ama mahkemeye başvuruda sadece bir tane başvuru yeterli. Yani herkesin başvurmasını devlet beklemez. Yani bir kişi sorun yaşıyorsa sorun var demektir. O sorunu çözmek için devlet işe el atar. Ondan sonrasında paylaşımlar yapılır. Ha şu demek hani o satışta mesela paydaşlardan birisi satışa çıkardı. Genelde de şey olur. Ya işte o baba malıydı, işte manevi değeri vardı, onu niye satışa çıkardın diye o mirasçıya söylenirler. Hiç önemli değil. Satıştan yine kendileri de satın alabilir isterseler. Yani kendileri de aday olabilirler, teklif sürebilirler öne.
2: Madem çok değerli.
3: Aynen öyle, aynen öyle. Hiçbir sorun yok. O yüzden vatandaşları da genelde duygusal anlamda yıpratırlar. Mesela genelde bazı mirasçıların maddi mal varlığı yerinde oluyor. Mirası paylaşalım diyene aman bekle, aman bekle. Ama onun senin statünde bir hayatı yok. O da ona bir an evvel kavuşmak istiyor. Onun da planı farklı ama öteki bekle diyen de hani bir iki sene daha bekleyelim, daha çok değerlensin, daha çok kazanalım, daha çok ama o yaşayamıyor. O da onu yaptığında ahlaksız veya kötü bir insan olarak değerlendiriliyor. Bunu da herkesin vicdanı var. Elini vicdanına götürdüğünde iyi ve doğruyu yanlışı herkes kendi mahkemesinde diyeyim, vicdani mahkemesinde çok güzel bir şekilde kanaat getirtiyordur. O yüzden dışarıya baskı unsuru olduğunun da özellikle altını çizelim. Hiç kimsenin kendinizi sömürmesine de izin vermeyin arkadaşlar. Bunu da bu vesileyle de belirtmiş olayım.
2: Şimdi şöyle de var. Akraba ilişkileri bozuluyor. Mesela diyor ki işte benim zaten param var. Ben bu malları diyor izale şuurdan alırım. O zaman diyor şey yapayım, davayı açayım, sattırayım hepsini. Hepsini de ben alayım. En kazançlı ben çıkayım istiyorlar ama işte akraba
3: ilişkileri. Gerçi işte böyle değil. İşte o yüzden diyorum ki vicdanınızda ve hakkaniyeti uygun gelmediğini düşündüğünüz bir davranışınız varsa şans eseri olabilir yani. Onun Türkiye olduğu için yani, aksi örnekleri muhakkak yaşanmıştır. Ama iyi bir hukuk bilen bir insan sizi çok zararlı çıkartır. Yani ava giderken avlanırsınız, keşke dedirtir yani. Keşke pişman eder insanı. O yüzden yapmayın. O yüzden her şey doğru dürüst bir şekilde ilerlesin. Ahlaklı bir toplumumuz olsun. Kavgalar çıkmasın. Kanun zaten bu tartışmaların önüne geçilmek için düzenlendi. Yani kimin kaça paylaştırılacağı oranları bu kadar detaylı belirlenmesinin sebebi yani devlet desin ki bunu. Bir başkası ses çıkarmasın diye. Yani her nasıl bir teröriste devlete baş kaldırdı diyorsak bunda da aynısı. Yani kızıma miras vermeyeceğim diyen bir insan gerçekten devlete baş kaldırıyor. Bu da devletin kanunu nihayetinde. Yine aynı şekilde ya da düşük oranda pay vereceğim diyen bir insan da devlete baş kaldırmış sayılır benim gözümde. O yüzden bu hususları mantıklı ve modern bir şekilde ele almak en doğru olanı. Benim ekran karşısında söyleyeceklerim bunlar. Kız çocuklarına da özellikle seslenmek istiyorum. Hakkınızı hiç kimseye yedirmeyin.
2: Aynen öyle. Peki miras kalan kişi borçluysa mirasçılar bu borçlardan sorumlu olur mu?
3: Az önce dediğim gibi mirasçılardan zaten tamamen bunlardan sorumlu olacaklar ama oranları boyunca sorumlu olacaklar. Şimdi bu borçları da nasıl öğrenebilir konusuna geldiğimizde mesela icra dairelerine gidip icra dosyalarını öğrenmek istiyorum diye veraset ilamı olacak ama. Yani kişinin öldüğünü bilecek ki memur, senin de mirasçı olduğunu bilecek ki. Ya sormanda
2: olmadan yine bilgiyi de vermiyorlar.
3: Tabii ki yani bir menfaatinin olması gerekiyor. Yani bu şey kişisel verilerin yoksa yoldan geçen herkes gidip sorup bizim özelimizi öğrenebilir. Evet. O yüzden mirasçılık belgesi istiyoruz ki bu konuyla alakan var mı yok mu memura ispat edebil diye. Memura sen onu ispat ettiğinde memur sana ilgili istediğin evrakı sunar, var olan borçlarını gösterir. Yine sadece icra dosyalarıyla sınırlı değil. SGK borcu olabilir, bankalara borcu olabilir az önce belirttiğim gibi. Yani başkaca kurumlara borçları olabilir. Bunları muhakkak peşine düşmek, bir araştırma yapmak gerekir. Araştırma yapıldıktan sonra reddi miras yapıp yapmayacağına o zaman karar vermeli. Ha bazen de şu oluyor, çok karşılaştığımız bir durum. Çok fakir zannedilen birisi vefat ediyor. Sonradan bir öğreniyoruz ki yani mirasçılarının bile hayal etmediği mal varlığı ortaya çıkmış oluyor. Yani şunu yaşadığımdan söyleyeyim. Mirasın reddi için yanıma gelip sonrasında avukat bey iyi ki yapmamışım diyen çok 5'ten fazladır yani kısa meslek hayatımda öyle söyleyeyim. O yüzden akıllıca planlıca hareket etmek en doğrusu. Bunun da ne zaman hangi süreyle yapılabileceğini de söylemiş olalım. 3 aylık süre içerisinde. Yani tekrar söylüyorum ölüm tarihi değil. Hukukta her zaman süreler öğrenmeden itibaren başlar. Yani kişi atıyorum uzak bir yerde vefat etmiş olabilir. Yurt dışı seyahatinde vefat etmiş olabilir. Bambaşkaca sebeplerden dolayı haber alamamış olabiliriz. O yüzden bizim sorumluluklarımız o günden itibaren değil. Öğrendiğimiz günden itibaren başlayacak ve kural olarak da 3 aydan sonrasında mirası biz artık reddedemeyiz. Yani mirası reddedeceksek biraz aceleci davranmamız gerekiyor. Yoksa kabul anlamına gelir. Yani devletimiz burada susmayı kabul olarak görüyor. Mirası kabul ettiğini sayar. O yüzden yapılacaksa bir işlem hızlıca bir an evvel yapılmalı ve miras reddedilmelidir. Burada en kritik şeylerden birini az önce altını çizdim. Tekrar bir kez daha belirteyim. Eğer mirası kabul etmiş gibi hareket eden ya da işte işlem yaptığınızı gösterir evraklar, deliller mevcut ise sonradan yapacağınız mirası red beyanınız herhangi bir işe yaramayacak. Mirası kabul etmiş olacaksınız ve o şekilde devam edeceksiniz. O yüzden diyoruz ki terekenin hem aktif mal varlığını hem de pasif, olumsuz mal varlıklarını düzgün ve doğru bir şekilde araştırıp o şekilde harekete geçmek gerektiği kanaatindeyim ben.
2: Evet. Peki miras bırakan sağlığında mallarını istediği kişiye devredebilir mi? Yani bu işte çocuklarına falan istediği kişi derken her devir mal kaçırma sayılır mı?
3: Şimdi şöyle söyleyelim. Yani her deviri mal kaçırma tabii ki sayamayız. O zaman insan haklarını ihlal etmiş oluruz. Yani bu şu demek, yaşayan bir insana mesela bir şeysini satmak istiyor. Yapamazsın çünkü sen öleceksin. Olur mu öyle şey ama ya şu an hayattayım ben. Bana ne benim ölümümden sonra kalacak mirastan. Ben şu an kendi edindiğim bir malımı tasarruf etmek istiyorum. Satmak, kiralamak veya başka bir şey yapmak istiyorum. Tabii ki geçerli değildir diyemeyiz. Geçerlidir. Yani sağken yapılan işlemler geçerlidir. Burada kanun koyucumuz bazı kazandırmaları özel tutuyor. Ölüm anında geriye yönelik olarak son 1-2 sene içerisinde karşılıksız kazandırmalar yani bağış dediğimiz şeyler dikkat çeker. Yani neden yaptı bunu? Tamam az önce söyledim ya size miras payları korunuyor. Saklı pay mirasçıları diyoruz biz buna. Peki kendisi vasiyetnameyi aşamayacağını bildiği için yaşıyorken mirasçıları aleyhine bir işlem yapıyor olabilir mi? Bunu değerlendirmek gerekir. Burada o zaman var denir. Mal kaçırma var denir. Hani bu birden çokça fazla şekilde karşımıza çıkabilir. Bazen şu oluyor. Baba kendi mirasçısından kaçırmak istiyor anne baba. Bazen mirasçılardan kardeşlerden bir tanesi aman onlar bilmesin ben kendi üzerime alayım. Ki onları duymadan ben mirasa dahil etmeden bu malı aradan çıkartayım diyenler oluyor. Yani çokça fazla tahayyül bile edemeyeceğimiz Türk milletimizden çok farklı konular geliyor karşımıza koyuluyor. Şöyle aktarayım bu durumlarda da kardeşlerin uyanık davranması dediğim kısım orası. Öyle uyanık davranılma durumlarında muhakkak zararlı çıkacaksınız. En başta bunu belirtmiş olayım. Yine devamında. Buradaki bizim dikkatle ilgilendiğimiz şey işlemdir. Yani burada bir yaşıyor miras bırakan o dönem hayatta bir işlem yapıyor. O işlem ne işlemi? Satış işlemi mesela ya da bağış işlemi. Bağış olsun daha güzel örnek olur bizim için. Genelde de böyle yapılır. Mesela gidiyor oğluna hayatta olan oğullarından bir tanesine evini bağışlıyor. Ama resmi onun da şöyle bir önemi var. Bağış yaptığınızda ilgili vergi harç oranları farklı. Satış yaptığınızda devletin sizden keseceği haraç alacağı vergi farklı. Yani bunları da devleti kandırmamanız gerekiyor. Yani siz oraya gittiğinizde biz buna muvazalı işlem deriz hukukta. Muvaza şu demek sen aslında bir işlem yapıyorsun görünürde ama niyetin başka bir işlem. Ne demek istediğimi anladınız mı?
2: Evet.
3: Başka bir niyetin var ama gösterişte başka bir işlem yapıyorsun. Bizim olayımızda, baba örneğindeki olayımızda konu tamamen şu. Baba esasen bağış yapmak istiyor oğluna ama bunu satış olarak gösteriyor. Bu muvazalı işlemdir. Bundan zarar gören herkes bu işlemin iptali için dava açabilir. Bunun önünde herhangi bir engel yok.
2: Tam şunu soracaktım. Gelinine satmış gibi gözükse, yani para almış gibi görünse,
3: her kim
2: yine
3: olduğu önemsiz. Söylediğim gibi biz işlemle ilgileniriz.
2: Yani
3: tarafla değil.
2: Çocuklarından birine değil de başkasına yapsa bile
3: gene
2: araştırılır.
3: Gene aynı. Kim olduğu hiçbir önem arz etmez. Niyeti neydi o işlemi yaparken? Ciddi miydi yoksa arkadan başka bir şey mi planlıyordu? Biz bununla ilgileniyoruz. Eğer planlıyordu diyorsak o işlem iptal artık. Ondan zarar gören herkes bu işlemin iptali için başvuruda bulunabilir. Yani mal kaçırma dediğimiz genellikle bu şekilde karşımıza çıkıyor. Onda da tapu iptal tescil davaları gündeme geliyor. Tekrar tekrar söylüyorum, çokça fazla zararlı çıkarsınız mal kaçıracağım derken. Yani uzlaşmak varken, akrabalarınızın kalbini kırmamak varken bir araya gelip bir şeylerden feragat edilebilir. 3 aşağı alınabilir, 5 yukarı alınabilir ya da ihtiyaç durumuna göre farklıca dağıtılabilir. Ama ahlaklı olmak her işin temelidir. Annenizin babanızın mal varlığı içinde geçerli bu, sosyal yaşantınız içinde geçerli veya hukuki adli önem arz etmeksizin her alanda ahlak bizim en temel öncülümüzdür, düsturumuzdur. Ahlaklı davranırsak bu sorunların birçoğundan uzak kalmış oluruz. Ha şu, bunları bilmek de gerekir çünkü ülkemizde çokça fazla ahlaksız var. Yani o ahlaksızlara karşı önlem alabilmek, hakkımızı bilebilmek, hakkımızı koruyabilmek de hepimizin görevi. O yüzden bu hususlarda akıllı, planlı ve mantıklı bir şekilde hareket etmek her zaman en doğrusu olacaktır. Ancak dediğim gibi her devir malın kaçırıldığı anlamına gelmez. Yani ben ya da miras bırakan kişi ölmeden önce tabii ki bir şey alıp satabilir. Ya da biz onun ne zaman öleceğini de bilmiyoruz ki zaten. Alıp satabilir. Bu işlemler tabii ki geçerlidir. Ancak niyet başkaysa, başka bir planlama varsa, aman şunu şöyle yapalım, aman bunu böyle yapalım, İyi bir hakim bunu mutlaka ortaya koyacaktır. Fark eden, önüne koyulacak delillerle vatandaşın da burada yardımcı olması gerekir. Varsa meslektaşlarımızın orada da onların da güzel hizmet vermesi gerekir. Ortayı aydınlatır, yani durumu aydınlatır maddi gerçekliği ve karşı tarafta bu planı yapan kişi daha zararlı çıkar maddi açıdan. Hem yargılama giderleri için söylüyorum, hem de sosyal anlamda söylüyorum. Ahlaki değerlerini de kaybetmiş biri olarak anılacak ve saygı gördüğü, hiç kimseden sevildiği, hiç kimseden artık beklediği o saygıyı ve sevgiyi göremeyecek olacak.
2: Evet.
3: Ben kalırsa da en kıymetli miras odur. Bütün mallardan daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Diğer türlü zaten kazanılır da.
2: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi Ozan Bey, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki vaktimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ama ben şunu da sormak istiyorum. Mirasçılardan mal kaçırma, en çok hangi örnekler karşımıza çıkıyor, bunlardan da bahsederseniz hem de programı toparlamak adına çok güzel olur.
3: Tamamdır o halde. Ben de hafif toparlayıcı bir konuşma yapayım. Az önceki aslındaki soruyla da biraz da bağlantılı.
2: Evet.
3: Yani muris muvazası, muvazanın tanımını az önce yaptım. Muvaza görünürde başka ama zihinde başka bir işlemin olması. Yani kandırmaca bir işlemin yapılıyor olması demektir. Muris muvazasına geldiğimizde de yani bu muvazanın muris tarafından, murise ilgilendirir bir şekilde gerçekleşmesi lazım ve mirasla alakalı olması lazım. Mesela biz normal özel hayatımızda gidip size şu an bir araba alım satış sözleşmesi yapabiliriz. İkimiz birbirimizin mirasçısı değiliz. Bunda hukuki herhangi bir engel yok. Oraya gittiğimizde yine muvazalı işlem yapabiliriz biz sizle. Ben aslında sizden para almıyorumdur ama oraya harcı düşük göstermek için, devlete az para ödemek için ben oraya satış diye göstermişimdir. Sizden para almamışımdır. Daha sonrasında başkası gelip bu davayı açtığında yine muvaza var. Yine bizim işlemimiz iptal olur. Devleti kandırdığımız için, usulü kurallara uygun davranmadığımız için. Burada başka bir kıstas var. Şimdi mirasçılara iş geldiğinde bu durumun mirasçılık ilişkisi içerisinde gerçekleşiyor olması gerekir. Yani bu da nedir? Az önce belirttiğim gibi baba sağ veya anne sağ, çocuğun birinden nefret ediyor. Niye bilmiyorum, sevmiyor. Almasını da istemiyor. Yaşantısını sevmiyor, bir şeylerini sevmiyor belki de. Geliyor, ben çocuğumun miras almasını istemiyorum. Ama yani saklı pay anlatıyor.

0: vesaire. Burada saklı pay devreye girmez. Çocuklarda genelde şu oluyor. Anneme ben baktım, babama ben baktım. O yüzden benim daha fazla almam gerekir. Hayır. Yani net bir şekilde tabii hayır. Bunun cevabı hayır. Vicdani olarak tabii ki bunu değerlendirmek gerekir. Ben bunu kanaat ediyorum. Ama onu da şöyle değerlendirmek lazım. Giderlerini mesela anne kalıyor. Genelde de Türk toplumumuz vicdanlı olduğu için kardeşlerden bir tanesi bakıyorsa diğer kardeşler giderlerine yönelik harçlık gönderiyor. Hmm. Ne bileyim barınmasını karşılıyor veya sağlık harcamalarını gideriyor. Yani esasında maddi bir menfaat de sağlamış oluyor o bakıma. Tek başına da bakmıyor ona. Yani yine öyle bir durum yoksa hakkaniyetli olan oranın daha fazla harcaması olduğunu düşünüyorsanız biraz daha onu faydalandırmak doğru olanıdır. Hakkaniyetli olanıdır. Ama kanun ne diyor diyecek olursanız kanun sadece matematik diyor. Kanun sadece oran diyor. Ne cinsiyet diyor, ne yakınlık diyor, ne de bambaşka bir şey söylüyor. Bize dediği tamamen bu. Biz bu oranlardan ilerleriz. Miras kural olarak dediğim gibi 3 ay içerisinde sadece reddedilebiliyor. Muris muvazasını dediğim biraz iki çeşit örneğinden bahsettim. Yoğunluklu olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Baba kaçırıyordur veya kardeş sağken oradan kaçırmaya çalışıyordur. Şunu da değerlendirelim. Yapılan işlem gerçekten bakıldığında mirasçılara zarar verilmek istediği anlaşılıyorsa bu işlem iptal edilecek ve her şey en başa geri dönmüş olacak. Bu işlemi yapmaya kalkışan kişi de çok büyük maddi zarara uğramış olacak. Yani planlarının aksine daha zararlı çıkmış olacak diye toparlamış olayım ben.
1: Peki bunda bir zaman aşımı var mı? İşte çocukken vermiş diyelim oğluna. İşte diğer oğlu da diyor ki aa diyor o onu mal kaçırmıştı. Hani babam şimdi öldü işte onu ben alayım.
0: Orada ölüm tarihinden geriye yönelik olarak hesap ederiz. Anladınız mı? Ölüm tarihi olacak, ölüm anı olacak. Ölüm anından geriye yönelik olarak az önce de söylemiştim esasen. Bağışlama mı yapıldı, satış mı yapıldı? Bağışlamaysa...
1: Yani bir zaman aşımı yok.
0: Var. Zaman aşımı konusunda şöyle var. Zaman aşımı başvuruyla alakalı. Sizin sorduğunuz soru şeyle alakalı. Kişi miras kalıyor, mirası reddetmiyor. Miras, doğru mu anladım? Evet, soruyu tekrar eder misiniz bir kez daha?
1: Çocukken babası oğluna veriyor. Diğer oğlu da ölünce diyor ki... ona diyor çocukken işte atıyorum 10 yaşındayken babam evi
0: onun
1: vermişti.
0: Onun zaman aşımı
1: diyor.
0: Süresi yok. Mahkemede hiçbir şey yani kesin bir hak düşürücü süre söz konusu değil. Sen mahkemede gerçekten bunu sana zarar verdiğini ispat edebileceksen başkaca delillerin varsa.
1: Yani 10 yıl önce versin 20 yıl önce versin
0: sizin,
1: hiç fark etmez.
0: Ama şunu söylemek gerekir. 20 yıl önce devredilmiş olan bir şeyin ne denir onun adına emtianın veya malın peşine düştüğünde mahkeme şeyi sorar. Yani adam 20 yıl önceden senin zararına hareket etmek için.
1: Neredeydi?
0: Aynen, neredeydi? Hem neredeydi hem de böyle bir şey bekliyor olmak da bence hastalıklı bir düşünce. 20 sene önce devri gerçekleşen bir işlemin iptalini savunmak benim mirasımı kaçırmak için yaptı diye ve adam 20 sene sonra öldüyse dediğim gibi bu talep muhakkak reddedilecektir.
1: Bazı insanlar yapabiliyor.
0: Yapabiliyor ama art niyetli talepler bunlar. Bunlara boyun eğmemek gerekir. Hiçbir şekilde de duygusal sömürüye, aile yaşantısına, kültürel söylemlere, dini söylemlere aldanmamak gerekiyor. Nitekim herkes sosyal hayatında parayla ilgili özellikle bunu size söyleyen insanların parayla ilişkisine bakın. Parayı ne kadar sevdiğine veya hayatında ne kadar ağzından düşürmediğine bakın. Niyetini daha iyi anlamış olacaksınız. Hakkaniyetli olmak en doğrusudur. Hukukta verilen karar doğru olmuyor. Her karar doğru olmayabiliyor. Önemli olan kendi mahkemelerinizde, vicdanınızda kurduğunuz mahkemelerde verdiğiniz kararlardır. Diyerek son sözümü de söylemiş olayım. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum Merve Hanım yayın için. Dediğim gibi yarım kaldığının farkındayım. Evet. İnşallah daha müsait bir zamanımızda başka bir yayında ele alırız. Seyircimizi izleyenlere de tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Kayseri ailesine de teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrardan görüşmek üzere diliyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız, bizi bilgilendirdiniz.
0: Rica ederim.
1: Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Adalet Terazisi programının bugünlük sonuna geldik. Hukukçu Ozan Bülbül bize miras hukukundan bahsetti. Çok önemli bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Adalet terazisi sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tankyong uzay istasyonuna gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen projeyle sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan Projesi ile yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okumsmol AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okumsmol AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be. Profilo varmış.
5: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Rahatlık Onda, şıklık Onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
5: Ben mi? 19.30.
6: Ya ben de buradayım ya.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2009 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2009. Yeni Türk Lirası'ndan Türk Lirası'na dönüldü. 1 Ocak 2009. Tamamen Kürtçe yayın yapan TRT 6 yayın hayatına başladı. 10 Ocak 2009. Nazım Hikmet'in yeniden Türk vatandaşlığına kabul edilmesine dair Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girdi. 9 Ocak 2009. İlk yerli yapım hava radar sistemi Aselsan tarafından üretildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. 14 Ocak 2009. İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği İcra Komitesi, İsrail'in Filistin'de düzenlediği operasyonu müzakere etmek üzere İstanbul'da toplandı.

14 Ocak 2009. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak açıkladı. 25 Ocak 2009. Gümüşhane'de yaşanan çığ felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti. 26 Ocak 2009. Türkiye İstatistik Kurumu, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusunun 71.517.000 kişi olduğunu duyurdu. 29 Ocak 2009. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda Gazze, Orta Doğu'da barış modeli konulu oturuma katılan Başbakan Erdoğan, kendisine yeterince söz hakkı verilmediği gerekçesiyle oturumu terk etti. Kamuoyunda One Minute adıyla bilinen olay sonrası Erdoğan, bir daha Davos toplantılarına katılmayacağını açıkladı.

31 Ocak 2009. İstanbul'da Panorama 1453 Tarih Müzesi törenle açıldı. 5 Şubat 2009. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan yasayla Türkiye Kyoto Protokolü'ne taraf oldu. 24 Şubat 2009. Demokratik Toplum Partisi Genel Başkanı Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş, partisinin grup toplantısında kürsüden Kürtçe hitap etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı. Soruşturma 15 Nisan'da takipsizlik kararıyla sonuçlandı. 25 Şubat 2009. İstanbul-Amsterdam seferini yapan Tekirdağ uçağı, Türk Hava Yolları 1951 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştirirken Hollanda'ya inişe saniyeler kala tarlaya inerek 3 parçaya ayrıldı.

4 Mart 2009. Amsterdam'da gerçekleşen uçak kazasıyla ilgili ön inceleme raporu açıklandı. Uçağın irtifa göstergesindeki arıza ve pilotaj hatası kazaya sebep olduğunu açıkladı. 22 Mart 2009. 5. Dünya Su Forumu İstanbul Sütlüce Kültür Merkezi'nde başladı. 8 Mart 2009. Elemitu Bekele, 2009 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3000 metrede Avrupa şampiyonu.

εσύ να λέτ. Bakıyorsun ki ana avrat söver gibi. Azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum.

25 Mart 2009. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişiyi taşıyan helikopter Kahramanmaraş'ta kırsal kesimde düştü. Kazada kurtulan olmadı. Helikopterin enkazına 27 Mart'ta ulaşıldı. 2 Nisan 2009. Kürtçe Radyo 6 ve Ermenice Türkiye'nin Sesi Radyosu yayın yapmaya başladı. 4 Nisan 2009. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi hapis cezası bulunan Necmettin Erbakan'ın memnu haklarını iade etti. 5 Nisan 2009. İstanbul'da Türkiye-İspanya hükümetler arası birinci zirvesi yapıldı.

6 Nisan 2009. ABD Başkanı Barack Obama, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde milletvekillerine hitap etti. Associated Press, Obama'nın ilk kez bir İslam ülkesini ziyaret ettiğini duyurdu. 6 Nisan 2009. İstanbul'da Medeniyetler İttifakı 2. Forumu gerçekleşti. Foruma Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da katıldı. 8 Nisan 2009. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Zeki Sezer, yerel seçimler sonrasında istifa etti. 15 Nisan 2009. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-16 uçağı Bursa'da düştü. Pilot hayatını kaybetti.

21 Nisan 2009. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Batman Belediye Başkanı Necdet Atay, PKK üyelerine gerilla demek suretiyle terör örgütü propagandası yapmak suçundan 10 ay hapis cezası aldı. 22 Nisan 2009. 1 Mayıs Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla Emek ve Dayanışma Günü adıyla resmi tatil ilan edildi. 22 Nisan 2009. Demokratik Toplum Partisi milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda oturma eylemi yaptı.

28 Nisan 2009. 2000'de Bayrampaşa Cezaevi'nde gerçekleşen hayata dönüş operasyonu kapsamında 196 mahkum hakkında açılan dava zaman aşımına uğradı ve dava düştü. 29 Nisan 2009. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e Bilkent Üniversitesi'nde bir canlı bomba saldırı girişiminde bulunuldu. Canlı bomba etkisiz hale getirildi. Eylem hazırlığında olan başka bir canlı bomba daha yakalandı. 1 Mayıs 2009. 1978'in ardından 31 yıl sonra Taksim Meydanı'nda yeniden 1 Mayıs kutlandı. 1979'da sıkı yönetim nedeniyle Taksim Meydanı'nda kutlamalara izin verilmemişti. 4 Mayıs 2009. Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı Bilge Köyü'nde bir düğün evine düzenlenen saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti.

özledim galiba seni bu yüzden.

24 Ekim 2009. Domuz gribinden ilk ölüm Ankara'da gerçekleşti. 19 Kasım 2009. Taraf gazetesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bir juntanın planlandığını iddia etti. Kafes Eylem Planı adı verilen plan nedeniyle Poyrazköy davası başladı. 7 Aralık 2009. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir askeri araca PKK militanları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu 7 asker hayatını kaybetti. 11 Aralık 2009. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bir kömür madeninde Girizu patlaması yaşandı. Göçük sonucu 19 işçi hayatını kaybetti.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: ...27 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1703, Rus Çarı 1. Petro, Rus İç Savaşı sırasında Petrograd Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak anılan Sankt Petersburg şehrini kurdu. 1905, Çuşima Savaşı başladı. Ertesi gün Japon donanmasının Rus donanmasını neredeyse yok etmesiyle son bulan bu gelişme, dünya tarihinin ilk modern deniz savaşı oldu. 1907, San Francisco, Kaliforniya'da veba salgını baş gösterdi. 1935, Türkiye'de hafta tatili Cuma gününden Pazar gününe alındı. 1941, Alman zırhlısı Bismarck, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından batırıldı. 1944, Latin harfleriyle basılmış ilk cumhuriyet altını piyasaya sürüldü. 1953, Paris'te Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Federal Almanya arasında Avrupa Savunma Birliği Anlaşması imzalandı. 1956, İstanbul'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Milli Güreş Takımı serbest stilde 6 birincilik elde ederek dünya şampiyonu oldu. 1958, Amerikan F-4 Phantom 2 çok amaçlı avcı bombardıman uçağı ilk uçuşunu yaptı. 1960, 27 Mayıs darbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu, ülke yönetimini Milli Birlik Komitesi üstlendi, başına Orgeneral Cemal Gürsel getirildi, komite TBMM'yi ve hükümeti feshederek her türlü siyasi faaliyeti yasakladı. 1961, yeni anayasa, kurucu mecliste oylamaya katılan 262 üyeden 260'ının oyuyla kabul edildi. 1962, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi açıldı. 1964, Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru 75 yaşında öldü. 1980, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, Ankara'da uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti. 1986, Türkiye'de tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı. 1985, Papa II. Jean Paul'a yönelik suikast davasında Mehmet Ali Ağaca, mahkemede "Ben Hazreti İsa'yım, Tanrı'nın oğluyum" dedi. 1986, Türkiye'de tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı. 1992, Iğdır ve Ardahan kanunla il statüsüne kavuşturuldu. PKK militanları Bingöl-Elazığ karayolunda pusu kurarak oradan terhis olan ve acemi birliğine giden 33 silahsız askeri şehit etti. 1994, ABD'de 20 yıldır sürgünde bulunan ünlü Sovyet yazar Alexander Solzhenitsyn ülkesine döndü. 1995, bir grup kadın gözaltında kaybolan yakınlarının bulunması, sorumluların yargılanması talebiyle İstanbul Galatasaray Lisesi

0: kilisesi önünde ilk oturma eylemini başlattı. Bu topluluk daha sonra Cumartesi Anneleri olarak anıldı. 1999, Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević'i Kosova'daki vahşetin sorumlusu olmakla, etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçladı. 2007, Mehmet Ağar Genel Başkanlığındaki Doğru Yol Partisi, isim değişikliğine giderek eski Demokrat Parti adını aldı. 27 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552-836-3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Kurbanlı koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlı koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
2: Ben 19.30.
3: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde vatandaşlar camilerde saf tutarak bayram namazını eda etti. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'da Büyükçamlıca Camii'nde kıldı, Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve dayanışma günü olduğunu belirterek tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Erdoğan, kurban ibadetinin bir teslimiyet ve yakınlaşma anlamına geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır," dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun, bayramımız mübarek olsun," ifadesini kullandı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Özel, basın mensuplarının "yeni parti kuracak mısınız?" sorusu üzerine "şu aşamada kırılıp, kızıp, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, öyle yeni parti falan kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi, milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle çok daha anlam kazanacaktır," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin ve gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum," ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunarak partinin kurultay tarihi için kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü gösterdi. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.615 liradan işlem görüyor, altının onsu ise önceki kapanışa göre %0,6 azalışla 4.482 dolardan işlem görüyor. Bakan Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray-Ulukışla Yenice hızlı demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Kurban Bayramı'nda toplanan deriler, Türkiye'nin katma değeri yüksek deri ve kürk sektörüne yaklaşık 800 milyon dolarlık bir ekonomik ivme sağlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 günlük Kurban Bayramı süresince yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
0: Yayın tekrarı.
5: Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler başlıyor.
6: Merhabalar, 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve bizi sosyal medyada takip eden izleyicilerimiz, yine bir Sağlıklı Gülüşler programından çok güzel bir konuyla karşınızdayız. Yanımda çok değerli bir hekim var. Mehmet Safa Özyalçın, ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı. Hocam çok güzel bir konuyla bugün yine sesleniyor olacağız Kayserililere. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. İlk olarak sizi tanımakla başlayalım. Mehmet Safa Özyalçın kimdir?
7: Teşekkür ediyorum öncelikle programınıza davet ettiğiniz için. Ben öncelikle diş hekimliği fakültesini Erciyes Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Ordu Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimi için yaklaşık 5 yılı süren bir süre bulundum. Hı hı. Sonrasında Kayseri'ye eşimle birlikte dönüş yaptık. Kendisi de diş hekimi, buradan selam söyleyeyim.
6: Ne güzel.
7: Sağ olun. Burada 2 seneye yakın bir süredir çalışmaya devam ediyoruz. Hastalarımıza sağlık katmaya çalışıyoruz inşallah.
6: Aslen de Kayserili misiniz?
7: Kayserili, Develiliyim. Ailem de buralı, annem tarafımda, baba tarafımda Develili. Kendileri de hekim. Şehir hastanesinde çalışıyor babamla. Bu şekilde.
6: Doğduğunuz şehirde, memleketiniz olan şehirde. Tabii, tekrar memleketinizde hizmet ediyorsunuz.
7: Geri dönmekten çok mutluluk duyduk. İnşallah uzun yıllar burada hizmet etmeye devam ederiz.
6: İnşallah. Tabii ağız ve diş sağlığı açısından çene cerrahisi çok önemli. Hayati de önem taşıyan bir aslında branş. Bununla alakalı sizin branşınız üzerine sohbet edeceğiz. Çok da güzel sorularımız var hocam. Bugün izleyicilerimiz çene cerrahisiyle alakalı genel hatlarıyla çok güzel bilgiler edinecekler. Şöyle, ağız, diş ve çene cerrahisi tam olarak neyi kapsar sorusuyla isterseniz aydınlatalım dinleyicilerimizi, sonrasında devam edelim.
7: Tabii, yani çene cerrahisi dediğimiz zaman ağız, diş, çene cerrahisi aslında çok kısıtlı olmayan geniş bir bölgeyi kapsıyor. Özellikle alt ve üst çene neredeyse bizim baş bölümümüzün yarısından çoğunu kaplıyor diyebiliriz.
6: Evet.
7: Neredeyse 3'te 2'sini kaplıyor. Bu bölgelerin müdahil olabileceği aslında diş hekimliğinin bu kısmı cerrahi kısmıdır. Bunu sadece diş olarak görmemek gerekir. Çenelerin bazı patolojileri, çene içi bazı kistler, dişlerden kaynaklanan bazı patolojiler veya dişlerin eksikliklerinde implantların yapılması, dişlerin çekilmesi, bazı gömülü dişlerin ameliyatla alınması, bunların evet, hepsi cerrahinin aslında kapsamındadır. Bunun haricinde çiğneme kasları, çenelerin eklem problemleri, bunlar hastaların şifa bulmak için aslında ağız, diş, çene cerrahisine başvurduğu bir bölüm. Burada özellikle daha geniş kapsamlı ameliyatların yapıldığı ağız, diş, çene cerrahisi fakülte içerisindeki bölümleri daha büyük ameliyatlarda bulunur. Ama genel manasıyla ağız, diş, çene cerrahı ne iş yapar dediğimiz zaman diş hekimliğinin ameliyattan sorumlu bir bölümü diyebiliriz.
6: Hangi noktalarda ayrılıyor diş hekimliği ile cerrahi?
7: Genellikle yani diş hekimleri aslında bütün bölümlerin uzmanlarının yapabileceği şeyleri yapma yetkisine sahip, ama burada bir işi tek başına spesifik olarak yapmak için 5 sene uzmanlık yapmış olan uzmanlar tabii daha işin nüanslarına hakim oluyorlar. Çene cerrahisi bu noktada hangi işlemleri kapsar diye düşünürsek, özellikle gömülü 20'lik diş çekimleri, implantlar, ileri kemik atrofilerinde, kemik eksikliklerinde yeniden kemik oluşturmak için graftleme işlemleri, bunlar ileri cerrahi teknikler isteyebilir. Bunları ağız, diş, çene cerrahisi uzmanları yapmaya daha haiz olurlar. Dolayısıyla çene cerrahisi bölümü bu bölümleri daha çok kapsar. Konuları daha çok kapsar.
6: Peki hangi durumlarda biz çene cerrahlarına müracaat ederiz, başvururuz?
7: Yani çene cerrahisine aslında çoğunlukla diğer diş hekimleri yönlendirmelerde bulunur. Özellikle gömülü bir 20'lik diş olduğu zaman bir diş hekimi kolay kolay o dişin çekilmesi için kendisi başlamayı tercih etmez. Genellikle bir çene cerrahisi uzmanıyla görüşler. Çünkü belli başlı riskleri var. Atıyorum, bazı komplikasyonlu çekimlerde bizim burunla ilişkili sinüs boşluğu dediğimiz boşluklar açılabilir veya alt çenede bizim mandibüler sinir dediğimiz doku duyu hissini alan, soğuk sıcak dokunma hissini alan çene sinirimiz bu bölgeye yakınsa, dişe yakınsa çekim sonrası bir uyuşukluk oluşabilir. Bu tarz riskleri yönetebilmek açısından çene cerrahisi uzmanlarına daha çok diş hekimleri yönlendirir. Ama aslında normal bir çekimin bile çene cerrahisi uzmanı tarafından yapıldığında daha hassas bir şekilde yapılması daha mümkün tabii ki.
6: Peki zaten cerrahi insanları korkutan bir ismi
7: evet,
6: var.
7: Evet.
6: Şimdi bu ağızla birleştiğinde biraz daha belki korkmamıza sebep oluyor. Çünkü diş hekimlerinden de bir tık daha fazlaca korkuyor gibiyiz. Böyle olunca bu işin konforlu ve ağrısız bir yöntemi mümkün mü? İlla ki var diye biliyoruz ama bunları sizden duyalım. Bir de bu korku kelimesiyle alakalı bir şeyler söylemenizi isteyeceğim
7: evet.
6: hocam.
7: Şimdi gerçekten diş hekimi korkusu, dental fobi çok sık görülüyor. Bu korkuyu yenmek bence öncelikle hekime olan güvenle öne geçilebilen bir durum. Burada teknik olarak bizim bu fobiyi atlatabilmemiz için uyguladığımız bazı hasta yaklaşım yöntemlerimiz tabii ki var. Burada hastanın özellikle korkusunun neyden kaynaklandığını hastayla sohbet ederek biraz daha derinlemesine konuşarak anlamak, öncelikle hastayı anlamak, korkusunu anlamak bence çok kritik. Evet. Sonrasında bu korkunun üzerine gitmek çok daha kolay oluyor. Tabii bu hastayla ikili ilişkiyle ancak açığa çıkarabileceğiniz, çözebileceğiniz bir durum. Daha teknik olarak çözebilmek için bazen hakikaten çok korkan hastalar daha koltuğa otururken hani tansiyonunun yükseldiği kızaran hastalar olduğunda
6: üzücü.
7: Evet, genel anestezi, sedasyon gibi tercihlerimiz olabiliyor. Böyle hastalarım benim de oluyor. Çoğunlukla ben genel anestezi olmadan hastaların korkusunu yenmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum ve bu yönde hareket ediyorum. Özellikle hani daha koltuğa bile oturmaktan çok tedirgin olan hastaların hani gömülü 20'lik dişlerini çektikten sonra diğer gömülü 20'lik dişi için size tekrar gelişi gerçekten çok tatmin edici bir duygu.
6: Evet.
7: Bunun için tabii çok bir ekstra çaba, bir emek istiyor. Ama bunu yapmak belli bir yerden sonra artık bizim için sıradanlaşıyor. Bu konuda daha tecrübeli oluyoruz uzmanlığımız gereğince. Bunu hiç sağlamanın mümkün olmadığı gerçekten çok travmatik hastalarımız olabiliyor. Bunlarda genel anestezi yaklaşımını tercih ediyoruz. Yani 20 dişini birden çektiğimiz ve 12 tane implant yaptığımız bir hastada hastanın çok şiddetli bir korkusu varsa bunu hani çok konuşarak yenmek mümkün olmayabiliyor.
6: Evet.
7: Ama genel anestezi altında hastamız bir kere de uyuyup uyanarak bu süreci atlatabiliyor. Tabii burada genel anestezinin de bazı riskleri var. Bunları bahsediyoruz. Mümkün olduğunca genel anesteziye gerek kalmadan çözmeye çalışıyoruz. Gerekirse birkaç seferde tedaviler yaparak yavaş yavaş alıştırarak korkusunu yenmeye çalışıyoruz.
6: Yani bu da aslında belki hastaya özel olmuş oluyor.
7: Tabii her hasta için ayrıca bunun evet, planlanması evet. Bence konuşulması çok elzem. Hastanın korkuları hakkında önce bir konuşmak, hastanın bu konudaki çekincelerini anlamak bence çok önemli. Her korkuyorum diyen hastaya hiç hastayı görmeden direkt genel anestezi için randevu ayarlamak çok doğru bir yaklaşım olmaz.
6: Çünkü bazen insanların ağrıyı algılamaları da farklı oluyor hocam. Yani
7: doğru.
6: İşte biraz önce Ahmet Bey bizimle birlikteydi yayından doğru. Önce. Hiç ağrımadı dedi. Sinirime evet. Dokundu doktor ama hissetmedim dedi.
7: Evet, ya burada
6: benim de doktor elini ağzıma yaklaştırması yetiyor mesela yani.
7: Evet.
6: Hani müdahale etmeden bile canımın ağrıdığını, yandığını hissedebiliyorum. Yani bu insana göre değişen bir şey.
7: Bence burada biraz aşama aşama ilerlemek çok önemli. Öncelikle o güveni kazanmak. Hastaya hekim yaklaşırken artık hani tedirgin olmamasını sağlamak bence ilk adım yani. Bu adımı geçtikten sonra yavaş yavaş diğer adımlara geliyoruz. İşte iğne korkusu, iğne yapılırken acıyacak mı korkusu.
6: Evet.
7: Ya bunların hepsinde o korkunun var olduğunu bilerek davrandığımızda ve hastanın hissedeceği şeyleri ne kadar hissedeceğini hastaya doğru bir şekilde ifade ettiğimizde ve mümkün olduğunca da elimiz hafif bir şekilde, nazik bir şekilde yaklaştığımızda hakikaten o kadar da acıyan, ağrıyan, korkulacak bir şey olmadığını hastaya yavaş yavaş anlattığımızda, hissettirdiğimizde çoğunlukla bu problemi aşıyoruz yani.
6: Önce bir kere tecrübe etmesi lazım. Hepimizin bence diş hekimiyle alakalı serüveni budur. Doğru. Önce bir tecrübe eder. Aa evet, hakikaten ağrıyacak, ağrıyan bir durum yokmuş dediğinde artık o saatten sonra güvenli bir şekilde her gittiğinde güvenli bir şekilde devam edebiliyor.
7: Doğru.
6: Diş eksikliği sadece estetik bir kaygı mıdır?
7: Diş eksikliğini genellikle hastalarımız estetik olarak çok hissediyorlar. Yani gerçekten çok önemli. Sosyal hayata bakışını hastanın çok değiştiren bir durum. Ama sadece estetikten ibaret sayamayız. Burada fonksiyonu gerçekten sağlamak çok önemli. Fonksiyon dediğimiz zaman da bu sadece çiğnemekle ilgili değil aslında.
6: Evet.
7: Bizim bir diş eksikliğinin sonuçlarını uzun vadede görmemiz bu fonksiyonun önemini daha da gösteriyor. Mesela bir diş eksildiği zaman, atıyorum sağ alt çeneden bir dişimiz eksildi, bir azı dişimiz olsun. Mesela bu estetik bir kaygıya hasta için yol açmıyor çünkü çok da görünmüyor. Ama aslında o bölgede çiğneyemeyen hasta uzun yıllar çiğneyemeye tek taraflı çiğnemeye alışıyor. Sol tarafıyla çiğnemeyi bırakıp sağ tarafıyla çiğnemeye başlıyor.
6: Evet.
7: Ve bu sefer atıyorum 2-3 senenin sonunda sürekli sağ tarafı kullanmasından dolayı alt çenenin sağ tarafında, sol tarafında, eklem bölgelerinde ciddi rahatsızlıklar, ağrılar, sesler, çiğneme, ağız açmayı sağlayamama durumları gibi ciddi durumlarla karşılaşıyoruz. O yüzden sadece estetik değil, gerçekten fonksiyona da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bir diş eksildiği zaman muhakkak mesela bir çekim yapıldığı zaman hekimin bence takibi çok önemli. Biz bir diş çektiğimiz zaman muhakkak hastayı detaylı bilgilendiriyoruz. Buranın boş kalmaması gerektiğini. Mümkünse o diş çekildiği zaman, tamam bir boşluk var ama bu boşluğu kemik tozları veya işte kolajenler kullanarak o bölgeyi tekrar dolu hale getirebilmek için implantlarla veya hiç mümkün olmayacaksa, çok derin bir kemik kaybı söz konusuysa, en azından fonksiyonu çiğneme yönünde sağlayabilecek köprülerle muhakkak sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü boş bir şekilde hastamız ihmal ederse, uzun yıllar boş kalırsa geri dönüşü daha zor problemlere yol açabiliyor. Aynı zamanda kemik boş bir şekilde beklediğinde gitgide hacim de kaybediyor ve kuvvetini de kaybediyor. Hani adeta şey gibi, kemik orada ya ben burada boş yere duruyorum, ne işe yarıyorum diyor gibi. Hani oradaki kalsiyumu diğer kemiklere yolluyor gibi düşünebiliriz hasta açısından. Bu yüzden ihmal etmemek gerçekten çok önemli. Sadece estetik olmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız.
6: Evet, belki işte estetik kaygılarla neyse bakarız diyebileceğimiz bir konu değil. Bir diş çekildiğinde anladığım kadarıyla orada geri döndüremeyeceğimiz hasarlara yol açıyor. Sonrası belki daha zor oluyor.
7: Bunun böyle olmaması için o çekim esnasında bile o takibi başlatmamız ve çekimi yaparken buna dikkat ederek çekim yapmamız, sonrasında kemikleşebilmesi için gerekli koşulları sağlamamız fonksiyon açısından çok önemli.
6: Biraz önce orada işte o çekildikten sonra orayı kendi haline bırakmamak ve desteklemek gerektiğini söylediniz. Evet. Kolajen dediniz mesela.
7: Ya bu mesela bizim
6: çok merak edilen bir konu ya. Yani evet, hayatımızla alakalı sonradan daha sık duymaya başladığımız bir madde kolajen.
7: Evet.
6: Ve bir anda herkes tarafından popüler oldu. kimisi güzelleşmek için, kimisi farklı konular için kolajen arayışına girmeye başladı. Yani bu diş çekimlerinde, diş sağlığında da mı önemli hocam?
7: Ya bu kolajen dediğimiz aslında bir protein türevi gibi düşünün. Burada kolajen olarak lanse edilen ürünler aslında birbirinden farklı ürünler.
6: Hı hı.
7: Biz bir kolajen dediğimiz zaman oraya enjekte edilen bir şeyden bahsetmiyoruz.
6: Hı hı.
7: Misal veriyorum, estetik olarak uygulanan, işte deri içerisinde uygulanan kolajenler farklı sıvı özelliklerde olabilirken, bizim uyguladığımız kolajenler daha çok kemik tozu uyguladıktan sonra, malum dişi çektik, dişin çıktığı yerde bir boşluk var.
6: Hı hı.
7: Bu boşluktan o kemik tozlarını koyup bırakamıyoruz. Orada tek başına kalamıyor. Dışarıya, o boşluktan dışarı akabiliyor yani. Çıkmaması gerekiyor, stabil kalabilmesi gerekiyor. Biz bir kemik tozu koyduktan sonra o bölgeyi kolajen bir materyalle örtüp dikişlerimizi o şekilde attığımızda o aslında kemik tozlarını stabilize etmiş oluyoruz.
6: Şimdi daha iyi anladım.
7: Kollajen aslında bir bariyer.
6: Evet.
7: Yani bir bariyer olarak koyuyoruz ve orada bir iskelet oluşturmuş oluyoruz. Hemen hemen işte kemiğin olmasını istediğimiz forma ne kadar hacimde, ne kadar bizim yönlendirebileceğimiz halde olabilmesini sağlamak için o kollajeni bir membran, bir bariyer olarak kullanıyoruz. Buradaki aslında sizin bahsettiğiniz kollajen türevi daha çok eczanelerde satılan kollajenler var. Bunları da ben bazen hastalarıma tavsiye ediyorum. Özellikle işte implant yaptıran, kemik iyileşmesinde zorluk yaşayan hastalarda kemik iyileşmesini takviye edici ajanların da bence önemi var. Özellikle D vitamini, kalsiyum eksikliği, bunlar çoğunlukla hastalar tarafından fark edilmiyor.
6: Evet.
7: Ama bizim ülkemizde, Kayseri'de, özellikle kışın uzun sürdüğü bölgelerde güneş görememeye bağlı D vitamini eksiklikleri, kolajen takviyesi, D vitamini takviyesi, kalsiyum takviyesi bence iyileşme potansiyelini ciddi arttırıyor. Hı-hı. Buna da ben önem veriyorum.
6: Tamam, zaten kullanılıyormuş, tavsiye ediliyormuş ama o kollajen o kollajen değilmiş.
7: Birbirinden onu farklı anladım. Kollajen türevleri var.
6: Evet, onu anladık hocam. Peki kemik tozu nedir? Önce ben bunu açıklamanızı isteyeceğim. Çünkü kemik tozuyla alakalı çok güzel bir sorumuz var. Tabii. Kemik erimesi olanlara implant yapılmaz diye düşünülüyor. Siz bunu kemik tozuyla artıya çeviriyorsunuz. Ricam önce kemik tozu nedir?
7: Tabii.
6: Buradan başlayıp bu soruyu değerlendirelim.
7: Tabii. Şimdi kemik tozu aslında bizim graft dediğimiz, kemik grafti dediğimiz bir kemik dokusunun bu hayvan kaynaklı olabilir, insan kaynaklı olabilir, birden fazla kaynağı olabilir. Bu kemik tozunun insanın eksik olan, kemik eksikliği olan bölgelerinde bir atrofiye maruz kalan kemiğin inceldiği bölgelere kalınlaştırmak amacıyla, o bölgede yeniden bir kemik oluşturmak amacıyla koyduğumuz, sonrasında dediğim gibi üzerini kapattığımız, iyileşmesi için 6 ay beklediğimiz belki.
6: O oraya kaynıyor değil mi hocam?
7: Evet,
6: doğru anlıyorsun.
7: Vücudun tekrar bir kemik oluşturması kendi haline mümkün değil. Hı hı. Oraya bir destek ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla burada o kemik hücrelerinin oraya gelip yeniden vücudun kendi kemiği gibi bir kemik oluşturabilmesi için oraya bir iskelet oluşturmak gerekiyor önce.
6: Evet.
7: O iskeleti siz kemik tozlarıyla koyduğunuzda kemik hücreleri yavaş yavaş onu kendi kemiği gibi kabul ederek o bölgenin daha kalın, daha bizim implant yapmamıza izin verebilecek bir yapıya ulaşmasını sağlıyor. Aynen. Aslında burada hani şey gibi de düşünmemek lazım. Bir alçı gibi, bir kaynak gibi de düşünmemek lazım. Burada biyolojik bir süreç yönetiyoruz.
6: Muhteşem bir yapıyız. Yani evet. İnsanoğlu gerçekten böyle hekimlerimizin anlattığı her şey bizleri hayretler içerisinde bırakıyor.
7: Evet. Yani bu hakikaten böyle oraya koyduğumuz zaman direkt yapışacak bir şey değil. Orada vücudun bunu kabul edebilmesi için gerçekten hassas çalışmak gerekiyor ve sonrasında da sadece sizinle bitmiyor iş. O kemik tozunun orada kemikleşebilmesi için hastanın o hijyene dikkat edebilmesi gerekiyor. İyileşmeyi bozabilecek bazı sigara gibi kötü alışkanlıklardan vazgeçmesi gerekiyor. Çok iyi bir bakım gerekiyor. Bir kemik tozunun hakikaten başarılı olabilmesi için hastanın eksik bir vitamin eksikliği veya işte konuştuğumuz gibi D vitamini eksikliği, kalsiyum eksikliği gibi bir duruma bulunmaması gerekiyor. Yani bu gerçekten kompleks bir konu. Çok sık da gerçekten hocam benim kemiğim erimiş, buraya implant yapılamaz dediler diye başvuran hastalarımız oluyor. Bu tarz hastalara öncelikle detaylıca bilgilendiriyoruz. Yani burada o kemiği yeniden oluşturmanın gerçekten hem hasta için hem hekim için zahmetli bir süreç olduğunu en baştan güzelce anlatıyoruz. Ki hastamız da dikkat etsin. Biz de elimizden geleni yapalım ve sonucu, yani sonucunda muvaffak olabilelim. Yani çok kolay olmuyor. Bu süreci hastayla birlikte kooperatif bir şekilde atlattığımızda gerçekten hani farklı şehirlerden bile gelen hastalarımız oluyor ve o implantlara kavuştuğunda hastamız gerçekten bu zahmete değdiğini görüyor yani.
6: Hı hı.
7: Bunu sağlayabilmek için de öncelikle bu süreci detaylı bilgilendiriyoruz. Hı. Kemik tozu uygulamaları gerçekten bizim muhtaç kaldığımız uygulamalar. Kemik eksikse muhakkak o kemik tozu uygulaması şart. Bu şekilde söyleyebiliriz.
6: Ama kemik erimesi olanlara implant yapılmaz diye bir şey yok.
7: Burada bir de kemik erimesi dediğimiz zaman lokal bir kemik erimesinden çok bazen osteoporoz hastaları olabiliyor. Bütün vücudunda kemik erimesi olan hastalar. Bu hastaların kemik erimesi olarak nitelendirilmesi vücudun genel olarak bütün kemiklerinde olan bir eksiklik. Biz lokal bir eksikliği belki kemik tozlarıyla aşabiliyoruz ama böyle büyük bir kemik eksikliği söz konusuysa, kemik erimesi söz konusuysa, osteoporoz gibi, burada dikkat edilmesi gereken farklı bir durum var. Burada bizim osteoporoz ilaçları dediğimiz o kemik erimesini engelleyen bazı ilaçlar var. Bu ilaçların kullanımı hakikaten bir implant yapımına, bir diş çekimine, bazen bir kanal tedavisinin yapılmasına bile ciddi tehlike oluşturabiliyor. Bu ilaçları hastamız geçmişte kullanmış olabiliyor, uzun zamandır kullanmamış olabiliyor ve unutabiliyor. Bunu söylemeyi aklına getiremeyebiliyor. Bunu detaylı sorguluyoruz. Özellikle kadın bireylerde daha sık görülen bu osteoporoz ilaçlarının kullanımı bizim bir diş çekimi sonrası o bölgenin iyileşememesi, bir implant yerleştirildiği zaman vücutla kaynamaması gibi problemlere yol açabiliyor. Bu ilaçların kullanılıp kullanılmadığını hastanın geçmiş ilaç sorgulamalarından bakarak tespit ediyoruz. Bunu tespit etmek çok önemli. Hastalar için de çok önemli. Hani özellikle mesela bir kemik iğnesi kullanımı, bir kemik hapı kullanımı sonrası hastalara mesela bir trik olsun, bir tüy olsun diye söyleyeyim. Bir kemik iğnesi kullanan hastada bu kullanıldıktan sonra hastalar yürütülür. Böyle bir geçmişi varsa hastanın bunu sorguluyoruz. Bunu tespit ettiğimiz zaman hastanın muhakkak ortopedi, fizyoterapi doktoruna muhakkak konsültasyonlar gönderiyoruz. Doktoruna danışıyoruz. Çünkü doğrudan işlem yapmak gerçekten geri dönüşü zor sonuçlara yol açabiliyor. Hastalarımızın da bu konularda dikkatli olmasını tavsiye ediyorum.
6: Evet. Hocam üst çenede dişsiz bölgeler için sinüs lif operasyonundan bahsediliyor demiş sorumuzda. Evet. Bu işlem neden bu kadar kritik ve önemli?
7: Evet, özellikle üst çenede burunla ilişkili bizim sinüs boşluğu dediğimiz bir boşluk var. Bu burundan alınan havanın nemlendirilmesini, ısıtılmasını sağlayan bir boşluk. Aynı zamanda kafanın da daha hafif olmasını sağlayan bir boşluk. Sinüzit dediğimiz şey aslında çocukluktan beri hani çoğu hastamızın aşina olduğu bir kelime. Hemen hemen şu burun bölgesine yakın şuralarda böyle bir ağrıyla eşlik eder. Hastalarımız oradan bilirler. Bu sinüs boşlukları diş eksiklikleri olduğu zaman o diş eksikliklerine doğru genişliyorlar. Özellikle üst çenede arka tarafta bu boşlukların genişlediğini daha sık görüyoruz. Orada neredeyse böyle yumurta gibi incecik bir kemik kabuğunun içinde bir hava boşluğu görebiliyoruz. Bu tarz durumlarda oraya bir implant yerleştirmek tabii ki mümkün olmuyor. 1 milimetre kalınlığında bir kemik olduğunu düşünün. Biz oraya 8 milimetre, 10 milimetre implantlar yapmaya çalışacağız. Öncelikle orada bir kemik oluşturmamız gerekiyor. O bahsettiğimiz kemik tozlarını işte burada o sinüs boşluğunu açarak, ağız içinden açarak, kemik tozlarıyla doldurarak ve sonrasında tekrar kapatarak yaklaşık 6 ay civarı orada kemikleşmenin tamamlanmasını bekleyerek sonrasında da implantları yaparak bu tedaviyi sağlıyoruz. Sinüs lift operasyonu dediğimiz operasyon aslında teknik olarak bu operasyon. Hı hı. Bazen burada modifikasyonlar olabiliyor. Sadece kemik tozunu koyup beklediğimiz, 6 ay beklediğimiz hastalar olabiliyor. Bazen implantla birlikte kemik tozu koyup 4 ay sonra kemikleştiğini görüp protezine devam edebildiğimiz hastalar olabiliyor. Burada teknik bazı ufak modifikasyonlar olabilir ama genel itibariyle o genişleyen sinüs boşluğunu kemik tozlarıyla doldurma işlemine biz sinüs lift işlemi diyoruz. Benim de uzmanlık konum olduğu için gerçekten çok da hassas bir konu. O sinüs boşluğunun içerisinde hakikaten bazı izleyicilerimiz bilir, yumurtanın içinde bir zar vardır. Böyle incecik bir zar. Yumurtayı soyarken falan görürüz. Onu yumurtayı soymadan, işte yumurtayı pişirmeden kabuğunu soyduğunuzu ve o yumurtanın zarının yırtılmaması için çabaladığınızı düşünün. Bizim sinüs lift için o teknik hassasiyeti kazanabilmek için yaptığımız o uzmanlık sürecinde bir alıştırmadır aslında bu. Hakikaten çok ince, böyle yarım milimetre kalınlığında bile olabilen bir zar. O zarı hiç yırtmadan kaldırabilmek gerçekten teknik bir hassasiyet istiyor.
6: Evet.
7: Hastalar için de, hekim için de gerçekten hassas bir konu. Özellikle üst çenede bu eksiklikle karşılaşıyoruz ve sinüs lift bizim için bazen hayat kurtarıcı olabiliyor.
6: Evet. Hocam 20'lik dişler ne zaman çekilmeli? Ne zaman diğer dişler için tehdit oluşturur? Bir evet. de ne zaman çekilmeli demiş sorumuz da illaki çekilmeli mi? Bazen evet, bu yorumu da duyuyoruz.
7: Doğru. 20'lik dişler her zaman çekilmek zorunda değil. Hani illa çekmek zorunda değiliz. 20'lik dişler eğer fonksiyon görüyorsa, herhangi bir gömülülük durumu yoksa, çekilmesi gerekmeyen, fonksiyona katıldığı sürece ağızda tutulmasının faydalı olacağı dişler. Ama burada çekime ihtiyaç duyacağımız bazı durumlar var. Tam çıkamadığı durumlar, yarım çıkabildiği durumlar. Bunlar bizim çekim için ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Neden ihtiyaç oluyor? Yarım çıktığı zaman çene içinde kalan, dişin çene içinde kalan parçası üzerinde bir diş etiyle, bazen bir kemikle ama geri kalan kısmı da ağız dışında olarak var oluyor. Burada ağız dışında olan kısmından içeriye doğru yiyeceklerin birikmesi, o bölgede sürekli tekrarlayan bir enfeksiyon oluşumu bizim zamanla o bölgede çene kistleri oluşumuna öncülük edebiliyor. O yüzden 20'lik dişleri biz kontrol altında sürekli tutmalıyız. 6 ayda bir kontrol muhakkak etmeliyiz. Bütün aslında diş kontrollerini yapmak için 6 ayda bir muayene kontrol şart. Ama 20'lik dişlerin özelinde konuşacaksak, özellikle ne zaman çekilmeli sorusu, genellikle 18 yaşına doğru 20'lik dişlerin bizim artık çıkıp çıkmayacağını anlayabileceğimiz yaş skalası oluyor. Genelde 20 yaşına doğru da hemen hemen fonksiyonuna varıyor, varabilecekse. Çoğunlukla biz açısına bakarak, filmden o köklerin oluşumuna bakarak çıkabileceğini veya çıkmayacağını öngörebiliyoruz. İllaki son raddeye kadar beklemek bence doğru değil. Çünkü yandaki dişin köklerine baskı uygulayabiliyor. Yandaki dişe yiyecek tutulumunu arttıracak şekilde yarım çıkabiliyor. Bu da yandaki dişi, hemen bir önündeki dişi çürütebiliyor. Bu sefer 20'lik dişi çekelim mi çekmeyelim mi sorusundan ziyade aynı anda iki dişi birden kaybetme sorusu gündeme geliyor.
6: Evet.
7: Dolayısıyla daha büyük bir zarar söz konusu olabiliyor. Burada 20'lik dişleri kökleri çok fazla çene sinirine yaklaşmadan eğer çıkamayacağını görüyorsak almayı doğru buluyoruz. İlla tamamen köklerin oluşmasını beklemiyoruz. Çünkü orada bir de çene sinirimiz var. O da bizim çekimden sonra bir uyuşukluk hissiyatına sebep olabiliyor. Dolayısıyla bunu 18 yaşında mümkünse kontrol ettirip çıkıp çıkmayacağını az çok tetkik edip ona göre müdahale etmemiz gereken bir durum.
6: Yani orada ağrı vesaire hissetmiyorsak, atıyorum ergen çocuklar için bahsediyorum, yine de kontrol önemli, öyle değil mi?
7: Muhakkak. Çünkü ağrı genelde hissetmiyorsak orada bir kist oluşumu da söz konusu olabilir. Yani biz burada ağrı hissetmediğimiz sürece kontrole gitmeyelim, dişlerimize bakmayalım gibi bir anlayış göstermemeliyiz. Bazen hiç gerçekten bulgu vermeden çenenin içerisinde tamamen çeneyi işgal etmiş kistlerle, gömülü dişle birlikte eşlik eden kistlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun tedavisi gerçekten çok daha zor oluyor. O yüzden muhakkak kontrollere gidip ağrımız sızımız olmasa bile orada çıkabilen veya çıkamayan 20'lik dişleri görmek ve bunlara gerekli müdahalelerin yapılması çok büyük bence önem arz ediyor.
6: Evet, burada da anne babalar işte evet. çocukların ağzındaki özellikle 20'lik dişler ne durumda, çıktı mı çıkıyor mu gibi en azından o yaş grubunda evet. bir diş hekimine başvurup o kısmı biraz halletmeleri gerekiyor.
7: Doğru.
6: Gibi. İleri derecede çürümüş veya kırılmış dişlerde cerrahi çekim ne anlama geliyor? Neden bu dişlerin uzman bir cerrah tarafından çekilmesi gerekiyor?
7: Evet, çok güzel bir soru. Burada normal bir çekim olarak düşünülse de bazen üzerinde çürümüş bir dişin çok büyük bir dolgu olabiliyor.
6: Hı hı.
7: Bizim normalde hani diş çekimi olarak bildiğimiz, dişi tutup sallaya sallaya çıkarttığımız o diş çekiminden ziyade dişlerin birden fazla kökü olabiliyor, 3-4 köklü dişler olabiliyor. Bunları en baştan cerrahi bir yaklaşımla ameliyathane ortamında steril olarak flap kaldırarak, yani diş etini kemikten ayırarak, dişin köklerini görerek, gerekirse bu köklerin bağlantısını birbirinden koparıp kökleri tek tek çıkararak o bölgedeki aslında travmayı çok daha fazla düşürebiliyoruz. Bu hem iyileşme yönünde pozitif bir katkı sağlıyor, hem hastanın ağrısız sürecinde daha az konforsuz bir süreç yaşamasını sağlıyor, hem de bizim o dişi çekmek için uygulayacağımız kuvvetleri azaltıyor. Bu kuvvetlerin azalması sonucunda da kemik deformasyonu daha az görüyoruz. Yani bir dişin çekilirken zorlanarak çekilmesi, o kemiğin daha sonrasında kendisini iyileştirirken kemikle dolamamasına sebep olabiliyor. Yani biz mümkün olduğunca atravmatik, travmayı minimuma indirerek o dişleri alıyoruz ki sonrasında güzelce kapatarak o bölgenin tekrar kemikle dolmasını temin edebilelim ve en başta da konuştuğumuz gibi fonksiyonu yerine getirmek için oraya bir implant yapabilirim. Bunu yönlendirmek için bence cerrahi çekim çok önemli. Bu konuda her diş normal çekilebilirmiş gibi düşünmemek lazım. Bunu zaten genellikle diş hekimleri yönlendiriyorlar. Cerrahi çekim bizim için uzun vadede o bölgenin doldurulabilmesi açısından çok faydalı olabiliyor.
6: Evet. Biraz önce de kistlerden bahsettiniz ya hocam, onunla alakalı bir soru var. Kistleri böyle bazen tesadüfen de belki sizler fark ediyorsunuz ağız içerisinde. Burada kist eksizyonu ve küretajı işlemlerinde süreç nasıl işliyor diye bir sorumuz var.
7: Güzel bir soru. Hakikaten dediğiniz gibi bazen daha yani dün geldi böyle bir hastam. Hastamız mesela sağ tarafında şişlik ve ağrı şikayetiyle geliyor. Hastamızın filmine baktığımız zaman hakikaten şaşırıyoruz. Çünkü sağ tarafta evet daha önce kanal tedavisi görmüş, sonradan kırılmış. İşte o bölgede bir ağrıya sebep olan enfeksiyonlu bir durum var. Ama hastanın sol tarafında hastanın daha önce hiç şikayetinin olmadığı kocaman bir kist görüyoruz yani. Bu durumda hakikaten biz de şaşırıyoruz. Çünkü gerekli kontrolleri yapmadığımız zaman ufak lezyonlar bile zamanla kistleşerek yani çeneyi ciddi kemik kayıplarına uğratabiliyor. Burada çene kistlerini eksize etmek, kürete etmek o bölgedeki aslında kisti oradan tamamen söküp atmak anlamına geliyor. Bazı durumlarda çok büyük kistler olduğunda tamamen kisti söküp atmak yerine öncelikle o kistin içindeki basıncı küçülterek o kistin boyutlarını küçültüyoruz. Bu uzun sürebiliyor bazen, uzun bir süreç olabiliyor. Sonra o kisti küçüldükten sonra çevre dokulara daha az zarar versin diye küçültüp sonra tamamen kürete ediyoruz. Tamamen kazıyoruz yani. Bu kist eksizyonunu yaparken çok hassas davranılmalı. O kistin içeride herhangi bir parçası kalmadığından emin olunmalı. Diş çekildikten sonra genellikle o kistin temizliği yapılır. Bu temizlik sürecinde bence hani cerrahi bir bakış açısıyla kistin tamamen kürete edilmesi, eksize edilmesi yeniden bir kist oluşmaması için çok büyük önem arz eder. Hastalara bu konuda dikkat etmelerini öneririm.
6: Bir de tabii farklı rahatsızlıkları bulunan özellikle şeker, tansiyon hastaları için tabii kalp hastaları da aynı kategoride. Sistematik rahatsızlığı olan hastalar cerrahiden çekinmeli mi? Diş cerrahisinden çekinmeli mi?
7: Evet.
6: Bu hastalarda operasyon öncesi nasıl hazırlıklar yapılıyor?
7: Evet. Ya burada özellikle bizim kendi branşımızda dikkat ettiğimiz iyileşmeyi bozan bazı hastalıklar var. Mesela şeker hastalığı bunlardan biri. Sistemik hastalıklar tabii hepimizde var olabilen bir durum. Önemli olan bunların öncesinde teşhis edilip kontrol altında tutulması. Şeker hastalığına mesela nasıl bir müdahale edilebilir? Şeker seviyesinin 3 aylık şeker testleriyle kontrol altında olduğundan emin olunmalı. Hemoglobin A1C testi dediğimiz bir test var. Bu testle doğru değerlerdeyse eğer şeker seviyesi, biz anlık bir şeker seviyesi değil de 3 aylık bir ortalamayı görmüş oluyoruz. Yani normal bir hasta, normal bir bireyle bir şeker hastasının şeker seviyesi bu 3 aylık şeker testinde aynı çıkabiliyor. Yani aslında şeker hastası olan ve ilaç kullanan birey normal kontrol altında sağlıklı olan bir birey gibi tedavi görebiliyor. Şeker hastasıyım diye tedavi göremem ya da benim yaralarım iyileşmez diye bir şey söz konusu değil. Ama hakikaten şeker hastalığı kontrolden çıktığında bazen hastalar bunu fark edemeyebiliyor. Bu tarz bir durumda o yaranın iyileşmesi zorlaşıyor. İyileşme potansiyeli azalıyor. Öncesinde nasıl bir önlem alıyoruz? Öncelikle o şekerini kontrol edecek hekime bir konsültasyon yazarak, bu hemoglobin A1c testlerini rica ederek, bizim bu hastalığın kontrol altında olup olmadığından emin olmaya çalışıyoruz önlem olarak. Bunun haricinde başka sistemik hastalıkları da olabilir hastanın. Bunların hangisi iyileşme potansiyelini azaltıyor, hangisi bizim için çok da büyük problem teşkil etmiyor, bunları önce bir ayıklayarak, doktorundan da gerekli izinleri alarak, bizim aslında tedavi edemeyeceğimiz hasta grubu yok diyebiliriz.
6: Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Evet. Kesiyor musunuz ilacı? Şöyle, ya da farklı bir yöntem var mı?
7: Evet. Aslında şöyle bir durum. Kan sulandırıcı bizim kendimizin kesebileceği, hastanın kendisinin kesebileceği veya diş hekiminin kesebileceği bir durum değil.
6: Evet.
7: Burada kan sulandırıcı aslında daha büyük bir problemin çözümü olarak hastaya verilmiş durumda. Dolayısıyla bizim buna müdahil olmamız ancak hastanın bu hastalığını kontrol eden hekiminin izni doğrultusunda olabilir. Dolayısıyla bazen gerçekten kan sulandırıcı hastanın hayati fonksiyonlarını devam ettirmesi için gerekli olabiliyor. Bu tarz bir durumda kesilmemesi hasta için çok daha büyük önem arz edebiliyor. Böyle bir durumda biz lokal hemostatik ajanlar kullanarak, işte çekim sonrası o bölgenin kanamasını durdurmak için farklı teknikler uyguluyoruz. Bu kanamayı lokal olarak kontrol altında tutmaya çaba gösteriyoruz. Veya hekiminin ilacını düzenlemesini sağlayarak, bunun için yönlendirerek, hastanın farklı ilaçlar kullanarak o kan sulandırıcı etkisinin hem devam edip hem de bizim operasyon esnasında kanama problemiyle karşılaşmamamızı sağlayacak önlemler alıyoruz.
6: Evet, yani bir şekilde bu da en uygun şekliyle hastaya dönüştürüyor.
7: Evet, cerrahi olarak o bölgede kanamayı durduracak bizim cerrahi tekniklerimiz var. Bunları uyguladığımız zaman, o lokal kanama durdurucu ajanları oraya diktiğimiz zaman çoğunlukla problemin üstünden geliyoruz.
6: Hocam, dijital pazarlama ve 3 boyutlu görüntüleme cerrahide hata payını nasıl azaltıyor demiş soruda. Operasyona başlamadan önce her şeyi bilgisayar üzerinde planlıyor musunuz?
7: Evet, dijital planlama öncelikle çok önem arz ediyor.
6: Yanlış okudum galiba, değil mi? Pazarlama mı dedim? Dijital planlama.
7: Planlama, evet.
6: Tamam, düzeltelim.
7: Dijital planlama ve 3 boyutlu görüntüleme gerçekten cerrahi öncesi bence çok önemli. Burada cerrahi esnasında biz kemiği ilk defa ameliyat esnasında görmemek için tomografiye başvuruyoruz. Özellikle işte bizim hastalarımız bende kemiğin eksik olduğunu, implant yapılamayacağını söylediler diye bize başvurduğunda öncelikle bir tomografi alıyoruz. O bölgedeki kemiğin kalınlığını, yapısını daha doğru analiz edebilmek için, 3 boyutlu olarak değerlendirebilmek için tomografi bize çok fayda sağlıyor. Hastayla birlikte o tomografiyi bilgisayarda oturup implantı nasıl yerleştirebiliriz? İmplant koyduğumuz zaman hasta bunu, hani ameliyatı sanal olarak orada yaparken bizi görüyor aslında. O ameliyatın nasıl geçeceğini görüyor ve o implantı sanal olarak ameliyat yapar gibi yerleştirdiğimizde etrafında ne kadar kemik kalıyor, bizim kemik grafti, kemik tozu uygulamamız gereken yerler neler, bunları dijital olarak planlamış oluyoruz. Çok faydalı ve rutin olarak kullandığımız bir durum. Bunu genellikle hani böyle tek klinikler veya işte ufak klinikler farklı tomografi merkezlerine yönlendirerek sağlıyor. Ama daha büyük merkezlerde bu tomografiyi elde etmek mümkün. Bizim çalıştığımız kliniğimizde de var. Rutin olarak kullanıyoruz. Dijital planlamanın çok önemli olduğunu, bir implant yaptırmadan önce o ameliyatı sanal olarak gerçekleştirmenin çok önemli olduğunu hastalarımıza buradan duyurmuş olalım.
6: Peki, cerrahi sonrası ağrı ve şişlik, evet. Bu da hastaların belki de işlem sonrası en önemli sıkıntılı, evet, buldukları nokta.
7: Çekindiği noktalardan,
6: evet,
7: biri.
6: Şişmesi hem görüntü açısından insanları rahatsız ediyor, evet, beraberinde de belki ağrı eşlik ediyor.
7: Evet.
6: Burada nasıl yöntemler artık devreye giriyor? Bir de tabii ki o iyileşme sürecinde o süreci nasıl yönetecek hasta, neler yapması gerekiyor?
7: Evet, ya burada süreci aslında hastamızın doğru bilgi ışığında yönetebilmesi mümkün. Öncelikle cerrahi bir işlem yaptıktan sonra o bölgede şişlik görmemiz bizim için

0: daha çok olabiliyor. Burada kişiden kişiye bir farklılık söz konusu. Bu şişliği daha az görebilmek için, daha iyi süreci yönetebilmek için öncelikle ameliyat sonrası ilk 24 saat buz uygulaması. En azından o gün gece yatana kadar soğuk kompres, yani buz uygulaması gerçekten şişlik seviyesini kontrol altında tutabilmek için önemli. Hastalarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Yani mümkün olduğunca ilk gün o soğuk kompresi yapmasını istiyoruz, buz veriyoruz. Bu şekilde şişlik bir miktar daha az oluyor. Aynı zamanda bizim verdiğimiz şişliği biraz daha az olsun diye verdiğimiz bazı ilaçlar var. Bu ilaçları veriyoruz. Ameliyatta özellikle bir işlem yapılırken o bölgenin ne kadar harap olduğu, ne kadar işlemi hassas yaptığınız, şişliğin ne kadar olacağını belirliyor. Az önce de konuştuğumuz gibi hani normal çekimle cerrahi çekim arasında ne fark var diye konuştuk. Hani normal çekim olarak başlayıp hakikaten kuvvetleri biraz arttırdığımız zaman şişliğin daha çok olduğunu görüyoruz. Cerrahi çekim olarak başladığımızda hem hastanın konforu artıyor hem de cerrahi çekim sonrası şişlik gerçekten daha az oluyor. Şişliğin azaltılması için bu anlattıklarım önemli.
1: Programın sonuna geldik. Son bir soru soracağım hocam. Bu da hakikaten önemli bir soru. Bir çene cerrahi uzmanı olarak ağzımızdan ne olursa artık orada beklemememiz gerekiyor. Yani bu son sinyal dediği vücudumuzun nedir?
0: Evet, ya genelde son sinyal ağrı olarak görülür hastalar tarafından. Ama bence burada bir hastanın ağız diş sağlığı için kontrole gitmesi için o son sinyali beklememesi lazım. Bizim rutin olarak 6 ayda bir en az kontrole bence gitmemiz gerekli. Diş taşlarının temizliği çok önemli. Hastalar tarafından çok atlanabilen bir durum. Mesela diş taşının oluşumu. Ön tarafta dişlerini etkin bir şekilde fırçalayıp o diş taşlarını göremeyebiliyor ama dişlerin arkası genelde diş taşıyla dolmuş oluyor. Belki aynada dişlerin arka yüzeylerine bakarak orada diş taşı var mı diye görmeleri onları biraz daha diş hekimi kontrollerine sevk edecektir. Bu anlamda bir uyanma söz konusu olabilir hasta tarafında. Hani illa bir problem olması, illa o son sinyali görmeyi beklememelerini şiddetle tavsiye ederim hastalarıma.
1: 6 ayda bir diş hekimimize
0: Minimum. Evet.
1: görünüyoruz. O da minimum. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: değerli bilgiler bugün bizimle paylaştınız.
0: Çok sağ olun.
1: Çene cerrahisi adına Mehmet Safa Özyalçın bizimle birlikteydi.
0: Çok
1: Sağ olun
0: teşekkür
1: efendim.
0: ederim. Siz
1: Biz
0: sağ olun.
1: teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz bugünlük sağlıklı gülüşlerden bu kadar. Haftaya bir başka konuyla yine değerli bir hekimle karşınızda olmayı, radyolarınızdan size sesleniyor olmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.
2: Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler sona erdi. Yayın tekrarı. Dijital Manşet.
3: Merhaba, Dijital Manşet'i dinliyorsunuz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu Tankyong uzay istasyonuna gönderdiği yeni Taikonot ekibi hedefe ulaştı. 4 üniversitenin işbirliğiyle hayvancılık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunmak amacıyla geliştirilen projeyle, sığırların sağlık durumunun anlık takip edilmesini sağlayacak yerli sensör kapsülü üretilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan projesiyle yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 40

0: 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital manşeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Dijital manşet.
2: Şimdi reklamlar.
3: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profil Okum Small AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kum Small'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Small AVM'de sizleri bekliyor. Kum Small'a gelmek için bahaneniz çok.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
3: Ben mi? 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde vatandaşlar camilerde saf tutarak bayram namazını eda etti. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve dayanışma günü olduğunu belirterek tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Erdoğan, kurban ibadetinin bir teslimiyet ve yakınlaşma anlamına geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır," dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun, bayramımız mübarek olsun," ifadesini kullandı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Özel, basın mensuplarının "yeni parti kuracak mısınız?" sorusu üzerine "şu aşamada kırılıp, kızıp, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, öyle yeni parti falan kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi, milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle çok daha anlam kazanacaktır," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin ve gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum," ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunarak partinin kurultay tarihi için kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü gösterdi. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.615 liradan işlem görüyor, altının onsu ise önceki kapanışa göre %0,6 azalışla 4.482 dolardan işlem görüyor. Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray-Ulukışla Yenice hızlı demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Kurban Bayramı'nda toplanan deriler, Türkiye'nin katma değeri yüksek deri ve kürk sektörüne yaklaşık 800 milyon dolarlık bir ekonomik ivme sağlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 günlük Kurban Bayramı süresince yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
3: Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehre şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride çileyle yoğrulmuş bir bestekarın hikayesi Ahmet Mithat Bey'i konu alıyoruz. 1860 yılında Kayseri'de köklü Güpgüpoğlu ailesinde dünyaya gelen Ahmet Mithat Bey sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda şair, udi ve Türk musikisinin unutulmaz bestekarlarından biriydi. Babası Kayseri'nin tanınmış simalarından vakıf sahibi Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın oğlu, şairiyle tanınan Hacı Efendi, annesi ise Mihattiszade ailesinden Ayşe Hanım'dı. Çocukluğunu Kayseri sokaklarında geçiren Mithat Bey ilk eğitimini burada aldı. 1880'de Kayseri vilayeti yazı işlerinde memuriyet hayatına adım attı. Ardından Develi Kazası Mal Müdürlüğü'ne tayin edildi ve burada 6 yıl çalıştı. Ancak onun gönlü daha büyük ufuklara açılmıştı. Memuriyetten ayrılıp İstanbul'a gitti. Mülkiye Mektebi'nin imtihanını kazanarak lise kısmına girdi ve 1894'te okulun yüksek kısmından mezun oldu. Henüz İstanbul'a gitmeden önce Kayseri'de Akçakayalızade Ömer Ağa'nın kızı Taliye Hanım ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya geldi. Cumhuriyet'in ilk kadın milletvekillerinden olacak Ferruha Hanım ve oğlu Feridun Bey. Görev hayatı Anadolu'nun dört bir yanında geçti. Karahisarlı, Zile, Duma, Tavas ve Kuşadası'nda kaymakamlık yaptı. Şam'ın Duma kazasında görevliyken Taliye Hanım babasının hastalığı nedeniyle yanına gidemedi. Bunun üzerine Bedriye Hanım ile ikinci evliliğini yaptı ve bu evlilikten Hacer ve Tarık isimli iki çocuk dünyaya geldi. Çalışmalarıyla takdir edilen Ahmet Mithat Bey, Haymana Kaymakamı iken Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. Fakat devlet hayatı kadar özel hayatı da fırtınalıydı. 1912'de Gümüşhane Mutasarrıflığına getirildi. Kısa süre sonra azledildi ve emekliye ayrıldı. İzmir'e yerleşerek kemer altında halı ve mobilya mağazası açtı. Ancak onu asıl derinden sarsan, tarihe kara bir sayfa olarak geçen Ulu Kışla tren faciası oldu. Ailesini Kayseri'den İzmir'e getirmek isterken, müteakere yıllarının o karanlık günlerinde Ermeniler tarafından trene konulan bomba patladı. O patlamada sevgili eşi Taliye Hanım ve 26 yaşındaki oğlu Feridun şehit oldu. Kızı Ferruha ise çocuklarıyla birlikte ağır yaralandı ve aylarca Konya Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü. Bu acı Ahmet Mithat Bey'in hayatını ve eserlerini derinden etkiledi. Felaketler bununla da sınırlı kalmadı. Yaralıların İzmir'e getirilişinden sadece 3 gün sonra 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e çıktı. Şehrin işgaliyle birlikte Ahmet Mithat Bey'in evi ve mağazası da talan edildi. 1922'de Yunanlılar geri çekilirken Bozyaka'daki yeni evini, kitaplarını, şiirlerini ve bestelerini ateşe verdiler. Bir ömrün emeği, notaları ve mısralarıyla birlikte kül oldu. Bütün bu acılara rağmen Ahmet Mithat Bey, İzmir'de Bektaşi Ruhi Baba Dergahı'na sığınarak teselli bulmaya çalıştı. 1928'de tek başına İstanbul'a gitti. Bir otel odasına yerleşti ve kendini tamamen musikiye adadı. İstanbul'un ünlü şair ve musiki şinaslarıyla dostluklar kurdu. Usta bir udi olarak şöhreti yayıldı. Yüzü aşkın söz ve saz eserine imza attı. Onun iki şarkısı ise adeta dillerde dolaşır oldu. İlki Hicaz Karmakamı'nda aşkın ve ayrılığın sızısını anlatan unutulmaz bir eserdir. İkincisi ise Kürdili Hicaz Karmakamı'nda hasta kızı Ferruha için yazdığı şarkıdır. 1912 yılında Gümüşhane Mutasarrıfı iken kızının Kayseri'de ağır hasta olduğunu öğrenmiş. Kış ortasında binbir zorlukla yola çıkarak yanına ulaşmıştı. Hasta yatağı başında kızına şu dizeleri mırıldanmış, ardından bestelemişti. Meftun oldum ey veçiyah sen, ayrılmam artık bir lahza senden. Bu şarkı bir babanın çaresizliğiyle yoğrulmuş, en içli bestelerinden biri olarak Türk musikisinde yerini aldı. Kalbi yorgun düşen Ahmet Mithat Bey ömrünün son günlerinde doğduğu topraklara dönmek istedi. 1931 yılının Mart ayında Kayseri'de hayata gözlerini yumdu. Bayrağı sarılı tabutu, şehrin ileri gelenleri ve kalabalık bir halk topluluğu tarafından Güpküpoğlu aile mezarlığında toprağa verildi. Bir ömrü acılarla sınanmış, eserleri yangınlarda kül olmuş ama adı Türk musikisinin en nadide sayfalarına yazılmıştır Ahmet Mithat Bey. Onun hayatı hem bir sanatçının hem de bir devlet adamının Çileli yolculuğunun unutulmaz hikayesidir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
3: Kayseri'de İz Bırakanlar. Sağlık Rehberi.
5: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüse ilişkin toplum müşteri olsun. Şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda riskin olduğu konusunda bir bildirimi veya önerisi yok dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda sağlık alanında elde etmiş olduğu gelişmeler burada gerçekten dikkat çekiyor. Biz, Türkiye'nin yapmış olduğu bu gelişmeleri ve atılımları buradaki ülkelere anlatıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda gerçekten bize takdirlerini iletiyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirilmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sağlık raporları yönetmeliği ile sağlık kurumlarında rapor başvuru merkezleri oluşturulacak ve süreç bu yerler üzerinden takip edilebilecek. Uzmanlar, tütün kullanımının düşünme, hafıza, dikkat, karar verme, davranış kontrolü gibi bilişsel işlevleri yöneten beyin korteksinde incelmeye yol açabileceğini belirterek bu durumun unutkanlık, dikkat bozukluğu ve kişilik değişiklikleri gibi sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Tuzun sadece tansiyonu yükselttiği sanılsa da gerçek çok daha ciddi. Uzmanlar, fazla sodyum alımının mide kanserinden demansa, kemik erimesinden karaciğer yağlanmasına kadar birçok bilinmeyen hastalığa zemin hazırladığını vurguluyor. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. 91.8'de bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
3: Sağlık Rehberi. Coğrafi iz başlıyor.
6: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Burası coğrafiyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri'de kış mutfakta başlar. Soğuk gelmeden önce yapılan hazırlıklar bu şehrin yemek kültürünün temelini oluşturur. Sucuk da bu hazırlıkların en belirgin olanıdır. Kayseri'de sucuk yapmak rastgele bir mutfak işi değil, bir mevsim işidir. Havanın serinlemesi, gecelerin soğuk olması beklenir. Çünkü sucuk, Kayseri'nin iklimiyle olgunlaşır. Bu coğrafya, sucuğun en önemli bileşenlerinden biridir. Sucuk, yalnızca baharatlı bir et ürünü değildir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan uzun bir kültürel yolculuğun, göçün ve yerleşikliğin mutfaktaki karşılığıdır. Kuman Türkçesinde bağırsak anlamına gelen sucuk kelimesinin Codex Cumanius'ta bu anlamıyla yer alması, bu yiyeceğin Türk kültüründeki tarihsel derinliğini açıkça gösterir. Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı biçimlerde yapılmış olsa da, Anadolu'da sucuk denildiğinde adıyla öne çıkan şehir Kayseri'dir. Kayseri sucuğunda her şey etle başlar. Ama bu başlangıç rastlantıya bırakılmaz. Hayvanın yaşı, etin lifli yapısı, yağ oranı önemlidir. Çok yağlı et kabul edilmez. Çok Çok kuru et de tercih edilmez. Sucuk denge ister. Et çekilir, baharatla buluşturulur. Bu aşamada ölçü kadar deneyim de konuşur. Sarımsak, Kayseri sucuğunun kimliğidir ama yakıcı olmaz. Kimyon ve kırmızı biber destekleyicidir, önüne geçmez. Baharatın amacı sucuğu bastırmak değil, eti korumaktır. Bu denge, Kayseri sucuğunu diğerlerinden ayıran en temel farktır. Keskin ama rahatsız etmeyen bir koku, baharatın eti gölgelemediği bir tat, ağızda kalan net bir karakter. Karışım hazırlandıktan sonra doğal bağırsaklara doldurulur ve asıl süreç bundan sonra başlar. Sucuk askıya alınır, zamana teslim edilir. Kayseri'nin kuru havası, düşük nem oranı, geceleri serin, gündüzleri kuru olan iklimi sucuğun ağır ağır olgunlaşmasını sağlar. Ne çatlamasına izin verir ne de bozulmasına. Sucuk bu şehirde sadece kurutulmaz, dengelenir. Bu süreçte sucuk yalnız bırakılmaz. Ustası her gün kontrol eder. Elle yoklanır, sertliği takip edilir, rengi izlenir. Çünkü sucuk ne zaman hazır olduğunu kendisi bildirir. Kayseri'de sucuk zamanı olan bir üründür. Aceleyi sevmez. Bu geleneğin kökeni Orta Asya'ya kadar uzanır. Kazakistan ve Kırgızistan'da at etiyle yapılan sucuklar bu kültürün ilk izlerini taşır. Şehrin karasal iklimi, hayvancılığa dayalı üretim yapısı ve güçlü kasaplık geleneği sucuğun burada standartlaşmasını ve ustalıkla gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı mutfağında bile Kayseri sucuğunun adıyla anılması bu ayrıcalıklı konumu destekler. Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası adlı eserde geçen çemenli Kayseri sucuğu ifadesi, yüzyıllar önce bile bu ürünün diğerlerinden ayırt edildiğini gösterir. Kayseri, sucuğu yalnızca üreten değil, ona adını, usulünü ve ününü veren şehir olmuştur. Kayseri'de sucuk yalnızca sofraya değil, hayata da eşlik eder. Sabah kahvaltısında vardır ama asıl yeri misafir sofrasıdır. Gurbete gidenin bohçasına konur. Memleketten getirdim cümlesinin en somut karşılığıdır. Bu nedenle Kayseri sucuğu coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil yalnızca isim hakkı değil, yapım sürecinin, baharat dengesinin, iklimle kurulan ilişkinin korunmasıdır. Kayseri dışında yapılan sucuklar benzer olabilir ama aynı şekilde olgunlaşmaz, aynı havayı solumaz, aynı sabrı görmez. Kayseri sucuğu hızlı tüketim için değil, beklemek için yapılır. Hazır olduğunda da saklanır. Çünkü bu sucuk kışın hatırlanmak üzere hazırlanır. Bir yiyeceğin nereye ait olduğunu anlamak için onun o yörede evlerde yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir. Havaların soğumasıyla sucuk yapımı bu bölgede kadim bir gelenek olarak hala devam etmektedir. Bir dilim Kayseri sucuğu yalnızca et ve baharat değildir. O dilimde mevsim vardır, hazırlık vardır, tedbir vardır. Bir şehrin kendine yetme kültürü vardır. Burası coğrafi iz ve bu iz, Kayseri'de kışa girerken askıya asılan sucuklarda sessizce yaşamaya devam eder. Bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Coğrafi iz sona erdi.
0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya akın etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri, Kuzey Kivu, Tanganyika bölgelerinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kurban Bayramı vesilesiyle Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce tebrik mesajı paylaştı. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 28 artarak 3213'e ulaştı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki 21 beldede yaşayanlara da evlerini boşaltarak bölgeden ayrılmaları yönünde yeni sürgün emri yayımladı. Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'nın Battam Bank eyaletinde Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez, ABD'nin Küba'ya olası askeri saldırısına ilişkin önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlanıyor ifadesini kullandı.
6: Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, haccın en önemli rükünlerinden Arafat vakfesini tamamlayarak Müzdelife'ye geçti. Birleşmiş Milletler Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü görevlilerinin dün Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en yüksek sayıda hava sahası ihlali kaydettiğini duyurdu. ABD ve İran arasında nükleer program ve bölgesel sorunlara yönelik diplomatik çözüm arayışları sürerken, Basra Körfezi'nde yaşanan son askeri hareketlilik ve tarafların karşılıklı sertleşen şartları, müzakere sürecindeki hassas dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentileri ve ABD-İran hattındaki müzakere belirsizliklerinin küresel talep görünümünü gölgelemesiyle 95 dolar seviyesine geriledi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen hali hazırda işgal altında tuttuğu ve Sarı Hat olarak adlandırılan bölgenin ötesine kara saldırıları başlattığı öğrenildi. İran'da uluslararası internet erişiminin aylar sonra aşamalı olarak yeniden sağlandığı belirtildi. Avrupa Birliği, Gazze'ye giren insani yardım akışının son derece yetersiz ve düzensiz olduğu konusunda uyardı. ABD'nin Avrupalı müttefiklere NATO'ya yaptığı askeri katkıları önemli ölçüde azaltmayı planladığını bildirdiğini, bu açığı kapatmak için hızlı hareket etmeleri konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü. Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği açıklandı. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamaney, İslam ülkelerine işbirliği çağrısında bulunarak ABD'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını söyledi. İsrail ordusunun Arife günü Gazze şeridinde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne katılmak üzere New York'a gelmek isteyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısına ABD'nin vize vermediğini açıkladı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mareke ve Burç Şemali beldelerinde düzenlediği saldırılarda 14 kadın hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
3: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 27 Mayıs günü bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Tomarza 16, Akkışla, Sarıs, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarıoğlan 17, Felahiye 18, Develi ve İncesu 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 27 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1703, Rus Çarı 1. Petro, Rus İç Savaşı sırasında Petrograd Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak anılan Sankt Petersburg şehrini kurdu. 1905, Çuşima Savaşı başladı. Ertesi gün Japon donanmasının Rus donanmasını neredeyse yok etmesiyle son bulan bu gelişme, dünya tarihinin ilk modern deniz savaşı oldu. 1907, San Francisco, Kaliforniya'da veba salgını baş gösterdi. 1935, Türkiye'de hafta tatili Cuma gününden Pazar gününe alındı. 1941, Alman zırhlısı Bismarck, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından batırıldı. 1944, Latin harfleriyle basılmış ilk cumhuriyet altını piyasaya sürüldü. 1953, Paris'te Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Federal Almanya arasında Avrupa Savunma Birliği Anlaşması imzalandı. 1956, İstanbul'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Milli Güreş Takımı serbest stilde 6 birincilik elde ederek dünya şampiyonu oldu. 1958, Amerikan F-4 Phantom 2 çok amaçlı avcı bombardıman uçağı ilk uçuşunu yaptı. 1960, 27 Mayıs darbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu, ülke yönetimini Milli Birlik Komitesi üstlendi, başına Orgeneral Cemal Gürsel getirildi, komite TBMM'yi ve hükümeti feshederek her türlü siyasi faaliyeti yasakladı. 1961, yeni anayasa, kurucu mecliste oylamaya katılan 262 üyeden 260'ının oyuyla kabul edildi. 1962, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi açıldı. 1964, Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru 75 yaşında öldü. 1980, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, Ankara'da uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti. 1986, Türkiye'de tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı. 1985, Papa II. Jean Paul'a yönelik suikast davasında Mehmet Ali Ağa'ca mahkemede "Ben Hazreti İsa'yım, Tanrı'nın oğluyum" dedi. 1986, Türkiye'de tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı. 1992, Iğdır ve Ardahan kanunla il statüsüne kavuşturuldu. PKK militanları Bingöl-Elazığ karayolunda pusu kurarak oradan terhis olan ve Acemi Birliği'ne giden 33 silahsız askeri şehit etti. 1994, ABD'de 20 yıldır sürgünde bulunan ünlü Sovyet yazar Alexander Solzhenitsyn ülkesine döndü. 1995, bir grup kadın gözaltında kaybolan yakınlarının bulunması, sorumluların yargılanması talebiyle İstanbul Galatasaray Lisesi önünde ilk oturma eylemini başlattı. Bu topluluk daha sonra Cumartesi Anneleri olarak anıldı. 1999, Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević'i Kosova'daki vahşetin sorumlusu olmakla, etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçladı. 2007, Mehmet Ağar Genel Başkanlığındaki Doğru Yol Partisi, isim değişikliğine giderek eski Demokrat Parti adını aldı. 27 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Kayseri'de Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı. Vali Gökmen Çiçek, AK Parti milletvekilleri Dursun Ataş ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Hunat Camii'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Kurban Bayramı'na daha hep beraber eriştik. Namazlarımızı eda ettik. Bayram namazımızı eda ettik. Sonrasında da her zaman olduğu gibi çok değerli valimiz, milletvekillerimiz, başkanlarımız, şehrimizin tabii ki akil olan insanlarının da önderliğinde halkımız ile bayramlaşmak suretiyle sevincimizi paylaştık. Elbette birbirimize dua ettik. Hocamızın burada söylediği selamı yayınız anlayış içerisinde selam, barış demek, kurtuluş demek, kardeşlik demek, bunu yayma yönünde irade gösterdik. Ve tabii bir belediye başkanı ne der? Bayramlarını vatandaşlarımızın tebrik ettikten sonra aman ha kurbanları keserken dikkatli olalım der, çevreyi kirletmeyelim der, atıkları rastgele yere atmayalım der ve inşallah huzur içerisinde bu bayramı

0: indirgensin diye dua ve temenni de bulunuyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri'de bayram namazı sonrasında kurban kesimleri başladı. Kayseri'de besicilerin ve kesimhanelerin yoğun bulunduğu Koca Sinan ilçesi, Elagöz ve Buğdaylı mahallelerine giden yolda yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim sırasında yaralanan vatandaşlar acil servislerin yolunu tuttu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar kentteki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi oldu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'la birlikte Kurban Bayramı'nın ilk gününde Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde bulunan kurban kesim ve satış alanını ziyaret etti. Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi'nin oluşturduğu modern kurban kesim ve satış alanının Türkiye'ye örnek bir uygulama olduğunu belirterek şunları ifade etti.
2: Evet, hayırlı bayramlar diliyorum. Bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin, kesilmiş olan kurbanlarımızı kabul etsin. Şu anda bizim Bülbül Pınarı'ndaki kesimhanemizdeyiz ve burada seri bir şekilde kurbanlar kesiliyor. Vatandaşlarımız gerek gün öncesinden almış oldukları kurbanları, gerekse bugün hala hemen yanı başındaki pazardan almış oldukları kurbanları burada sırasıyla numaralar dahilinde kurbanlarını kestirip daha sonrasında da etlerini alıp buradan ayrılıyorlar. Son derece profesyonel bir şekilde buradaki ehil kasaplar tarafından yapılan bu hizmetin neticesinde hiçbir şekilde çevreye olumsuz bir görüntü vermeyen, çevre şartlarını koruyan ama bir o kadar da insan sağlığını önemseyen bir yaklaşımla yapılan bir düzenleme. Buradaki kesilen hayvanlardan eğer ki sağlığı tehdit edecek şekilde olumsuz bir durum olan, hastalık olan hayvan var ise veteriner hekimler tarafından tespit ediliyor. O hayvanlar bakanlık tarafından sistemde tazmin edilerek vatandaşlar yeniden kurbanlarını alıp tekrardan daha sağlıklı hayvanlarla kurbanını değiştirebiliyorlar. Bu da bu bölgedeki yapılan pazarın güvencesi oluyor. Ben bütün hemşehrilerimize bir kez daha Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum. Rabbim sağlıkla, huzurla nice bayramları eriştirsin.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise şu ifadelere yer verdi.
3: Koca Sinan Belediyesi adına, Kayserimiz adına çok nezih bir yerde, hijyen bir ortamda, başında veterinerlerle, kasaplarla, ki profesyonel kasaplarla ve vatandaşın çok memnuniyetini gördük. Hiçbir çevre kirliliği olmadan, herkes elini vurmadan, hiçbir zahmet çekmeden, çok ucuz bir maliyetle kurbanlarını kesip tertemiz, hiçbir şeyini zayi etmeden evine götürüp huzur içerisinde bayram yapacaklar. Bura benim çok hoşuma gitti. Tabii ne kadar zor bir iş olduğunu biliyorum. Daha önce belediye başkanlığı yaptığım için aynı işleri yaptık ve bu kadar kasabı bir araya getirmek, bu hizmeti verebilmek çok önemli bir şey. Kurban Bayramı'nda Kayserimiz adına ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok temiz bir ortamda gerçekten ibadetlerini güzel yerine getiriyorlar. Kazası belası inşallah tamamlarız diyoruz. Diyecek de çok fazla bir şey bulamıyorum. Çok da röportaj verdik. Tüm hemşehrilerimizin ben bayramını kutluyorum. Ağız tadıyla tüm Türk dünyasına, İslam alemine kardeşlik, barış, huzur getirsin bu bayram diliyorum. Ve diğer coğrafyalarda yaşayan dindaşlarımızın, Müslümanların da zulüm görenlerin de huzur içerisinde bayram edecekleri günleri inşallah Allah'ın nasip etsin diyorum.
1: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç şu ifadelere yer verdi.
4: Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Şu anda Sultan Sazlığımızdayız. Yeşilhisar'ımız, Develi'miz, Yahyalı'mız ve hatta İncesu'muzla ilgilendiren önemli bir boyut. Mutlak korunması gereken alan olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hatırlanacağı üzere kararı çıkarılmış idi. Geçtiğimiz senelerde maalesef arz ettiğimiz sulamayla ilgili performans olmamış idi. Biz de bunu sağlamak amacıyla değişik projeleri hayata geçirmiş idik. Bizlerin yaptığının yanında Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Mevlamızın yağdırdığı yağmurlar, kanallardan gelen sular adeta burayı canlandırdı, şenlendirdi, yeşertti. Kuşlarımız da gelmeye başladı. 301 tane kuş çeşidi olarak bilinen gerçekten önemli bir merkezdeyiz. Burayı korumak adına üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Buradaki işletmecimize ayrıca teşekkür

0: ederken bizler de Kaytur olarak burada bu hizmetlerin birlikte sürmesi, vatandaşa gerekli kolaylıkların da sağlanmasına destek olmak amacıyla adeta uyum içerisinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kuşlarımızın her geçen gün burada sayısı artacak. Buradaki daha da renkli, daha da herkes için bir cazibe merkezi olacak bir konuma erişmiş olacak. Erciyes'imizin eteğinde, Kapadokya'mızın hemen yanı başında, Soğanlı Vadimize çok yakın, Erdemli Vadimizin hemen yanı başında adeta bir turizm destinasyonu. Buradan giderken elbette Kapısbaşı Şelalesi'ne de uğrama herhalde hepimiz için bir merak konusu olur diye düşünüyoruz. Dünyada kendisine söz ettiren bir şelale. Evet, Kayseri'nin ne tarafına baksak bir turizm destinasyonu. Evet. Yol üzerine gelirken olmadı. İncesu'yu Örenşehir'deki 300'lü yıllara ait olan mozaiklarımızı görürsünüz. Hem kültürel bağlamda, hem turizm bağlamında, hem gastronomi bağlamında çalışmalarımıza gerekli hizmetleri vereceğiz.
1: Kayseri Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken yakalanan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nın 1.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
1: Havanın aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Er

Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Meslekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde vatandaşlar camilerde saf tutarak bayram namazını eda etti. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı, Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve dayanışma günü olduğunu belirterek tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Erdoğan, kurban ibadetinin bir teslimiyet ve yakınlaşma anlamına geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır," dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun, bayramımız mübarek olsun," ifadesini kullandı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Özel, basın mensuplarının "yeni parti kuracak mısınız?" sorusu üzerine "şu aşamada kırılıp, kızıp, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, öyle yeni parti falan kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi, milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle çok daha anlam kazanacaktır," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz şehitlerimizin, muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin ve gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum," ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunarak partinin kurultay tarihi için kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü gösterdi. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6615 liradan işlem görüyor, altının onsu ise önceki kapanışa göre %0,6 azalışla 4482 dolardan işlem görüyor. Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray-Ulukışla-Yenice hızlı demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Kurban Bayramı'nda toplanan deriler, Türkiye'nin katma değeri yüksek deri ve kürk sektörüne yaklaşık 800 milyon dolarlık bir ekonomik ivme sağlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 günlük Kurban Bayramı süresince yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, Cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Yayın tekrarı.
5: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
6: Efendim merhabalar, Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize kulak veren kıymetli dostları ve bizleri Kayser Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından takip eden değerli dostlarımızı en kalbi duygularımız ile selamlayarak programımıza başlıyoruz inşallah. Efendim geleceğe mektuplar dedik. Geleceğe mektup yazmaya, bizden sonrakilere ulaştırılmak üzere güzel sözleri, güzel eylemleri, fiilleri, hareketleri iletmeye çalışıyoruz. Bunu da çok kıymetli konuklarımız ile yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta da kadim dostum, çok değerli mesai arkadaşım diyeyim, Caner Akgün abi bizle beraber. Kendisi sivil toplum yöneticisi. Biz uzun yıllar beraber de çalıştık. Şu anda yayında da onu konuşacağız. Biraz uzaklarda. Caner abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk Ahmet abi. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ederim. Öncelikle kabul edip geldiğin için, seninle zaten özelde konuştuğumuz birçok şeyi burada tekrar konuşacak olmanın ve şu anda sesimize, görüntümüze tesadüf edecek o güzel insanların da bunlardan istifade edecek olmasının mutluluğunu yaşıyorum. O anlamda teşekkür etmek istiyorum.
7: Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için.
6: Estağfurullah. Caner abi seni çok iyi tanıyorum ama şu anda bizi izleyen, takip eden kıymetli dostlar da kısaca Caner Akgün kimdir? Senin dilinden, gönlünden, sesinden duysunlar isterim. Caner Akgün kimdir abi? Evet.
7: Caner Akgün, aslen Ağrılıyım. Kayseri'de doğdum, büyüdüm. Şu anda Uganda'da bir sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapıyorum. Bunun öncesinde de yine Kayseri'de 12 yıl sivil toplumda görev yaptım. Yani üniversite mezuniyetinden bu yana hep sivil toplumun içinde yer aldım diyebiliriz. Evliyim, 3 çocuğum var. Şu anda da Uganda'da hem hizmete hem yaşamaya devam ediyorum.
6: Çok. Çocuklar ve yengenle beraber.
7: Ailece Uganda'dayız.
6: Onu da özel olarak evet. Konuşalım inşallah. Caner abi biz sizinle çok gençlik faaliyetinde bulunduk, gençlik çalışmalarında bulunduk. Türkiye'deki gençlik profilini efendim mesela onlarla alakalı sizin de böyle yönlendirmenize güzel işler yapmaya vesile işler yaptık. Dilerseniz oradan başlayalım ve sonrasında hem Afrika'daki o güzelliklerle buradaki güzellikleri kıyaslama veya örneklikleri anlatma açısından devam edelim isterim. Türkiye'de gençlik deyince neyi anlamamız lazım? Dostlar neyi duyması lazım? Bu çok beylik lafı gibi gençlik elden gidiyorun. Aslında pek karşılığı olmadığını biz beraber çok konuştuk. Gençlik üzerine konuşarak başlayalım isterim.
7: Aslında şöyle belki bir sözle başlanabilir. Yaparsa gençlik yapar.
6: Çok doğru.
7: Gençlik Farsça'da bir hazine anlamına geliyor aynı zamanda. Evet. Gençliğin de her evresi kendi içinde ayrı kıymetli ve ayrı bir ilgi istiyor. Bu anaokulun, ilkokul, öğretim, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinlik çağı da dahil hep bir takip ve yenileme gerekiyor. Yani hiçbir zaman insan yaratılış gereği de böyle hani kendi başına değil toplum içinde yaratılmış ve toplum içinde daha çok eğitilmeye müsait olarak bir fıtratta yaratılmış. Aynen. O yüzden de insanın yalnız bırakılması, yalnızlaştırılması aslında onun bir nevi çöküşüne de bir gerekçe olmuş oluyor. O yüzden bizim sivil toplum olarak aslında yaptığımız şey gençleri bir araya getirip onları birbirinin güzelliklerinden istifade ettirmek.
6: Çok güzel bir tabir oldu. Birbirinin güzelliklerinden istifade ettirmek. Aslında bir insan inşası, bir güzellik inşası üzerine değil mi? Öyle düşünmek lazım. Biz genelde hep şikayet üzerine yani böyle gençlerde gördüğümüz olumsuzluğu sanki biz zamanında yapmamış gibi şikayet etmek en kolay kısmı değil mi hocam?
7: Tabii. Yani bu aslında şu an belki anne babaların düştüğü en büyük yanlışlardan biri. Evet. Anne babanın 20-30-40 yıllık süreçte edindiği tecrübeyi bir yılda, iki yılda çocuğunda görmek istiyor. Bu da mümkün olmayacağı için bu sefer çatışmaya sebep oluyor bu şeyler. Hem aile içinde hem öğretmen ilişkilerinde ne bileyim çalışıyorsa genç iş hayatında Yani ustası, patronu kendisinin 40 yılda edindiği tecrübeyi ondan 40 günde bekliyor. Öyle olunca da çatışma oluyor ve sorun Z kuşağı olmuş oluyor burada. Yani bu gençler hep sıkıntılı. Biz zamanında böyle miydik? Yani zamanlı,
6: öyle başlayan cümleler.
7: Tabii zamanlı görsek belki sende neler vardı.
6: Çok doğru. Ve geçenlerde bir akademisyen hocamın güzel bir tabiriydi. Biz dijital göçmenleriz. Onlar dijital yerliler. Yani bizim imtihan olmadığımız bir imtihanı yaşıyorlar. Ve aslında üstesinden çok iyi geliyorlar. Hani biraz da desteğimize ihtiyacı var. Biz rol modellere ihtiyacı var. İyi arkadaşlara ihtiyacı var demişti. Ne dersiniz?
7: Tabii yani hatta şöyle, biz kendi yaş grubum olarak söylüyorum. Ben üniversitede işte internetle tanıştık.
6: Evet.
7: O cep telefonların daha böyle evet, yeni dönemi.
6: Evet.
7: Biraz dijital melezleriz aslında. Yani
6: doğru,
7: hem kağıt kalem kullanabiliyoruz.
6: Doğru.
7: Hem dijital aletleri kullanabiliyoruz ama şu an yeni nesil tamamen dijital çağa doğdu. Yani şu an benim işte 6 yaşındaki çocuğum bile bir tablet, telefonu eline aldığında benden çok daha iyi ve hızlı kullanabiliyor. Yani bu konuda biz o süreci iyi yönetebilmemiz lazım aslında anne baba olarak. Ve onları anlamamız lazım. Şunu nasıl yapıyoruz? Aileyle ilgili işte anne baba elinde telefon ve çocuğunu telefon yasağı, tablet yasağı getiriyor.
6: Evet.
7: Öyle olunca da maalesef tutmuyor, tesir olmuyor yani.
6: Tutmuyor.
7: Kendi iç dünyasını, kendi içselleştirmemişse, anne baba telefonu işte rafa bırakmıyorsa çocuğa da tesir olmuyor maalesef.
6: Çok doğru. Canan, biz Kayseri Aile Platformu olarak sahada hem uzmanlarımıza, aile danışmanlarımıza, psikologlarımıza genel tespit de bu konuda. Bunun dışında tutmak imkansız, aslında tutmaya da çalışmamalı. Çünkü teknoloji, hani bunun gerisinde tutmak, teknolojiyi düzgün kullanmayı öğretmek yerine onu yasaklamak iyilikten daha çok kötülük getirecektir. Çünkü artık zamanın gerekliliği bu. Bizim üzerimize düşen sanki bunu kullanmayı, doğru kullanmayı anlatabilmek, orada doğru rehberlik yapmak ve işin asıl özü bu değerlerimiz var ya, manevi değerlerimiz, milli değerlerimiz, onu doğru yükleyebilmek, hani bununla entegre yükleyebilmek. Doğrusu medya okur yazarlığı derdi Ebubekir Gözüm hocam, yani onu doğru verebilmek aslında bu zamanda belki ebeveynin yapacağı en etkili, efektif şey olur diye düşünüyorum.
7: Mutlaka. Bir de aslında şöyle bir şey de katabiliriz Ahmet abi buna. Yani o zaten teknolojiyi yasaklamak çözüm değil.
6: İlgiyi de doğuruyor.
7: Tabii, tam tersi. Yani bir filmde izlemiştim. Her yasak kendi isyancısını doğurur.
6: Aynen öyle.
7: Diyordu.
6: Aynen.
7: Öyle olunca teknoloji yasak olunca ona karşı bir şey de oluşuyor. Eğilim de oluşuyor, artıyor. Bunun özünde belki irade eğitimi belki vermemiz lazım çocuklara. Ve bizim de
6: çok doğru,
7: belki o eğitimi almamız lazım. Yani telefon, tablet, dijital kullanacağız ama istediğimiz zaman ya da onun bizi kullanmasına müsaade edecek o çizgiye gelmemek lazım. Hani böyle espri olsun da söyleyeyim. Mesela bir diyorlar, işte teknoloji işte bağımlılık yapıyormuş diyor. Ben diyor 24 saat giriyorum, hiçbir şey olmuyor.
6: Çok doğru.
7: O yüzden,
6: ben de niye bağımlılık yapıyorum? Ben 24 saat için değil. Evet. Doğru.
7: O yüzden o irade eğitimini belki hem almamız hem aldırmamız lazım.
6: Çok doğru. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Buradan efendim
7: Uganda'ya
6: doğru geçelim isterim. Afrika'ya doğru geçelim isterim. Bu hikaye nasıl oldu? Hani Afrika'ya gittik. Efendim söyleyeyim, ilk gözlemleriniz kaçıncı yıl hocam?
7: Dördüncü yılında.
6: Dördüncü yıl, dört yıldır işte Afrika'da yaşayan ve orada gene buradaki hizmetler gibi, yani buradaki
7: benzer
6: görevler, benzer görevler, gene insana dokunmak. Tabii biraz daha farklı, yani Türkiye'yi temsilen dokunmak nasıl bir duygu? Bize biraz Afrika'dan bahsedin isterim.
7: Evet. Afrika'nın Uganda ülkesindeyim. Uganda ülkesindeyim. Uganda yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip. Yüz ölçümü olarak da Türkiye'nin üçte biri ne sahip bir ülke. Buradan farklı olarak şöyle bir istatistik bilgi var Uganda'da. 18 yaş altı nüfus %60.
6: %60 18 yaş üzeri.
7: 18 yaş altı. Hmm. Yani çok çok genç bir ülke. Çok genç nüfus var. Öyle olunca da yapacak çok iş var Uganda'da.
6: Evet.
7: Bir kez Türkiye penceresinden bakınca belki şunu öncelikle anlamamız lazım. Afrika'yı bir ülke olarak görmemek lazım. Çok. Belki en birinci sıraya bunu koymamız lazım. Afrika'da yani 50'nin üzerinde ülke var. Ve her ülkenin kendi kültürü, görenekleri, fizyolojisi hepsi farklı.
6: Sosyolojisi.
7: Sosyolojisi farklı. Ama Türkiye'den Afrika'yı tek ülke olarak görünce mesela beni arayıp abi Mali'den beni aradılar, şöyle bir sıkıntılar varmış, bir bakabilir misiniz diye 3000 kilometre öteye böyle beni göndermek isteyenler olabiliyor yani Türkiye'den arayıp. O yüzden Afrika'yı bir kere o bağlamda yani her bir ülkenin kendi değeri olduğunu, kendi şartları olduğunu bilmek lazım.
6: Çok doğru. Çok doğru bir tespit.
7: Evet, oradan başlamak
6: sizi lazım. Sizi desteklemek hem de bir tebessüme vesile olsun diye. Ben bir yüksek öğrenim kurumunda malumunuz içinde Afrikalı kardeşlerimizin de olduğu bir yüksek öğrenim yurdunda kardeşlerle birlikteyiz. Dedim ki böyle sunumu kendileri yapsınlar. Onlara görev dağıttım. Afrikalı kardeşlere de Afrika'da Müslüman olmak diye bir konu verdim. Hani onu anlatsınlar diye söylemiştim. Hamani kardeşim bilirsiniz hocam. Sunuma şöyle başladı yansıya. Öncelikle ben Afrika'da Müslüman olmak nasıl bu konuda tam söyleyemem ama Mali'de Müslüman olmak nasıldır onu anlatayım demişti. Ve orada hani bizim de içinde olduğumuz hatta bilmemize rağmen bu hataya düşüyoruz. Çok kıymetli bir noktaya temas ettiniz. Her birinin ayrı sosyolojisi, ayrı kültürü, ayrı problemleri, sevinçleri, üzüntüleri olan birbirinden farklı ülkelerin olduğu bir kıtadan bahsediyoruz değil mi hocam?
7: Evet, evet çok doğru. Burada ikinci olarak da belki Afrika ile ilgili bilmemiz gereken bir gerçek de Ahmet abi. Onların devletleşmeden önceki diyelim yani o kabile dönemleri ve onların başına gelenleri aslında belki bilmek lazım. Yani Avrupa'nın Afrika'yı keşfinden sonra orada yaptığı zulümler, katliamlar, onları köleleştirmeleri.
6: Evet.
7: Hatta Avrupa'da hayvanat bahçesi gibi insanat bahçeleri kurup orada ziyarete açmaları gibi birçok durumlar yaşanmış. Öyle olunca bir dönem beyaza karşı bir tepki de oluşmuş.
6: Evet.
7: Özellikle bu İngilizlerin egemen olduğu Afrika ülkelerinde bu biraz daha az yani bir Fransa'nın falan orada daha bariz böyle bir beyaz düşmanlığı var ama İngilizler bunu her zaman sinsice yapmışlar.
6: Evet.
7: Şu an bizim nasıl hani Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlerle mücadele edip ama onlara hiç kızmamamız gibi şu anda.
6: Çok doğru. Değil mi? Hani hiç kimsenin ondan bilmemesi ama evet
7: şu an
6: çok doğru.
7: Uganda'da da İngilizler çok zulümler yapmışlar. Kendilerine özel alan ilan etmişler, köleleştirmişler. Ama bugün Ugandalı kardeşlerimiz İngilizleri seviyorlar. İngiliz takımların maçlarını izliyorlar. Onların formalarını giyiyorlar. Ve onlar bizi devlet yaptı diye onlara müteşekkirler.
6: Evet.
7: Bu, yani celladına
6: aşık olmak,
7: aşık olmak tabiri tam burada karşılık buluyor aslında.
6: Aslında hocam işte bizi aslında hani inancımızı söyleyeyim. Evet. İnancımızın gerekliliğinin en bariz farkı da bu diyebilir miyiz? Çünkü biz tarih boyunca, kadim tarihimiz boyunca Selçuklu'da, Osmanlı'da gittiğimiz her yere aslında inancımızın o güzelliğini, naifliğini, diğer gamlığını götürmüşüz. Yani biz gittiğimiz yeri sömürmek yerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi oraya dokunmak, ihya etmek. Hani çok şeydir yani bugün Bosna'da, Kosova'da gittiğinde hep Osmanlı eseri görsün, yıkmamış, hep onarmış, tamir etmiş ama bu medeni dediğimiz batı kültürü ki siz Afrika'da onu çok güzel ifade ettiniz. Gittiği yerde hem yıkıma hem gönül yıkıma ve insana karşı verdiği o değersizliği en bariz hissettiğiniz yer ama nasıl başarıyorlarsa dediğiniz bu yanılgıya ve tabii düşülüyor yani.
7: Kendimiz de aynı durumdayız.
6: Kendimiz de buna yani düşebiliyoruz. Evet.
7: Yani hatta şöyle bir şey de var. Hani bizim yani Türkiye olarak ya da ümmet olarak bizim işte yurt dışı açılımlarımızda hep bir hizmet götürmek ve karşılıksız iyilik mottosuyla aslında hareket ediyoruz. Yani bir gıda paketi verirken de, su kuyusu açarken de, bir okul açarken de aslında oradan beklentimiz bizim hep ahiret kaygısı aslında. Yani bize hani Allah razı olsun demeleri için bütün mücadele. Ama Avrupa gelirken böyle yapmamış Ahmet abi. Yani sağlık ocağı açmış. Hasta kadın zor durumda. Ama şart işte İsa'ya iman edersen ya da Hristiyan olursan sana ilaç veririz, yoksa vermeyiz. Çocuk Hristiyanlığı seçersen çocuğunu okuturuz, yoksa okutmayız gibi, hep böyle bir karşılığa dair bir şeyler yapmış ama tabiri caizse üzerinde bir çul bırakmış sadece. Hani böyle çok internette de dolaşan bir ifade vardı, hani beyazlar geldiğinde bizim elimizde madenlerimiz, altınlarımız, onların elinde İncil vardı. Döndüklerinde bizim elimizde İncil, onların elinde madenler vardı diye. Evet. Şu an Batı maalesef Afrika'da bunu yapmış. Ama bizim elhamdülillah, yani bu ümmet coğrafyasında hem Türkiye'den hem de diğer Müslüman ülkelerden de var. Yani sadece Türkiye ile de sınırlandırmamak lazım ama işin başını Türkiye çekiyor. Onu da dinleyicilerimizin, izleyicilerin bilmesini isterim. Hem kamuyla hem sivil toplum kuruluşlarıyla Afrika'da çok güzel açılımlar oluyor.
6: Evet.
7: Ve bunun da hem onların kalkınması ve Türkiye ile olan işbirlikleri, Türkiye'ye olan sevgileri bakımından da geri dönüklerini de görüyoruz.
6: Evet. Aslında çok büyük bir devlet politikası.
7: Tabii.
6: Şu yapılan. Dünyaya söyleyecek bir sözümüz varsa, biz Afrika'da, İşte Balkanlarda, Avrupa'da, Asya'da, Doğu Türkistan'da, her tarafta geçerli sözümüz ve o bizdeki kültürün, medeniyetin oraya güzelliklerin yansıması için çalışmamız olması lazım.
7: Tabii. Yani biz aslında oralarda da hep sığınılacak bir liman olmamız lazım. Öyleyiz de zaten. Evet.
6: Cenab-ı hatırlar mısın? 2018 yılıydı. Birlikte Kudüs'e gitmiştik.
7: Evet.
6: Eğer işte insanlar o nazarla bakar ise onu görmek çok da uzak değil. Biz kıymetli dostlar, Caner Bey'le beraber, Caner abimizle beraber bir Kudüs gezisinde bir mahallede bir aşevi gördük. Aşevi vardı ve oradaki bizi işte mihmandarlık yapan kişi aşevini anlatırken, yüzyıllardır bu aşevinde Müslüman, Yahudi, Hristiyan fark etmeksizin ihtiyacı olan herkese, ki pandemide de daha sonra duyduk, pandemi süresinde dahi inkitaya uğramadan, yani o hizmet kesilmeden ihtiyaç sahiplerine aş verilen, yemek verilen bir imarathane gördük. Ve imarathanenin Osmanlı tarafından yapıldığı, Osmanlı tarafından, hatta Hürrem Sultan imarathanesi olduğunu öğrenince, ecdadın, yani o bizim kadim kültürümüzün, inancımızın büyüklüğüne bir kez daha şahit olmuş olduk. Çünkü hiç din, dil, ırk ayırmadan mazlumun yanında olabilen. Tabii o güzelliği görüp de İslam'a ısınmamak, efendim İslam'a bir çare kalmak, yani böyle karşı durmak çok zor olsa gerek diye düşünüyorum. Biz orada görmüştük. Şimdi siz anlatınca demek ki dünyanın her yerinde bunu götürecek insanların olması gerekiyor diye düşünüyorum.
7: Tabii. Bunun bir de şöyle bir boyutu da aslında atlanılmaması gereken bir durum. Yani burada kamuyla sivil toplumun işbirliği de çok
6: önemli.
7: Kıymetli.
6: Evet.
7: Yani biz orada Uganda'da ve Afrika'da ya dünyanın birçok ülkesinde birçok sivil toplum kuruluşu faaliyet gösteriyor. Ama bunu yaparken biz devletimizin gücüyle bunu yapıyoruz aslında.
6: Çok doğru.
7: Yani güzel, devletimize söylediniz. Rağmen orada değiliz.
6: Çok ince ve aslında üzerine düşünmesi
7: tabii.
6: gereken bir
7: yani
6: şey.
7: Yani o en büyük ayrıntı bu bence. Evet. Devletimiz arkamızda olduğu için rahat hareket ediyoruz. Can güvenliğimiz sağlanıyor. Bu şekilde oradayız. Yani burada sivil toplumla o devlet işbirliği olmadığı zaman buradaki hizmetler hem istediğimiz sonuca ulaşmayacak, istediğimiz ürün olmayacak ve faydalı da olamayacağız belki. Ve gitmeye de belki cesaretimiz olmayacak ama devlet arkamızda olunca o işbirliğiyle daha güzel işler. Orada mesela TİKA duymuşsunuzdur. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı. TİKA birçok kalkınma projeleri yapıyor devlet eliyle, ülkemiz eliyle. Bizim haricimizde o da ciddi projeler, gayretler yapıyor. Birçok yerde yapıyorlar. Ve bunun da elhamdülillah hep olumlu geri dönüşleri olacaktır. Olmaya da başlamıştır.
6: Evet abi. Sivil toplum kuruluşu deyince zaten akla bunun gelmesi lazım. Sivil toplum kuruluşları belki kamunun üzerinden yükü almak üzerine, belki ona istişare, yani onun yönlendirilmesi üzerine aktif görev yapan dert sahibi kuruluşlar olması gerekiyor. Siz de anlattıklarınızı onu anlıyorum ki bu muvaffak oluyor.
7: Tabii tabii. Hatta şöyle, orada bazen üst düzey devlet yöneticileriyle toplantı olduğunda, birinde ben de vardım. Büyükelçimiz bizden, DİKA'dan, diğer kurumlardan yapılan faaliyetleri bir raporunu aldı ve sunum yaparken biz Türkiye olarak bunları yapıyoruz dedi. Yani kurum, kişi hiç ayırmadı yani. Sonuçta bizim yaptığımız her iş Türkiye'nin hanesine yazılıyor.
6: Çok güzel. Bu karşılık beklemeden iş yapma dediniz ya, evet. Kıymetli hocam. Bu ilk başta tepkiyle karşılaşıyor mu? Yani çünkü beyaz adamı tanıdıklarından farklı yani. Belki şimdi evet bizden önce yapanlar, o giden güzel insanlar belki o algıyı, o kötü olumsuz algıyı kırmışlardır ama siz karşılaştınız mı mesela? Ya benden karşılık beklemeden bir iş bekliyor acaba? Bu bir alt niyeti var mıdır, duygusu oluşuyor mu?
7: Tabii tabii. Yani şöyle, biz bir okulumuz vardı ülkenin kuzeyinde. Çok da fakir bir bölge yani, böyle hani daha ilkel kalmış diyelim, şehirden biraz daha uzak. Orada işte yeni bir yan tarafında bir arsa aldık. Okulu biraz daha genişletmek ihtiyacı oldu. O arsayla ilgili sözleşme imzalarken muhtar bana anlattı. İlk biz oraya gidip bir okul için başlangıç yaptığımızda köylüler toplanıp muhtara gitmişler. Yani bunların niyeti ne, niye geldiler diye böyle endişelerini iletmişler. Onlar, hatta muhtar da şöyle, o bölgede de %1 Müslüman nüfusu var. Muhtar da demiş ki sıkıntı yok, hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Korkmaya hacet yok diye böyle geçiştirmiş. Ya da yolda giderken mesela bazen çocukları görüp işte bir şeker vermek istiyoruz. Çocuklar kaçıyor bizden mesela, beyaz görünce kaçıyorlar mesela. Çok görmedikleri bir durum. Ya da diyelim bazen işte okullara gittiğimizde çocuk gelip bize böyle elimize kolumuza dokunup böyle bir şey hissetmek istiyor mesela. Hani ilk defa böyle bir beyaz birine dokunuyor mesela çocuk. Çünkü gelenler daha önce işte Avrupalılar diyelim ya da batıdan gelenler. Onları aslında hani konuşmanın başında dedim ya, hayvanat bahçeleri oluşturmuş vesaire.
6: İnsan olarak görmedik.
7: İnsan yerine koymamışlar. Yani o eşrefi mahlukat olarak görmeyince hep aşağıda tutmuşlar ve hep hizmet eden tarafta kalmışlar. Biz gidip ona elimizi uzatınca o ele dokunmak bile onlar için ayrı bir dünya, ayrı bir vizyon oluşturuyor yani.
6: Çok doğru.
7: Bu bile yani sırf onlarla böyle el ele tutuşmak için bile Afrika'ya gitmeye değer Ahmet abi.
6: Eyvallah. Caner abi, ne güzel söylüyorsun. İnancımızın güzelliği. Yani duydukça insanın elhamdülillah Müslümanım demesi için çok gerekli sebeplerden biri. Çünkü insana insan olarak değer veren bir inanca sahibiz. Bunu da gittiğimiz her yere yaygınlaştırmak çok önemli. Peki şey sormak isterim. Yani Türk beklenendir. Çok tabir böyle yaygın. Böyle bizi gaza getirmek için söylenen bir şey mi? Yoksa bu 4 yıl içerisinde beklenen miyiz hocam?
7: Bekleneniz diye söze başlayayım. Önce sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Şöyle bekleneniz Ahmet abi. Dediğim gibi diğer gelenlerde yani yaparken hep bir karşılıkla hareket edildiği için yani bir karşılık görmeden ümmet bilinciyle, hatta gayrimüslimlere bile kucak açan belki tek milletiz. O yüzden bekleneniz, doğru.
6: Neler yapıyorsunuz hocam? Onlar da duymak isteriz doğrusu. Yani oradaki sivil toplum kuruluşu olarak kime dokunuyorsunuz, nasıl dokunuyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Arkasına da böyle gönlünüze dokunan, böyle orada yaşadığınız anıları aksettirmek isteriz doğrusu.
7: Orada iki ana başlıkta hizmetlerimizi yürütüyoruz Ahmet abi. İnsani yardım hizmetlerimiz var ve eğitim hizmetlerimiz var. İki ana başlıkta devam ediyoruz. Uganda hem başkentinde hem de diğer şehirlerde çalışmalarımız var. Hemen hemen Uganda genelinde hizmetler yürütülüyor elhamdülillah. Dikiş kurslarımız var. Böyle Ugandalı hanımların gelip bir yıl boyunca eğitim aldığı, o yıllık ortalama 150-200 hanımefendiye bir yıl boyunca dikiş eğitimi veriyoruz.
6: Bunu maddi kazanca çevirebiliyorlar mı bu kursu?
7: Şöyle çevirebiliyorlar. O kurstan başarılı olan öğrencilere biz dikiş makinesi hediye ediyoruz.
6: Harika.
7: Ve bununla illaki böyle bir kapalı dükkan olmasına da gerek yok. Evinde, evinin önünde bazen denk geliyoruz, görüyoruz. Kendi komşusunun söküklerini dikiyor, elbise dikiyor. Bu şekilde bir gelir de elde etmiş oluyor. Çünkü o dikiş makinesi bizim için belki maddi değeri çok yüksek değil. Bizim ekonomik durumumuza göre söylüyorum. Ama onun ulaşamayacağı bir bütçe, evet, o dikiş makinesi. Evet. Hatta şöyle, keşke bir gün denk gelse diyorum Uganda'da. Bu mezuniyet programında o makine hediye ederken hediye ettiğimiz hanımefendi, onun ailesi böyle çığlıklar, zılgıtlar eşliğinde böyle makine hediye ediyoruz yani. Çok evet, etkili oluyor. Çünkü o onun için artık bir kurtuluş vesilesi oluyor. Yani ha, sadece biz hani o meşhur tabir, klişe tabir var ya, balık vermek değil, balık tutmayı
6: öğretiyorsunuz.
7: Biz balık tutmayı da öğretmiş oluyoruz, evet, bu vesileyle. Dikiş kurslarımız var. İki yıl önce başladığımız bir öğretmen okulu projemiz var.
6: Öğretmen okulu.
7: Öğretmen yetiştiriyoruz, anaokulu öğretmenleri.
6: Ugandalı
7: evet, yani lise mezunu kız öğrencilerimiz. İki yıllık bir eğitim programımız var. Orada İslam Üniversitesi ile protokolümüz var. Biz de iki yıllık bir program alıyor. İslam Üniversitesi de sınav ve kontrolleri yapıyor. Aldığı sertifikayla hem devlet okullarında hem özel okullarında kızlarımız görev alabiliyorlar.
6: Çok güzel.
7: Burada da şunu biraz daha şey yaptık. Burada biraz anaokulu biliyorsunuz özellikle 3-7 yaş çocuğun, hatta 0-7 yaşta diye söyleniyor. Kişilik gelişiminin böyle %70'inin, karakter gelişiminin %70'inin oluştuğu bir dönem.
6: Evet.
7: O yüzden aslında insanın böyle altın çağı gibi, yani temelinin atıldığı bir dönem.
6: Evet. Ve o, bir binanın temeli ne kadar kıymetliyse aslında o 0-7 yaş.
7: Evet.
6: Değil mi hocam?
7: O yüzden anaokulu öğretmenliği de o kadar kıymetli. Ve biz şu anda iki tane de anaokulumuz var. Onu da satır arası söylemiş olalım. Ve bu anaokullarına biz Ahmet abi Müslüman anaokulu öğretmeni bulmakta çok zorlandık.
6: Evet.
7: Öyle olunca bu açtığımız öğretmen okulunun da ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
6: Evet.
7: O da ayrı bir kıymetli bir proje oldu bizim için. Yine bir lisemiz var. Yeni inşaatını tamamladık. Şu anda 70 öğrenciyle başladık. Orada da güzel inşallah işler olacak. Gene Kampala başkent dışında.
6: Müfredatı nasıl belirliyoruz hocam? Müfredat, hani
7: Uganda'nın kendi müfredatı var. Evet, akademik müfredatı güzel, evet, var. Onun yanında da biz kendimiz ekstra derslerle öğrencinin hem karakter gelişimini, evet, hem akademik gelişimini takip ediyor ve geliştiriyoruz.
6: Bu 70 öğrenci Uganda'dan, Kampala'dasınız. Kampala, evet, Kampala ve çevresinde köylerden yatılı.
7: Yatılı. Hepsi,
6: evet,
7: yatılı.
6: Evet, evet.
7: Koordinatörlerimiz Türk. Türkiye'den hocalarımız. Öğretmenlerimiz, Ugandalı öğretmenlerimiz. Eğitim dili İngilizce orada. Öyle olunca güzel bir başlangıç oldu burası da.
6: Çok güzel.
7: Kampala dışında hafızlık okullarımız, yine bir ilk öğretim okulumuz var. 400 öğrenci kapasiteli. Orada da çok güzel böyle hikayeler var. Yani bu şekilde eğitim öncelikli devam ediyoruz. İnsani yardımda da yine gıda dağıtımlarımız, kuyu açımlarımız falan oluyor. Ama şunu belki Türkiye penceresinden şunu belki söylemek lazım dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Şu yani bizim, yani Türkiye yani bütün bütçesini de Afrika'ya aktarsa biz Afrika'yı doyuramayız. Bir kere bunu atlamamak, evet, lazım. Yani, evet, biraz daha özellikle bazı kurumlar daha acite ediyorlar. İşte
6: evet, evet, açlık, hocam çok kıymetli bir
7: konu. Susuzluk, evet, yani gibi. Yani var tabii. Yani sonuçta bir lokma bir hırka yaşanıyor ama biraz bunu, yani şey, insanlar bundan da çok rahatsız değiller. Hani böyle özellikle Çat falan gibi böyle kıtlık olan, işte yağmur olmayan bölgeler var. Onları ayrı tutuyorum ama genel olarak Yani bizim sürekli oraya gıda taşımamızla vesaire Afrika'ya bir fayda sağlamış olmayız aslında.
6: Orada gönle dokunmak tabii. Elbette gıda önemli ama gönle dokunmak herhalde bunun bir tık üstü demek istiyorsunuz değil
7: tabii
6: mi?
7: Tabii yani gıda aslında bizim için kapıyı çalmak için bir vesile aslında. Yani evet. Elimizde o paket ya da bizim kurban etlerimizi gerçekten yılda bir o et yemek için bekleyenler var mı? Var.
6: Evet.
7: Ama şunu da unutmamak lazım. Et yemese de yaşayabilir mi? Yaşayabilir.
6: Evet.
7: Orada evet. Atlamamak lazım. Ama eğitim abi bambaşka yani.
6: Çok
7: doğru. Yani onun dönüşümü için, kendinden sonraki nesli kurtarması için, refah seviyesinin artması için, ahireti için, her işin temelinde
6: ihtiyacı olanı üretmesi için. Hocam eğitim. O da evet doğru.
7: Yani şu an bizim işte dikiş kurslarımızda da okullarımızda yani biz istiyoruz ki Uganda'nın böyle kaderinde söz alacak, Uganda'nın vizyonunu geliştirecek bireyler yetiştirelim. Evet. Yani diploma vermek için kurum açmıyoruz Uganda'da yani.
6: Altı çizilecek bir şey söylediniz. Diploma için değil aslında insana dokunmak
7: için. İnsan yetiştirmek için oradayız. O yüzden bu yapılan insani yardımlar da buna vesile olmalı.
6: Çok
7: yani
6: doğru.
7: Yardım etmeyelim değil, ihtiyaç var mı? Evet. Var. Ama sadece ona odaklandığımız zaman birçok şeyi ıskalamış oluyoruz.
6: Çok ne güzel söylediniz. Bir geçenlerde bir konumla konuştuğum bir konu geldi aklıma. Dedi ki elimizi kolumuzu bağlasalar bir şekilde kırarız ama zihinlerimiz yanlış yönlendiği zaman onu kırmak çok daha zor. Hani eli bağlayan insan kurtulabilir ama zihni bağlanmış kurtulamaz. Siz biraz önce yayınımızın başında da söylemiştik ya bu İngilizlerin bağladığı zihinlerin efendim söyleyeyim Fransızların o batılı sözde medeni insanların bağladığı zihinlerin açılmasına da çok büyük bir katkı
7: yani
6: bu
7: sağlayacak.
6: Evet hocam o yüzden çok kıymetli. Ve gene ben satır arasında aldığım şeylerden sorayım istedim. Yardım konusu dediniz ya mesela aldanıldığını hisseden arkadaşlar var ve aldatılmışlık duygusu hani bu yardım ederken bu Türkiye'de olsun yurt dışında olsun herhangi bir yer olsun aldanıldığını hisseden kişi direkt yardım etmeme yolunu seçiyor. Bu da yanlış bir yol diye düşünüyorum hocam. Neye dikkat etmeliyim ben yardım ederken neye dikkat etmeliyim genel anlamda?
7: Aslında
6: gönlümde öyle bir şey doğdu. Tabii. Bunu insani bir sorumluluk olarak düşündüm. Hassasiyetim o yönde. Ama yanılmak istemiyorum. Yerine ulaştığını bilmek istiyorum. O zaman nelere dikkat etsin?
7: Aslında işin öncelikli belki fıkhi yani hocalarımız yok ama hocalardan duyduğumuzu aktarmak isterim. Fıkhi olarak mesela birine bir zekat verdiğimiz zaman o sorumluluk bizden kalkmıyor Ahmet abi. O zekatın ulaştığı yeri araştırıp takip etmek de yine bizim sorumluluğumuzda. Yani biz götürüp herhangi bir kuruma zekatımızı, sadakamızı verdik, vebalden kurtulduk diye bir şey yok. Bir kere takip zorunluluğumuz var.
6: Bir araştırma sorumluluğumuz var.
7: Araştırma sorumluluğumuz var.
6: Çok güzel söylediniz hocam.
7: Yani bunu şu an özellikle Afrika özelinde söylüyorum. Sosyal medyada da daha çok Afrika'nın böyle yoksul tarafı gösterildiği için bizim de vicdani duygularımız çok yüksek olduğu için hemen bir fotoğrafla binlerce lira bağışta bulunabiliyoruz. Ya da bir söze küpemizi yüzüğümüzü çıkarıp verebiliyoruz. Bunu yapan annelerimiz, hanımefendiler çok fazla yani onlar hepsi kıymetli. Ama verdiği yeri eğer araştırmadan verirse hem kaliteli bir şekilde ulaşmayabilir.
6: Evet.
7: Yerine ulaşmayabilir ya da eksilerek yerine ulaşabilir ya da ulaşmayabilir.
6: Bunların hepsi ihtimal.
7: Ulaşabilir tabii.
6: Evet,
7: Bunu ilk başta onu söylememiz lazım.
6: Burada sizin kastınız veya bizim bu soruyu sormaktaki kastımız herhangi bir kurumu hedef almak vesaire olmadığını çok
7: tabii,
6: net bildiğimiz için biz genel olarak insanız ve bu konulara dikkat etmemiz lazım.
7: Çünkü bizim şöyle bu yardımseverliğimizi bütün dünya bildiği için Ahmet abi bu maalesef biraz suistimalde açık bir özellik.
6: Çok ne güzel söylediniz evet.
7: Yani,
6: o yüzden, ama bu bizi yardım etmekten geri koymamalı.
7: Araştırmaya,
6: aksine daha hassas olmaya yönetmeli.
7: Araştırmaya sevk etmeli. Yani o konuda biraz daha belki şuna dikkat etmek lazım. O bölgede yerleşik kurumlar
6: evet,
7: tercih edilmeli. İşte burada Türkiye kanadında irtibatı olan, özellikle kamu yararına belgesine sahip devletle akredite kurumlar tercih edilmeli. Özellikle bu kurban döneminde biraz daha yoğun oluyor maalesef. Böyle bireysel şeyler çıkıyor, böyle kendi çevresinden vesaire toplayıp kurbanları gelip Afrika'ya kurban kesmeye gelenler oluyor. Ve bazen bu aynı zamanda bir ibadet de olduğu için bu dini hassasiyeti de gözetmeden, yani maksadı sadece bir inek kesmek olarak sınırlandıran arkadaşlar oluyor maalesef. Öyle olunca da bir sonuçta, evet, biz bir sadaka, zekat verirken bunu bir ibadet niyetiyle veriyoruz
6: ve
7: aslında.
6: İbadetin rükünlerini yerine, evet, getirme hassasiyeti olması lazım. Evet.
7: O yüzden de karşı tarafın da bunu gözettiğini takip etmek lazım.
6: Evet.
7: Yani bazen şöyle bir örnek verecek olsak, mesela bir Türkiye'den bir abimiz gelmişti. İli söylemiyorum.
6: Evet, evet.
7: Mesela dedi ki ben 16 tane kuyu açtırdım. Yerlerini gördüm. Ne kadar? Çok çok cüzi bir para. Yani şöyle, sonuçta işte içtiğimiz çayın fiyatı belli Ahmet,
6: evet,
7: abi.
6: Evet.
7: Diyelim çay 10 lira. Diyor ki ben 50 kuruşa çay içiyorum. Yani abi bu çayı 50 kuruşa içemezsin yani. Kuyu da aynı şekilde, yani çok ucuza kuyu açılıyormuş. Tamam, hemen 20 tane açtırayım. Yani ben dedim abi inşallah niyetinize göre olmuştur ama o kuyular muhtemelen açılmamıştır. Çünkü teknik olarak mümkün değil yani.
6: Buna da dikkat etmek, evet, lazım. Evet, çok güzel söylediniz.
7: Yani ucuz,
6: evet,
7: diye de atlamamak, evet, lazım yani.
6: Evet, evet.
7: O yüzden araştırmak diyorum, evet, Ahmet abi.
6: Evet.
7: Mesela biz orada 3 aile yaşıyoruz. Sahadayız. Ona rağmen bizim eksiklerimiz, hatalarımız olmuyor mu? Oluyor. Ama hiç orayı görmeden, orayı bilmeden uzaktan kumandayla yapılan işlerde hata oranı tabii daha yüksek olacaktır.
6: Çok güzel söylediniz. Şöyle anladığımı söyleyeyim hocam en azından. Bir, devlet nezdinde kamu yararı olan yerlerin, akredite olan yerlerin, temsilciliği olan yerlerin, efendime söyleyeyim, güvenilir olma noktası evet, var. Ve hani bu fiyat, hani bir işin ederi vardır. O ederin çok altındaysa onun da çok iyi araştırması lazım söylediniz. Bunları böyle not olarak söyleyebiliriz kıymetli dostlara. Ve gene sizinle konuştuğumuz bir şeyi hatırlatılmasını da isterim. Hocam genelde Afrika deyince, efendim hocam, Afrika'daki kardeşlerimizden bahsederken acıma duygusunun ön plana çıktığı, acınacak durumdalar mı? Hani acınacak durumdalar mı, ne anlamda sorduğumu çok iyi biliyorsunuz. Yani biz bu aciteden ziyade vesile olma konusunu, yani bir kardeşime dokunmak konusunu daha ön plana çıkarmak, belki güzellikleri artırmak konusuna eğilmemiz lazım. Yani devamlı acı üzerinden acınacak durumdalar mı? Yani sizin geçen verdiğiniz örnek çok hoşuma gittiği için dinleyicilerle paylaşmak isterim doğrusu.
7: Yani şöyle baktığımız açı,
6: evet,
7: önemli bu konuda, evet, Ahmet abi. Ben nereden, evet, bakıyorum?

0: bir abimizin güzel bir şeyi vardı. Yani kötülük gerçekten bu kadar yaygın olsaydı biz şu an sokağa çıkamıyor olurduk diye. İşte sadece işte haberlerdeki 3-5 haber olayın hani bütün ülkenin böyle olduğu manasına gelmiyor. O yüzden bizim şu an Türkiye'de rahat geziyor olmamız falan bunlar çok büyük nimetlermiş. Yani bunu biraz daha oraya gidince anlıyoruz gerçekten. Ama bizim sadece kendi imkanlarımız açısından değerlendirdiğimiz zaman gerçekten acınası durumdalar.
1: Evet. Yani nereden baktığımızla alakalı. O
0: Yani
1: çok güzel.
0: buradan
1: Evet.
0: bakınca
1: Doğru.
0: doğru, acınası
1: Evet.
0: durumdalar. Çünkü şehirlerde elektrik var ama köylerde zaten elektrik hiç yok. Su işte 3-5 kilometre, 10 kilometre uzaktan su taşıyorlar. Yani herkesin evinde zaten musluk olmadığı gibi evinin yanında da kuyu ya da çeşme olmayabiliyor. Uzaktan getirebiliyor. Ya da çeşitli yemekleri olmayabiliyor. Sabit bir iki ürünle belki hayatını idame ettiriyor. Ama bunun hepsine onların penceresinden bakınca onlarda bir sıkıntı yok aslında.
1: Burası
0: Evet.
1: benim çok ilgimi çekmişti. Evet.
0: Mutlular da.
1: Biz kendimizle kıyaslayınca belki bugün şikayet ettiğimiz her şey orada şükür sebebi.
0: Evet.
1: Yani hayal belki bizim görmezlikten geldiğimiz şükrünü hakkını vere vere şükredemediğimiz şeyler orada sebep ama kendi anlamı mutlular değil mi? Yani
0: Tabii. Yani orada şöyle belki yarın ne yiyeceği belli değil. Hani bugün karnı
1: evet.
0: doyduysa tamam, yani böyle hatta gelenler çoğu zaman şaşırıyorlar ya, hani kimse de böyle bir surat askı değil burada, hani Türkiye'de herkes gergin.
1: Bizi
0: Yani
1: kaygılarımız
0: evet,
1: gerginleştiriyormuş
0: bizim
1: demek ki.
0: yani gelecek kaygımız, çocuklarımızın okulu mesela, orada 10 çocuk var, 3'ü okula gidiyor, 7'si gitmiyor. Ama gitmeyenlerde de sorun yok yani. Ya da anne babanın imkanları ona yetiyor. Ya da o çocuk daha sonra kendisi çalışıp para bulup bir yandan okumaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Ve bundan dolayı da bir şey yok. Yani ben bu dünyaya nereden geldim?
1: İsyan
0: Bunlar
1: yok.
0: beni mi buldu gibi isyanlar yok.
1: Evet.
0: Ve gerçekten o bulundukları hali olumlu manada değerlendiriyorlar. Yani bir şikayet, sızlanma, ben şahit olmadım Uganda'da.
1: Evet.
0: Peki Afrika genelde böyledir diye tahmin ediyorum.
1: Öyle olduğuna ben de inanıyorum. Ve siz söyleyince buradan belki sesimize, görüntümüze tesadüf eden kıymetli dostlara da bunu söylemek isterim. Bizim işte boşa akıttığımız su da aklımıza gelmesi lazım diye düşünüyorum hocam. Evet, bir yerde gerçekten su sıkıntısı çeken var. Hani kendimiz için zaten düşünmemiz lazım. Tasarrufumuz için, kendi efendime söyleyeyim tedbirimiz, birikimimizi düşünmek lazım ama Allah ile haşa hiçbir pazarlığımız yok. Bu ülkede, bu topraklarda, bu nimetlerin içerisine, yani bu saydığımız nimetlere doğacağımızın garantisi yok. Orada da dünyaya gelebilirdik. Hani orada bir anne babanın da çocuğu olabilirdik. Orada bir anne baba olabilirdik. Burada bizim farkına varmadığımız bazı israflarımız, tırnak içinde bilinçli bilinçsiz yaptığımız israflarımız, bunlar dünyanın bir yerinde hayal bulunmaz bir nimet ve bu nimetlerden hesap vereceğimizi bilen insan olarak belki hayatımıza böyle bir dizayn, bir tekrar çeki düzen vermemiz, o nazarla bakmamız gerekiyor mu hocam? Hani bunu tefekkür etmemiz lazım diye düşünüyorum ben.
0: Bu lazım Ahmet abi, ama bunu da böyle içselleştirmek kolay da değil.
1: Değil tabii.
0: Yani biraz da hani buradan orayı anlamak biraz daha zor. Belki bir fırsat kollayıp hani birçok insan tatil programları olanlar vesaire oluyor. Belki bunu belki bizim gibi kurumlarla da irtibat kurarak yani
1: Evet.
0: maksatlı seyahatlere dönüştürmek lazım belki.
1: Peki şey mi hocam, onu da sormuş olayım. Yani Türkiye'den Afrika'ya gelmek için orada bir yardım faaliyeti için mi gelir? Turistik gezi için gelen var mı hiç böyle tesadüf ettim? Yani turist olarak sadece merak ettim ben Uganda'yı diye. Gelen var mıdır dünyadan herhangi bir yerden? Yoksa bir şey üzerine yani böyle bir yardım faaliyetinde bulunayım veya göreyim, anlayayım gibi mi geliyor? Hani bir İtalya'ya, Roma'ya gidiyormuş gibi ya da bir Balkan ülkelerine tarihi turistik gezi gibi böyle bir turizm var mı?
0: Şöyle var Ahmet abi.
1: Heh.
0: Özellikle

0: Avrupa'dan neredeyse her gün insanlar oraya akın akın geliyorlar turistik gezi için, oranın
1: Evet.
0: doğal güzelliklerini görmek için. Bu belki Türkiye'den geliş biraz daha bu maksatla az.
1: Evet.
0: Türkiye'de bir kısım ticari maksatlı gelenler var, çok azınlıkta. İşte insani yardım faaliyetleri için gelenler var. Ama onun dışında böyle hani gidelim de bir Uganda'yı görelim diye gelene rastladım mı diye düşünüyorum. Rastlamadım.
1: Tamam.
0: Rastlamadım. Ama şöyle oluyor. Mesela bizimle irtibat kurup belki yüzlerce kişi gelmiştir. Dönem dönem. İşte biz 15 yıldır Uganda'dayız. Ama hep böyle bir maksatlı olmuştur. Ama genelde Avrupa'dan o turistik olarak
1: Evet.
0: gelen çok fazla. Özellikle oradan şöyle bir şey de, özellikle üniversite öğrencileri Avrupa'da kilisenin şeyi var, böyle üniversitelerle ilgili bir sosyal sorumluluk proje şartları var. Mesela 6 ay geliyor. Bizim mesela oradan hani geçerken endişe ettiğimiz yerlerde onlar kalıyorlar Ahmet abi.
1: Evet.
0: Ve orada misyonerlik faaliyeti yapıyorlar. Ve bunu da hem devlet hem üniversite hem kilise teşvik ediyor onları. Ve buradan not alıyorlar bu öğrenciler. O yüzden belki bizim gitmekten korktuğumuz yerlerde onlar faaliyet yapabiliyorlar. Ya da gelip en ücra bir köyde dedesi zamanında gelinmiş üçüncü kuşak olan şeyler var. İnsanlar var. Hatta bazen şunu da diyoruz, yani bir kendi dinimizin hak din olduğunu biliyoruz, davamızın hak olduğunu biliyoruz. Ama onların bu batıl davasına olan inancını bazen biz taşıyamayabiliyoruz yani.
1: Evet,
0: Bu
1: evet.
0: konuda da belki kendimize bir şey
1: Evet.
0: yapmamız lazım.
1: Aslında soruyu sormaktaki
0: Öz
1: amaç doğru,
0: eleştiri de
1: gitmemiz
0: yapmamız
1: lazım,
0: lazım.
1: görmemiz lazım, anlamamız lazım. Bu hem dünyada niçin var olduğumuza ait kendimize sorduğumuz o içsel sorunun cevabına katkıda bulunacaktır. Hem de hayatı anlamak, dünyayı anlamak, insan olduğumuzun farkına varmak için de gidilmesi, görülmesi gereken
0: Mutlaka.
1: yerlerden diye düşünüyorum. Şimdi belki biraz özel olacak. Ben hem kendi Kayseri'deki efendim alanımızla alakalı Kayseri Aile Platformu özelinde sormak istiyorum. Uganda'da aile olmak nasıl bir duygu? Yani bir iki şekilde soruyorum bu soruyu Caner abi. Hem ailenizle gittiniz, hani oradaki o adaptasyon süreci, o güzel evlatlarınız orada okuyorlar değil mi şu anda?
0: Evet, şu anda okuyoruz.
1: Okuyor. Eşiniz hanımefendi orada sizinle beraber yaşıyor. Onlar da zorlanmış mıdır? Nasıl adaptasyon, nasıl oldu? Ve Ugandalı aileler, yani Uganda'da aile olmakta Türkiye'deki aile olmayı kıyasladığın zaman bize ne dersiniz?
0: Özellikle ben belki huzurunuzda hem eşime hem çocuklarıma teşekkür etmek
1: Size
0: isterim.
1: selam ediyoruz.
0: Çünkü bir şekilde biz hayatın içindeyiz, orada bir
1: Evet.
0: telaşımız,
1: Evet.
0: hizmetlerle ilgili hem şehir içi hem şehir dışı faaliyetlerimize zaman akıyor bir şekilde.
1: Evet.
0: Ama asıl fedakarlığı yapanlar aslında onlar.
1: Evet.
0: Yani burada bir de şöyle, hani ilk şeyimiz var ya, bizim buradaki imkanlardan vazgeçerek
1: Evet,
0: oraya gelmiş oluyorlar. Şu an diyelim işte eşim için söylüyorum. Evde dışarı böyle hani buradaki gibi çıkalım, bir parka
1: gideyim
0: gidelim,
1: alışveriş merkezinde böyle zaman
0: bir
1: geçireyim.
0: markete gidelim diye bir şey
1: Evet,
0: söz konusu değil.
1: evet,
0: Yani güvenlik
1: evet.
0: problemleri de var. Yani çok böyle rahat da yürüyemiyoruz işin doğrusu. Öyle olunca onların yaptığı fedakarlık bizden çok daha fazla. Artık çocuklarımız şu an adapte oldular ama ilk dönemler dil bilmemeleri, böyle bir tabiri caizse timsahlı bir havuza düşmüş gibi oldular. Yani ya yüzmeyi öğrenecekler ya boğulacaklar. Yani şu an o aşamayı geçtiler. Ama özellikle o ilk dönemler, ilk 6 ay belki ilk 1 yıl onlar için biraz zor bir dönem oldu. Onlar da inşallah
1: Şu andaki duyguları hani,
0: şu anda iyiler, mutlular. Orada olmaktan dolayı bir şikayetleri yok. O zaman da yoktu ama zorlandılar, onun farkındayım yani.
1: evet.
0: O da onlar için
1: Bir hayat tecrübesi olur. Onlar
0: ecir
1: da
0: oldu
1: güzel bir
0: inşallah
1: tecrübe olur.
0: diyelim. Ve
1: İnşallah.
0: güzel de bir tecrübe
1: Çok büyük,
0: olmuş
1: çok
0: oldu.
1: kıymetli bir tecrübe
0: Evet.
1: olmuş.
0: Uganda'da aile olmak kısmında gelince orada biraz belki aile platformuna çok iş düşüyor Ahmet abi. Orada terk edilmiş aile çok fazla.
1: Yani terk edilmiş.
0: Terk edilmiş. Yani yalnız yaşayan kadınlar ve çocuklar bu şekilde, hani yetim tabiri, hani şey olarak, hani babası vefat etmiş yetim az belki orada, ama babası terk etmiş yetim çok. Orada biraz daha o aile yapısı tam oturmamış, yani bizim ülkemiz gibi ya da Müslüman coğrafya gibi değil. Zaten Müslüman nüfus %20 oranında orada. Öyle olunca biraz daha aile üzerine de orada özel bir çalışma gerekiyor. O yüzden bizim şu anki aslında yaptığımız faaliyetlerde de bir yandan nesli de bu manada da bilinçlendirerek yetiştirmek, evet, istiyoruz.
1: Aslında ona da çok büyük katkınız var. Eğitim dedik ya, eğitimin bir alt başlıklarından biri de, değil mi, aile olmalı ve oluyordur da diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani çünkü şöyle, orada yani imkanlarımız, zamanımız kısıtlı. Mevcut yapıyı düzeltmek kolay bir iş değil. Burada da zaten siz şu an onun mücadelesini veriyorsunuz. Ama temelden bu iş düzeltilerek gelirse, tüm bir nesil sonra, iki nesil sonra bu iş oturmuş olabilir. Yani bazı şeyler aşılmış olabilir. Biraz daha bizim gayretimiz o yönde, yani eğitimin de, evet, biraz önemi burada ortaya çıkıyor. Hem toplumu hem aileyi kurtarmak adına yine iş eğitime dayanıyor.
1: Çok doğru. Eğitimin kıymeti her daim geçerliliğini koruyor. Yani dünyanın neresinde olursa olsun. Cenab-ı ağzına yüreğine sağlık. Efendim söyleyeyim, çok iyi oldu. Ben hem sizinle tekrar bu anı paylaşmanın böyle mutluluğunu yaşadım. Ve içimden öyle geldi. Allah yaptığınız her işi bereketli kılsın.
0: Amin.
1: İstikamet üzere eylesin sizleri ve sizden bu birlikte olduğumuz dönemde en çok duyduğum, Allah hakkınızı ahiret sermayesi eylesin. Yani akçenin geçmediği yerde bunlar karşımıza çıkacak umudu ve inancındayız. O gün inşallah mizanınızda bulursunuz bu güzel işleri. Geleceğe mektup yazıyorsunuz kıymetli abicim. Yani programımızın ismi de Geleceğe Mektup. Geleceğe yazılmış bir mektuptur. Efendime söyleyeyim, bir gün kendi kıymetlerini bilen, kendi öz varlıklarının değerini bilen, kendini insan hisseden Afrikalılar belki bundan 50 yıl, 100 yıl sonra sizlerin yazdığı mektuplarla o hale geldiğini bilecekler. Efendime söyleyeyim, hem dualarımız sizle beraber, gönlümüz sizle beraber. Allah işlerinizi daim eylesin. Biz format olarak geleceği mektuplarda sizden 100 yıl sonraya belki hiç görmeyeceğiniz torunlarınıza bir not yazsanız, bir mektup yazıyor olsanız, o mektubun ilgili satırı ne olurdu? O seküler tabirle mottosu ne olurdu diye sorarak diyeceğim. Bu arada şunu da söylemek isterdim dediğiniz bir şey varsa onu da alalım ve o ilgili satırı alalım. İnşallah programımızı öyle nihayete erdirelim isterim.
0: Ben öncelikli olarak Ahmet abi, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim için de güzel oldu. Ve şöyle, bazı şeylerin anlatılması, izah edilmesi, paylaşılması farklı güzelliklere de sebep oluyor. Bu platformda bunun için kıymetli bir platform. Buranın yöneticilerine de ben aynı zamanda çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şeyle ilgili motto meselesine gelince, şu an tabii Türkiye ya da Afrika'da, dünyanın herhangi bir yerinde birçok faaliyetler yapılıyor. Ama işin özünde hep şunu, yani insana dokunmak kısmını atlamamak gerekiyor. Yani ne yaparsak yapalım, biz insana dokunarak bu işi yapacağız ve insanlarla başarılı olacağız. Yani yalnızlık ya da kendim yapayım, kendimle bir ekiple, ekip ruhuyla bu işlerin ortaya çıkması lazım. Yani şu an belki ben burada şu an mikrofonun başındayım ama Uganda'da çok güzel bir ekibimiz var. Yani
1: selam ediyoruz.
0: Bu işleri beraber yapıyoruz. Yani bu şekilde başarılı oluyoruz. Burada da bazen böyle Kayseri'deki olduğumuz dönemlerde de çok böyle yorulduğumuz dönemler oluyordu. Bazen işte vitrine çıkmak isteyenlerin çok olduğu dönemler oluyordu. O zaman şunu söylüyorduk: Allah'ını seven defansa gelsin.
1: Çok güzel, çok
0: güzel. O yüzden belki de gene onu söyleyebiliriz yani. Evet. Allah'ını seven defansa gelsin diyebiliriz. Defansta bekliyoruz abi herkes inşallah.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli dostlar, bu hafta Caner Akgün abimle sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ve Uganda'da çok kıymetli böyle insanlık hizmetinde bulunan Caner Akgün abimle geleceğe mektup yazmaya çalıştık. Umarım inşallah istifade edilir bir saat dilimi olmuştur. Ben kendime çok güzel notlar aldım. İnsan odaklı çalışmanın, insana değer vermenin, insana edilen hizmetin ve yardımın böyle sonsuz mutluluğunu yaşayan bir insanı dinlemiş oldum. Dünyanın dört bir tarafında bu niyette çalışan, gönlüyle, yüreğiyle insana değer veren ve o güzellikleri, bu kadim kültürün güzelliklerini yayan tüm insanlara, özellikle Uganda'daki kıymetli hocalarıma, çalışanlara ve genelde tüm dünyada İslam adına, insanlık adına, ülkemiz adına hizmet veren tüm güzel insanları böyle en kalbi duygularımıza buradan selamlamak da içimden geldi doğrusu. Efendim, Allah ömür verir ise önümüzdeki hafta yine böyle güzel bir konu ve konuk ile geleceğe mektup yazmaya devam edeceğiz. O vakte kadar da hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
4: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Kayseri'de Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı. Vali Gökmen Çiçek, AK Parti milletvekilleri Dursun Ataş ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Hunat Camii'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi:
5: Kurban Bayramı'na daha hep beraber eriştik. Namazlarımızı eda ettik. Bayram namazımızı eda ettik. Sonrasında da her zaman olduğu gibi çok değerli valimiz, milletvekillerimiz, başkanlarımız, şehrimizin tabii ki akil olan insanlarının da önderliğinde halkımız ile bayramlaşmak suretiyle sevincimizi paylaştık. Elbette birbirimize dua ettik. Hocamızın burada söylediği selamı yayınız anlayış içerisinde, selam barış demek, kurtuluş demek, kardeşlik demek, bunu yayma yönünde irade gösterdik. Ve tabii bir belediye başkanı ne der? Bayramlarını vatandaşlarımızın tebrik ettikten sonra aman ha kurbanları keserken dikkatli olalım der, çevreyi kirletmeyelim der, atıkları rastgele yere atmayalım der ve inşallah huzur içerisinde bu bayramı da hep beraber idrak edelim ve yaşayalım, paylaşalım diye ifadede bulunur. O açıdan biz de bunları söylüyoruz. Ve ben hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Huzur içerisinde daha nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum. Elbette bununla birlikte İslam aleminin bayramını tebrik eder iken hüznümüzü de Gazze'de, Filistin'de, Türkistan'da ya da benzeri diğer coğrafyada, mazlum coğrafyadaki kardeşlerimize de Cenab-ı Allah tabii ki bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza vesile olmak suretiyle Mevlam bu ateşleri söndürsün, sıkıntıları en aza indirgensin diye dua ve temenni de bulunuyorum.
4: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri'de bayram namazı sonrasında kurban kesimleri başladı. Kayseri'de besicilerin ve kesimhanelerin yoğun bulunduğu Koca Sinan ilçesi, Elagöz ve Buğdaylı mahallelerine giden yolda yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim sırasında yaralanan vatandaşlar acil servislerin yolunu tuttu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar kentteki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi oldu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'la birlikte Kurban Bayramı'nın ilk gününde Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde bulunan kurban kesim ve satış alanını ziyaret etti. Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi'nin oluşturduğu modern kurban kesim ve satış alanının Türkiye'ye örnek bir uygulama olduğunu belirterek şunları ifade etti.
6: Evet, hayırlı bayramlar diyorum. Bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin. Kesilmiş olan kurbanlarımızı kabul etsin. Şu anda bizim Bülbül Pınarı'ndaki kesimhanemizdeyiz ve burada seri bir şekilde kurbanlar kesiliyor. Vatandaşlarımız gerek gün öncesinden almış oldukları kurbanları, gerekse bugün hala hemen yanı başındaki pazardan almış oldukları kurbanları burada sırasıyla numaralar dahilinde kurbanlarını kestirip daha sonrasında da etlerini alıp buradan ayrılıyorlar. Son derece profesyonel bir şekilde buradaki ehil kasaplar tarafından yapılan bu hizmetin neticesinde hiçbir şekilde çevreye olumsuz bir görüntü vermeyen, çevre şartlarını koruyan ama bir o kadar da insan sağlığını önemseyen bir yaklaşımla yapılan bir düzenleme. Buradaki kesilen hayvanlardan eğer ki sağlığı tehdit edecek şekilde olumsuz bir durum olan, hastalık olan hayvan var ise veteriner hekimler tarafından tespit ediliyor. O hayvanlar bakanlık tarafından sistemde tazmin edilerek vatandaşlar yeniden kurbanlarını alıp tekrardan daha sağlıklı hayvanlarla kurbanını değiştirebiliyorlar. Bu da bu bölgedeki yapılan pazarın güvencesi oluyor. Ben bütün hemşehrilerimize bir kez daha Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum. Rabbim sağlıkla, huzurla nice bayramları eriştirsin.
4: AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise şu ifadelere yer verdi.
7: Koca Sinan Belediyesi adına, Kayserimiz adına çok nezih bir yerde, hijyen bir ortamda, başında veterinerlerle, kasaplarla, ki profesyonel kasaplarla ve vatandaşın çok memnuniyetini gördük. Hiçbir çevre kirliliği olmadan, herkes elini vurmadan, hiçbir zahmet çekmeden, çok ucuz bir maliyetle kurbanlarını kesip tertemiz, hiçbir şeyini zayi etmeden evine götürüp huzur içerisinde bayram yapacaklar. Bura benim çok hoşuma gitti. Tabii ne kadar zor bir iş olduğunu biliyorum. Daha önce belediye başkanlığı yaptığım için aynı işleri yaptık ve bu kadar kasabı bir araya getirmek, bu hizmeti verebilmek çok önemli bir şey. Kurban Bayramı'nda Kayserimiz adına ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok temiz bir ortamda gerçekten ibadetlerini güzel yerine getiriyorlar. Kazası belası inşallah tamamlarız diyoruz. Diyecek de çok fazla bir şey bulamıyorum. Çok da röportaj verdik. Evet. Tüm hemşerilerimizin ben bayramını kutluyorum. Ağız tadıyla tüm Türk dünyasına, İslam alemine kardeşlik, barış, huzur getirsin bu bayram diliyorum. Ve diğer coğrafyalarda yaşayan dindaşlarımızın, Müslümanların da zulüm görenlerin de huzur içerisinde bayram edecekleri günleri inşallah Allah'ın nasip etsin diyorum.
4: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç şu ifadelere yer verdi.
8: Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Şu anda Sultan Sazlığımızdayız. Yeşilhisar'ımız, Develi'miz, Yahyalı'mız ve hatta İncesuyumuzla ilgilendiren önemli bir boyut. Mutlak korunması gereken alan olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hatırlanacağı üzere kararı çıkarılmış idi. Geçtiğimiz senelerde maalesef arz ettiğimiz sulamayla ilgili performans olmamış idi. Biz de bunu sağlamak amacıyla değişik projeleri hayata geçirmiş idik. Bizlerin yaptığının yanında Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Mevlamızın yağdırdığı yağmurlar, kanallardan gelen sular adeta burayı canlandırdı, şenlendirdi, yeşertti. Kuşlarımız da gelmeye başladı. 301 tane kuş çeşidi olarak bilinen gerçekten önemli bir merkezdeyiz. Burayı korumak adına üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Buradaki işletmecimize ayrıca teşekkür ederken bizler de Kaytur olarak burada bu hizmetlerin birlikte sürmesi, vatandaşa gerekli kolaylıkların da sağlanmasına destek olmak amacıyla adeta uyum içerisinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kuşlarımızın her geçen gün burada sayısı artacak. Buradaki daha da renkli, daha da herkes için bir cazibe merkezi olacak bir konuma erişmiş olacak. Erciyes'imizin eteğinde, Kapadokya'mızın hemen yanı başında, Soğanlı Vadimize çok yakın, Erdemli Vadimizin hemen yanı başında adeta bir turizm destinasyonu. Buradan giderken elbette Kapısbaşı Şelalesi'ne de uğrama herhalde hepimiz için bir merak konusu olur diye düşünüyoruz. Dünyada kendisine söz ettiren bir şelale. Evet, Kayseri'nin ne tarafına baksak bir turizm destinasyonu. Evet. Yol üzerine gelirken olmadı. İncesu'yu öğren şehirdeki 300'lü yıllara ait olan mozaiklarımızı görürsünüz. Hem kültürel bağlamda, hem turizm bağlamında, hem gastronomi bağlamında çalışmalarımıza gerekli hizmetleri vereceğiz.
4: Kayseri jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken yakalanan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nın 1.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Havanın aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.
3: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde vatandaşlar camilerde saf tutarak bayram namazını eda etti. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'da Büyükçamlıca Camii'nde kıldı. Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve dayanışma günü olduğunu belirterek tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Erdoğan, kurban ibadetinin bir teslimiyet ve yakınlaşma anlamına geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır," dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun, bayramımız mübarek olsun," ifadesini kullandı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Özel, basın mensuplarının "yeni parti kuracak mısınız?" sorusu üzerine "şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, öyle yeni parti falan kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi, milli dayanışma azmi ile, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle çok daha anlam kazanacaktır," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin ve gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum," ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunarak partinin kurultay tarihi için kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü gösterdi. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.615 liradan işlem görüyor, altının onsu ise önceki kapanışa göre %0,6 azalışla 4.482 dolardan işlem görüyor. Bakan Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray-Ulukışla Yenice hızlı demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Kurban Bayramı'nda toplanan deriler, Türkiye'nin katma değeri yüksek deri ve kürk sektörüne yaklaşık 800 milyon dolarlık bir ekonomik ivme sağlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 günlük Kurban Bayramı süresince yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
2: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dayız. Ben Alper Erdoğan. Dönüş programımızda bugünkü konuğumuz Erkin Koray. Doğu ve Batı müziğini harmanlayarak ortaya özgün bir tarz çıkaran, birçok önemli çalışmaya imza atan Koray'ın hayat hikayesi ve sevilen şarkılarıyla sizlerle birlikte bir yolculuğa çıkacağız.

24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğan sanatçı, küçük yaşlarda piyano öğretmeni olan annesi Beciye Koray'dan piyano öğrenir. Daha sonrasında ise gitar çalmaya başlar. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yılların ikinci yarısında arkadaşlarıyla kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve ritimcileriyle dönemin güncel parçalarını çalmaya başlar. Lise eğitiminin ardından 60'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör, yarı profesyonel olarak

62 yılında çeşitli müzikli mekanlarda program yaptığı sıralarda teklif alır ve ilk 45'liğini kaydeder. Ancak bu plak 1966 yılında piyasaya çıkar. Koray sonrasında askerliğini Ankara'da Hava Kuvvetleri Caz Orkestrası'nda solist ve gitarist olarak yapar.

Koray terhisi sonrası Almanya'ya gider. Burada bir müzik grubuyla 3 ay çalar. Sonrasında Almanya'dan grup arkadaşı bas gitarist Bernard Weber'le Türkiye'ye dönen sanatçı, burada yeni bir grup kurup saçlarını uzatır, plak çıkarır. Ancak plak sadece 300 tane satar.

67 yılında basılan bir yüzünde Kızları Dalın Askeri, diğer yüzünde Aşk Oyunu adlı parçalar bulunan 45'li ise önemli bir başarı kazanır. Özellikle Kızları Dalın Askeri parçası, Erkin Koray'ın geniş kitleler tarafından tanınmasında önemli bir rol oynar. Bir gazinoda söylenirken keşfedilen şarkı hemen o gece yarısı stüdyoda kaydedilir ve Koray'ın deyişiyle Türkçe sözlü ilk rock şarkı olur.

1960'ların sonuna doğru bağlamanın sesini müzik yapılan mekanlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirirler ve bağlamayı rock müziğinde de kullanmaya başlar.

1969 yılında kurduğu Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncüsü olur. Grup ilk konserlerini Ocak 1970'te İstanbul Kent Sineması'nda verir. Dünya çapında popüler rock şarkılarını coverlayan grup, Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası dağılır.

ay Mayıs 1971'de Hey dergisinde çalışan dostu Arda Uskan'la Cannes Film Festivali'ne gider. Koray gösterime katılan Beatles üyesi John Lennon'la bir görüşme ayarlar. Bir gün sonra Lennon ve Koray buluşurlar. Bu görüşmede Koray Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir.

71 yılının yazı biterken Türkiye'ye dönen Koray, Süper Grup adını verdiği yeni bir orkestra kurar. Underground ve psychedelic bir müzik yapacağını açıklar. Grup, Yağmur, Aşka İnanmıyorum ve Sen Yoksun diye şarkılarını kaydedip dağılır. Ağustos 1972'de gitarist Aydın Cakus ve baterist Nur Yenal'ın yanına o zamanlar Kurtulan Ekspres'ten ayrılan bas gitarist Öz

Erkan Uğur alarak Ter grubu kurulur. Bu grupla Kasım ayında Hor Görme Garibi Züleyha 45'liği çıkar. Ankara'da 15 bin kişinin katıldığı bir konserin ortasında Koray'ın gitarının telinin kopması sonrası sahneden ayrılır. Ve bu hadise sonrası Koray grupla iletişimini kopararak bir daha onlarla çalmaz.

Bu grup denemeleri sonrasında Koray, genellikle solo çalışmalar yapıp Türkiye'deki müzik listelerinde üst sıralarda yer alan klasikleşmiş birçok esere imza atar. 1973'te birkaç sene önce Lennon'a çaldığı Mesafeler 45'lik olarak yayınlanır. Arka yüzünde ise Silinmeyen Hatıralar şarkısı yer alır.

19 Ekim 1973'te Müge Duruman'la evlenir. 74 yılı ise Koray'ın en başarılı yıllarından biri olur. Bu dönemde Şaşkın, Eyvah, Krallar, Dost Acı Söyler ve Fe Subhanallah Komşu Kızı gibi 45'likler çıkartır. Krallar planın kapağında kendi çizimini kullanan Koray, Fe Subhanallah'ın kapağında ise yüzü boyalı bir halde yer alır.

Erkin Koray 1982'de Benden Sana albümünü yayınlar. Albümün bir kısmını Almanya'da Köln ve Hamburg'da, bir kısmını ise İstanbul'da kaydeder. Albümdeki şarkıların bir kısmı Meyhanede, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Sayın Arkadaşım Osman, hit müzisyenlerinin bestelerine Erkin Koray'ın Türkçe yazdığı sözlerden oluşur.

1983'te ise illaki albümü yayınlanır. Bu albüm içindeki şarkılar kadar Nuri Kurtçebe'nin çizdiği albüm kapağı ve plak versiyonun şeffaf olmasıyla da dikkat çeker. Albümdeki illaki Deli Kadın, Tek Başına gibi hit şarkıların yanında Kızları da Alın Askere ve Hop Hop Gelsin gibi eski şarkılarında yeni yorumları yer alır.

Koray Türkiye'ye kesin dönüşünün ardından ailevi sorunlarından dolayı kendisi için pek verimli geçmeyen 85 ve 90 yıllar arasında belki de en çok bilinen çalışması olan Çöpçüler'le büyük bir çıkış yapar. Çöpçüler'in de yer aldığı Ceylan 1985'te yayınlanır. Albümde Erkin Koray davul dışında tüm enstrümanları kendi çalar. Bu dönemde devrim modasına uyarak piyanist şarkıcı olarak bir restoranda da müzik yapmaya başlar.

Bu dönemin diğer bir önemli ve özgün eserlerinden biri de 86'da yayınlanan Gaddar albümü olur. Anılan maddi sıkıntılar sanatçıyı tek bir sentezleyici eşliğinde kaydedilen Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara zor.

Koray'ın hayatı genellikle ekonomik sıkıntılarla geçer. Yaptığı çıkışlar, son derece popüler çalışmaları onu maddi açıdan rahatlatmaya yetmez. Müziği kendine yaşam biçimi olarak seçen Koray ve onunla aynı dönemi paylaşan birçok özgün sanatçı, o dönemlerde belirsiz olan telif hakları, sınırlı çalışma olanakları, sağlıksız bir yapıya sahip olan müzik piyasası ve müzik dinleyicisinin düşük alım gücü gibi nedenlerle bu sıkıntılardan kurtulamazlar. Bunlardan bazıları küserek müziği bırakmış ve daha iyi maddi koşullar elde edebilecekleri işlerle uğraşmışlardır. Erkin Koray telif hakları en çok ihlal edilen sanatçılarımızdan biri olmuştur. Bu nedenlerle neredeyse hiçbir zaman arzu ettiği yapımları gerçekleştirecek parasal kaynak bulamamıştır.

yenilikçi, sentezleyici, deneyici bir müzik çizgisi olan Koray, sıra dışı şarkı sözleri, kendine özgü vokal biçimi, uzun saçları, özgün kıyafetleri ve bunun gibi birçok nedenle dönemin yayın tekeli olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından dışlanmıştır. Eserlerinin neredeyse tamamı yakın zamanlara kadar TRT denetimi tarafından yayınlanmaya uygun görülmemiştir. Bu durum Türkiye'de özel yayın kuruluşlarının ortaya çıkışına kadar süre gelmiş ve Koray'ın dinleyici kitlesinin o dönemlerde sınırlı kalmasına yol açmıştır.

90-93 yıllarında genelde öyle bir geçer zaman ki Arap saçı, Fesubhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnız Arıhtımı gibi hitleri içeren bir toplama albümü serisi piyasayı sürer. Sanatçı 1990'da yayınladığı Tamam Artık albümünden sonra bir sessizlik ve plak şirketlerine küskünlük dönemine girer.

Koray, Doğu ve Batı müziğini harmanlayarak yaptığı özgün çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiş, birçok iz bırakan şarkı bırakmıştır. Cemal'im, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmalarıyla Türk halk müziği, Nihansın Dide'den, Kıskanırım Seni Ben gibi parçalarla Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu Rock tarzında eserler veren sanatçı, 8 Ağustos 2023 Pazartesi günü akciğer rahatsızlığına bağlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeder.

91.8 Radyo Radar'daydınız. Erkin Koray'ın, namı diğer Erkin Baba'nın hayatını ve şarkılarını dinledik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Radyo Radar Hava Durumu.
0: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 27 Mayıs günü bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Tomarza 16, Akkışla, Sarıs, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarıoğlan 17, Felahiye 18, Develi ve İncesu 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G'nin hizmete alınmasından bu yana yaklaşık 34 milyon aboneye ulaştığını söyledi. Türkiye Uzay Vatan Projesi ile yeni projelere odaklanırken, kardeş Türk devletleriyle de yapay zekadan dijital teknolojilere, uydu projelerinden havacılığa kadar çeşitli alanlarda ortak adımlar atacak. Meta'nın yapay zeka yatırımları doğrultusunda çalışanların %10'unu işten çıkarmasının ardından CEO Mark Zuckerberg bu yıl başka bir kesinti öngörülmediğini açıklasa da eski ve mevcut çalışanlar Ağustos ayında yeni bir dalganın kapıda olduğunu öne sürdü. Çalışanlar Silikon Vadisi çalışanlarının terapiye ihtiyacı var yorumlarını yaptı. Savunma Sanayi Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli uç nokta güvenlik platformu Saha 2026'da düzenlenen törenle Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edilerek siber savunmada yeni bir dönem başlattı. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve kademeli bir süreç olmadığını, insanların 44 ve 60 yaşlarında iki büyük ani yaşlanma dalgası yaşadığını ortaya koydu. Teknoloji devlerinin tahminlerine göre mevcut tüm dijital şifreleme sistemlerini dakikalar içinde kırabilecek kuantum bilgisayarlar 2029 yılına kadar siber saldırganların eline geçebilir. Avustralya'da emekli bir çiftçinin bahçesine istinat duvarı örmek için satın aldığı sıradan bir kaya parçasının dinozorlar öncesi döneme ait benzersiz ve eksiksiz bir amfibi fosili olduğu ortaya çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor. ABD'de yapılan geniş kapsamlı bir araştırma çevre ve gıda yoluyla vücuda giren sonsuz kimyasalların test edilen kan örneklerinin neredeyse tamamında bulunduğunu ve insanların bu maddelere tekil değil, karmaşık karışımlar halinde maruz kaldığını ortaya koydu. Türkiye yapay zeka destekli robotik projeleriyle Almanya ve Fransa'nın aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi ve Japonya ile işbirliğine gidecek. Dijital manşeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Dijital manşet. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Kayseri'de Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı. Vali Gökmen Çiçek, AK Parti milletvekilleri Dursun Ataş ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Hunat Camii'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Kurban Bayramı'na daha hep beraber eriştik. Namazlarımızı eda ettik. Bayram namazımızı eda ettik. Sonrasında da her zaman olduğu gibi çok değerli valimiz, milletvekillerimiz, başkanlarımız, şehrimizin tabii ki akil olan insanlarının da önderliğinde halkımız ile bayramlaşmak suretiyle sevincimizi paylaştık. Elbette birbirimize dua ettik. Hocamızın burada söylediği selamı yayınız anlayış içerisinde selam, barış demek, kurtuluş demek, kardeşlik demek, bunu yayma yönünde irade gösterdik. Ve tabii bir belediye başkanı ne der? Bayramlarını vatandaşlarımızın tebrik ettikten sonra aman ha kurbanları keserken dikkatli olalım der, çevreyi kirletmeyelim der, atıkları rastgele yere atmayalım der ve inşallah huzur içerisinde bu bayramı da hep beraber idrak edelim ve yaşayalım, paylaşalım diye ifadede bulunur. O açıdan biz de bunları söylüyoruz. Ve ben hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Huzur içerisinde daha nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum. Elbette bununla birlikte İslam aleminin bayramını tebrik eder iken hüznümüzü de Gazze'de, Filistin'de, Türkistan'da ya da benzeri diğer coğrafyada, mazlum coğrafyadaki kardeşlerimize de Cenab-ı Allah tabii ki bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza vesile olmak suretiyle Mevlam bu ateşleri söndürsün, sıkıntıları en aza indirgensin diye dua ve temenni de bulunuyorum.
2: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri'de bayram namazı sonrasında kurban kesimleri başladı. Kayseri'de besicilerin ve kesimhanelerin yoğun bulunduğu Koca Sinan ilçesi, Elagöz ve Buğdaylı mahallelerine giden yolda yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim sırasında yaralanan vatandaşlar

0: acil servislerin yolunu tuttu, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar kentteki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi oldu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'la birlikte Kurban Bayramı'nın ilk gününde Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde bulunan kurban kesim ve satış alanını ziyaret etti. Başkan Çolak Bayraktar, Kocasinan Belediyesi'nin oluşturduğu modern kurban kesim ve satış alanının Türkiye'ye örnek bir uygulama olduğunu belirterek şunları ifade etti.
1: Evet, hayırlı bayramlar diyorum. Bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin, kesilmiş olan kurbanlarımızı kabul etsin. Şu anda bizim Bülbül Pınarı'ndaki kesimhanemizdeyiz ve burada seri bir şekilde kurbanlar kesiliyor. Vatandaşlarımız gerek gün öncesinden almış oldukları kurbanları, gerekse bugün hala hemen yanı başındaki pazardan almış oldukları kurbanları burada sırasıyla numaralar dahilinde kurbanlarını kestirip daha sonrasında da etlerini alıp buradan ayrılıyorlar. Son derece profesyonel bir şekilde buradaki ehil kasaplar tarafından yapılan bu hizmetin neticesinde hiçbir şekilde çevreye olumsuz bir görüntü vermeyen, çevre şartlarını koruyan ama bir o kadar da insan sağlığını önemseyen bir yaklaşımla yapılan bir düzenleme. Buradaki kesilen hayvanlardan eğer ki sağlığı tehdit edecek şekilde olumsuz bir durum olan, hastalık olan hayvan var ise veteriner hekimler tarafından tespit ediliyor. O hayvanlar bakanlık tarafından sistemde tazmin edilerek vatandaşlar yeniden kurbanlarını alıp tekrardan daha sağlıklı hayvanlarla kurbanını değiştirebiliyorlar. Bu da bu bölgedeki yapılan pazarın güvencesi oluyor. Ben bütün hemşehrilerimize bir kez daha Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum. Rabbim sağlıkla, huzurla nice bayramları eriştirsin.
0: AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise şu ifadelere yer verdi.
2: Kocasinan Belediyesi adına, Kayserimiz adına çok nezih bir yerde, hijyen bir ortamda, başında veterinerlerle, kasaplarla, ki profesyonel kasaplarla ve vatandaşın çok memnuniyetini gördük. Hiçbir çevre kirliliği olmadan, herkes elini vurmadan, hiçbir zahmet çekmeden, çok ucuz bir maliyetle kurbanlarını kesip tertemiz, hiçbir şeyini zayi etmeden evine götürüp huzur içerisinde bayram yapacaklar. Bura benim çok hoşuma gitti. Tabii ne kadar zor bir iş olduğunu biliyorum. Daha önce belediye başkanlığı yaptığım için aynı işleri yaptık ve bu kadar kasabı bir araya getirmek, bu hizmeti verebilmek çok önemli bir şey. Kurban Bayramı'nda Kayserimiz adına ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok temiz bir ortamda gerçekten ibadetlerini güzel yerine getiriyorlar. Kazası belası inşallah tamamlarız diyoruz. Diyecek de çok fazla bir şey bulamıyorum. Çok da röportaj verdik. Evet. Tüm hemşerilerimizin ben bayramını kutluyorum. Ağız tadıyla tüm Türk dünyasına, İslam alemine kardeşlik, barış, huzur getirsin bu bayram diliyorum. Ve diğer coğrafyalarda yaşayan dindaşlarımızın, Müslümanların da zulüm görenlerin de huzur içerisinde bayram edecekleri günleri inşallah Allah'ın nasip etsin diyorum.
0: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç şu ifadelere yer verdi.
3: Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Şu anda Sultan Sazlığımızdayız. Yeşilhisar'ımız, Develi'miz, Yahyalı'mız ve hatta İncesuyumuzla ilgilendiren önemli bir boyut. Mutlak korunması gereken alan olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hatırlanacağı üzere kararı çıkarılmış idi. Geçtiğimiz senelerde maalesef arz ettiğimiz sulamayla ilgili performans olmamış idi. Biz de bunu sağlamak amacıyla değişik projeleri hayata geçirmiş idik. Bizlerin yaptığının yanında Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Mevlamızın yağdırdığı yağmurlar, kanallardan gelen sular adeta burayı canlandırdı, şenlendirdi, yeşertti. Kuşlarımız da gelmeye başladı. 301 tane kuş çeşidi olarak bilinen gerçekten önemli bir merkezdeyiz. Burayı korumak adına üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Buradaki işletmecimize ayrıca teşekkür ederken bizler de Kaytur olarak burada bu hizmetlerin birlikte sürmesi, vatandaşa gerekli kolaylıkların da sağlanmasına destek olmak amacıyla adeta uyum içerisinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kuşlarımızın her geçen gün burada sayısı artacak. Buradaki daha da renkli, daha da herkes için bir cazibe merkezi olacak bir konuma erişmiş olacak. Erciyes'imizin eteğinde, Kapadokya'mızın hemen yanı başında, Soğanlı Vadimize çok yakın, Erdemli Vadimizin hemen yanı başında adeta bir turizm destinasyonu. Buradan giderken elbette Kapısbaşı Şelalesi'ne de uğrama herhalde hepimiz için bir merak konusu olur diye düşünüyoruz. Dünyada kendisine söz ettiren bir şelale. Evet, Kayseri'nin ne tarafına baksak bir turizm destinasyonu. Evet. Yol üzerine gelirken olmadı. İncesuyu Örenşehir'deki 300'lü yıllara ait olan mozaiklarımızı görürsünüz. Hem kültürel bağlamda, hem turizm bağlamında, hem gastronomi bağlamında çalışmalarımıza gerekli hizmetleri vereceğiz.
0: Kayseri jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken yakalanan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nın 1.
4: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
0: Havanın aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.
4: Şimdi reklamlar.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
3: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsumoğlu AVM mağazamızdan çamaşır makinesiyle çamaşır kurutma makinesini birlikte alana kurbanlık koyun hediye. Profilo Kumsumoğlu AVM Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazası. Fırsatı kaçırmayın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde vatandaşlar camilerde saf tutarak bayram namazını eda etti. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'da Büyükçamlıca Camii'nde kıldı, Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve dayanışma günü olduğunu belirterek tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Erdoğan, kurban ibadetinin bir teslimiyet ve yakınlaşma anlamına geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır." dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun, bayramımız mübarek olsun." ifadesini kullandı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Özel, basın mensuplarının yeni parti kuracak mısınız sorusu üzerine şu aşamada kırılıp, kızıp, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, öyle yeni parti falan kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi, milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle çok daha anlam kazanacaktır, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin ve gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunarak partinin kurultay tarihi için kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü gösterdi. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6615 liradan işlem görüyor, altının onsu ise önceki kapanışa göre %0,6 azalışla 4482 dolardan işlem görüyor. Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray-Ulukışla Yenice hızlı demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Kurban Bayramı'nda toplanan deriler, Türkiye'nin katma değeri yüksek deri ve kürk sektörüne yaklaşık 800 milyon dolarlık bir ekonomik ivme sağlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 günlük Kurban Bayramı süresince yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, Cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
5: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa, o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak, dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik, hayattır.
6: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
7: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
8: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda 2015 yılının ikinci bölümü programıyla karşınızda olacağız.

6 Ağustos 2015. Kırım ile Zonguldak arasında Ro-Ro tipi gemilerle seferler başladı. 8 Ağustos 2015. Ankara'daki Osmanlı Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa maçında Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, kupanın 14. kez sahibi oldu. 10 Ağustos 2015. DHKPC mensubu iki kadın ABD konsolosluğuna saldırı düzenledi. 13 Ağustos 2015. AK Parti ile CHP arasında gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

16 Ağustos 2015. Litvanya'da düzenlenen FIBA 18 yaş altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncülük maçında ev sahibi İspanya'yı 83-72 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalyayı elde etti. 17 Ağustos 2015. AK Parti ile MHP arasında gerçekleştirilen koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. 17 Ağustos 2015. 2012 Londra Olimpiyatlarında 1500 metre ve 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metrede şampiyon olan Aslı Çakır Alptekin'in altın madalyaları doping yaptığı gerekçesiyle geri alındı. Madalyalar aynı yarışmada ikinci olan Gamze Bulut'a verildi.

19 Ağustos 2011. Ankara'da düzenlenen 23 yaş altı Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, final maçında ev sahibi Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalyayı kazandı. 20 Ağustos 2015. Siirt'in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasında devriye görevi yapan zırhlı askeri araç, yola döşenen mayınların uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 8 askerimiz şehit oldu. 25 Ağustos 2015. 7 Haziran seçimlerinden sonra anayasada belirtilen hükümeti kurmak için tanınan 45 günün dolması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'la görüşerek seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Bu kararın ardından Erdoğan, mecliste en fazla milletvekiline sahip olan AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na seçim hükümeti kurma görevini verdi.

27 Ağustos 2015. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, 5 frekans bandında 18 paket için düzenlediği 4,5G ihalesi, KDV hariç toplam 3 milyar 356 milyon euro bedelle sonuçlandı. 29 Ağustos 2015. Türkiye Görme Engelliler Milli Futbol Takımı, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Rusya'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. 30 Ağustos 2015. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 12 atletle katılan Türkiye, 41. sırada yer aldı.

4 Eylül 2015. Hükümete silahlı kuvvetlerin sınır ötesi harekat ve sınır dışına asker gönderme yetkisi veren tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 6 Eylül 2015. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde PKK'lılar tarafından yerleştirilen bombalar patlatıldı. Olayda 17 asker şehit oldu. Bu olaydan sonra ülkede geniş çaplı protestolar başladı. 7 Eylül 2015. Türkiye Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol Takımı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası final maçında Büyük Britanya'ya 87-66 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. 12 Eylül 2015. Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla toplamda kazandıkları 6 madalya sonucunda şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

12 Eylül 2015. Ahmet Davutoğlu, Ankara Arena'da gerçekleştirilen AK Parti 5. Olağan Kongresi'nde 1353 oyla ikinci kez genel başkan seçildi. 16 Eylül 2015. İspanya'da düzenlenen Sualtı Hokey Gençler Dünya Şampiyonası finalinde Avustralya'yı 3-1 yenen Türkiye Genç Milli Takımı dünya şampiyonu oldu. 22 Eylül 2015. 63. Türkiye Hükümeti'nde Halkların Demokratik Partisi'nden yer alan Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Koncer ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan görevlerinden istifa etti. Boşalan hükümet üyelerinden Avrupa Birliği Bakanlığı'na Beril Dedeoğlu, Kalkınma Bakanlığı'na ise Cüneyt Düzyol atandı. 30 Eylül 2015. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimler öncesi seçim beyannamesini Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda açıkladı. 1 Ekim 2015, Ankara'nın Cebeci semtinde freni boşalan belediye otobüsü durağa çarptı, olayda 12 kişi hayatını kaybetti.

0: aşk ateşi.
1: 10 Ekim 2015. Ankara'da düzenlenen Emek Barış Demokrasi mitinginde iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamalarda 109 kişi hayatını yitirdi, 48'i ağır, 246 kişi de yaralandı. 15 Ekim 2015. Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 52-48 yenerek kupanın ilk kez sahibi oldu. 16 Ekim 2015. TürkSat 4B uydusu Kazakistan Baykonur uzay üssünden başarıyla fırlatıldı. Fırlatmadan 12 gün sonra 28 Ekim tarihinde uydunun yörüngeye yerleştiği açıklandı. 17 Ekim 2015. Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su götürme projesi açılışı yapıldı. 1 Kasım 2015. Türkiye'de gerçekleştirilen seçimlerde Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %49,50'sini alarak birinci parti oldu ve 550 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 317 sandalyeyi kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi ise %25,32 ile ikinci parti oldu.

15 Kasım 2015. 2015 G20 zirvesi Antalya'da düzenlendi. 16 Kasım 2015. 35. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Richard Chelimo, kadınlarda ise Etiyopyalı Amen Gobene kazandı. 17 Kasım 2015. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 26. dönem milletvekilleri yemin töreni gerçekleştirildi. Törende Leyla Zana'nın yemin metnini tam olarak okumaması üzerine karışıklık çıktı. 24 Kasım 2015. Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24M tipi uçağın sınır ihlali gerçekleştirdiği iddiasıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçağı tarafından düşürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı ise uçağın Türk hava sahasını ihlal etmediğini savundu. 13 Aralık 2015. Hanukka Bayramı Türkiye tarihinde devlet tarafından ilk kez kutlandı. 14 Aralık 2015. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 5 Kasım 2013 tarihinden sonra ilk kez müzakere başlığı açıldı. 23 Aralık 2015. Sabiha Gökçen Havalimanı'na düzenlenen saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. 30 Aralık 2015. Sine 5 televizyon kanalı yayın hayatına son verdi.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 27 Mayıs günü bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle:

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 27 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1703, Rus Çarı 1. Petro, Rus İç Savaşı sırasında Petrograd Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak anılan Sankt Petersburg şehrini kurdu. 1905, Çuşima Savaşı başladı. Ertesi gün Japon donanmasının Rus donanmasını neredeyse yok etmesiyle son bulan bu gelişme, dünya tarihinin ilk modern deniz savaşı oldu. 1907, San Francisco, Kaliforniya'da veba salgını baş gösterdi. 1935, Türkiye'de hafta tatili Cuma gününden Pazar gününe alındı. 1941, Alman zırhlısı Bismarck, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından batırıldı. 1944, Latin harfleriyle basılmış ilk cumhuriyet altını piyasaya sürüldü. 1953, Paris'te Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Federal Almanya arasında Avrupa Savunma Birliği Anlaşması imzalandı. 1956, İstanbul'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye Milli Güreş Takımı serbest stilde 6 birincilik elde ederek dünya şampiyonu oldu. 1958, Amerikan F-4 Phantom 2 çok amaçlı avcı bombardıman uçağı ilk uçuşunu yaptı. 1960, 27 Mayıs darbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu, ülke yönetimini Milli Birlik Komitesi üstlendi, başına Orgeneral Cemal Gürsel getirildi, komite TBMM'yi ve hükümeti feshederek her türlü siyasi faaliyeti yasakladı. 1961, yeni anayasa, kurucu mecliste oylamaya katılan 262 üyeden 260'ının oyuyla kabul edildi. 1962, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi açıldı. 1964, Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru 75 yaşında öldü. 1980, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, Ankara'da uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti. 1986, Türkiye'de tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı. 1985, Papa II. Jean Paul'a yönelik suikast davasında Mehmet Ali Ağa'ca mahkemede "Ben Hazreti İsa'yım, Tanrı'nın oğluyum" dedi. 1986, Türkiye'de tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı. 1992, Iğdır ve Ardahan kanunla il statüsüne kavuşturuldu. PKK militanları Bingöl-Elazığ karayolunda pusu kurarak oradan terhis olan ve Acemi Birliği'ne giden 33 silahsız askeri şehit etti. 1994, ABD'de 20 yıldır sürgünde bulunan ünlü Sovyet yazar Alexander Solzhenitsyn ülkesine döndü. 1995, bir grup kadın gözaltında kaybolan yakınlarının bulunması, sorumluların yargılanması talebiyle İstanbul Galatasaray Lisesi önünde ilk oturma eylemini başlattı. Bu topluluk daha sonra Cumartesi Anneleri olarak anıldı. 1999, Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević'i Kosova'daki vahşetin sorumlusu olmakla, etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçladı. 2007, Mehmet Ağar Genel Başkanlığındaki Doğru Yol Partisi, isim değişikliğine giderek eski Demokrat Parti adını aldı. 27 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Kayseri'de Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı. Vali Gökmen Çiçek, AK Parti milletvekilleri Dursun Ataş ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Hunat Camii'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Kurban Bayramı'na daha hep beraber eriştik. Namazlarımızı eda ettik. Bayram namazımızı eda ettik. Sonrasında da her zaman olduğu gibi çok değerli valimiz, milletvekillerimiz, başkanlarımız, şehrimizin tabii ki akil olan insanlarının da önderliğinde halkımız ile bayramlaşmak suretiyle sevincimizi paylaştık. Elbette birbirimize dua ettik. Hocamızın burada söylediği selamı yayın.

0: Anlayış içerisinde selam, barış demek, kurtuluş demek, kardeşlik demek, bunu yayma yönünde irade gösterdik. Ve tabii bir belediye başkanı ne der? Bayramlarını vatandaşlarımızın tebrik ettikten sonra aman ha kurbanları keserken dikkatli olalım der. Çevreyi kirletmeyelim der. Atıkları rastgele yere atmayalım der. Ve inşallah huzur içerisinde bu bayramı da hep beraber idrak edelim ve yaşayalım, paylaşalım diye ifadede bulunur. O açıdan biz de bunları söylüyoruz. Ve ben hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Huzur içerisinde daha nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum. Elbette bununla birlikte İslam aleminin bayramını tebrik eder iken hüznümüzü de Gazze'de, Filistin'de, Türkistan'da ya da benzeri diğer coğrafyada, mazlum coğrafyadaki kardeşlerimize de Cenab-ı Allah tabii ki bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza vesile olmak suretiyle Mevlam bu ateşleri söndürsün, sıkıntıları en aza indirgensin diye dua ve temenni de bulunuyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri'de bayram namazı sonrasında kurban kesimleri başladı. Kayseri'de besicilerin ve kesimhanelerin yoğun bulunduğu Koca Sinan ilçesi, Elagöz ve Buğdaylı mahallelerine giden yolda yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim sırasında yaralanan vatandaşlar acil servislerin yolunu tuttu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar kentteki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi oldu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'la birlikte Kurban Bayramı'nın ilk gününde Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde bulunan kurban kesim ve satış alanını ziyaret etti. Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi'nin oluşturduğu modern kurban kesim ve satış alanının Türkiye'ye örnek bir uygulama olduğunu belirterek şunları ifade etti.
2: Evet, hayırlı bayramlar diyorum. Bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin, kesilmiş olan kurbanlarımızı kabul etsin. Şu anda bizim Bülbül Pınarı'ndaki kesimhanemizdeyiz ve burada seri bir şekilde kurbanlar kesiliyor. Vatandaşlarımız gerek gün öncesinden almış oldukları kurbanları, gerekse bugün hala hemen yanı başındaki pazardan almış oldukları kurbanları burada sırasıyla numaralar dahilinde kurbanlarını kestirip daha sonrasında da etlerini alıp buradan ayrılıyorlar. Son derece profesyonel bir şekilde buradaki ehil kasaplar tarafından yapılan bu hizmetin neticesinde hiçbir şekilde çevreye olumsuz bir görüntü vermeyen, çevre şartlarını koruyan ama bir o kadar da insan sağlığını önemseyen bir yaklaşımla yapılan bir düzenleme. Buradaki kesilen hayvanlardan eğer ki sağlığı tehdit edecek şekilde olumsuz bir durum olan, hastalık olan hayvan var ise veteriner hekimler tarafından tespit ediliyor. O hayvanlar bakanlık tarafından sistemde tazmin edilerek vatandaşlar yeniden kurbanlarını alıp tekrardan daha sağlıklı hayvanlarla kurbanını değiştirebiliyorlar. Bu da bu bölgedeki yapılan pazarın güvencesi oluyor. Ben bütün hemşehrilerimize bir kez daha Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum. Rabbim sağlıkla, huzurla nice bayramları eriştirsin.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise şu ifadelere yer verdi.
3: Koca Sinan Belediyesi adına, Kayserimiz adına çok nezih bir yerde, hijyen bir ortamda, başında veterinerlerle, kasaplarla, ki profesyonel kasaplarla ve vatandaşın çok memnuniyetini gördük. Hiçbir çevre kirliliği olmadan, herkes elini vurmadan, hiçbir zahmet çekmeden, çok ucuz bir maliyetle kurbanlarını kesip tertemiz, hiçbir şeyini zayi etmeden evine götürüp huzur içerisinde bayram yapacaklar. Bura benim çok hoşuma gitti. Tabii ne kadar zor bir iş olduğunu biliyorum. Daha önce belediye başkanlığı yaptığım için aynı işleri yaptık ve bu kadar kasabı bir araya getirmek, bu hizmeti verebilmek çok önemli bir şey. Kurban Bayramı'nda Kayserimiz adına ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok temiz bir ortamda gerçekten ibadetlerini güzel yerine getiriyorlar. Kazası belası inşallah tamamlarız diyoruz. Diyecek de çok fazla bir şey bulamıyorum. Çok da röportaj verdik. Tüm hemşehrilerimizin ben bayramını kutluyorum. Ağız tadıyla tüm Türk dünyasına, İslam alemine kardeşlik, barış, huzur getirsin bu bayram diliyorum. Ve diğer coğrafyalarda yaşayan dindaşlarımızın, Müslümanların da zulüm görenlerinde huzur içerisinde bayram edecekleri günleri inşallah Allah'ın nasip etsin diyorum.
1: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç şu ifadelere yer verdi.
4: Cenab-ı Allah şükürler olsun, şu anda Sultan Sazlığımızdayız. Yeşilhisar'ımız, Develi'miz, Yahyalı'mız ve hatta İncesuyumuzla ilgilendiren önemli bir boyut. Mutlak korunması gereken alan olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hatırlanacağı üzere kararı çıkarılmış idi. Geçtiğimiz senelerde maalesef arz ettiğimiz sulamayla ilgili performans olmamış idi. Biz de bunu sağlamak amacıyla değişik projeleri hayata geçirmiş idik. Bizlerin yaptığının yanında Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Mevlamızın yağdırdığı yağmurlar, kanallardan gelen sular adeta burayı canlandırdı, şenlendirdi, yeşertti. Kuşlarımız da gelmeye başladı. 301 tane kuş çeşidi olarak bilinen gerçekten önemli bir merkezdeyiz. Burayı korumak adına üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Buradaki işletmecimize ayrıca teşekkür ederken bizler de Kaytur olarak burada bu hizmetlerin birlikte sürmesi, vatandaşa gerekli kolaylıkların da sağlanmasına destek olmak amacıyla adeta uyum içerisinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kuşlarımızın her geçen gün burada sayısı artacak. Buradaki daha da renkli, daha da herkes için bir cazibe merkezi olacak bir konuma erişmiş olacak. Erciyes'imizin eteğinde, Kapadokya'mızın hemen yanı başında, Soğanlı Vadimize çok yakın, Erdemli Vadimizin hemen yanı başında adeta bir turizm destinasyonu. Buradan giderken elbette Kapısbaşı Şelalesi'ne de uğrama herhalde hepimiz için bir merak konusu olur diye düşünüyoruz. Dünyada kendisine söz ettiren bir şelale. Evet, Kayseri'nin ne tarafına baksak bir turizm destinasyonu. Çok. Yol üzerinden gelirken olmadı. İncesuyu Örenşehir'deki 300'lü yıllara ait olan mozaiklarımızı görürsünüz. Hem kültürel bağlamda, hem turizm bağlamında, hem gastronomi bağlamında çalışmalarımıza gerekli hizmetleri vereceğiz.
1: Kayseri jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken yakalanan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nın 1.
5: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
1: Havanın aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.
5: Şimdi reklamlar.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
10: Rahatlık onda. karşında her gün mobilyat lafta değil.
11: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

0: Kurbanlık koyun hediye. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye'nin en büyük Profilo beyaz eşya mağazasında Profilo Kumsmol AVM'den X-Large veya XX-Large buzdolabı alana kurbanlık koyun hediye. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde vatandaşlar camilerde saf tutarak bayram namazını eda etti. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'da Büyükçamlıca Camii'nde kıldı, Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve dayanışma günü olduğunu belirterek tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Erdoğan, kurban ibadetinin bir teslimiyet ve yakınlaşma anlamına geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır," dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun, bayramımız mübarek olsun," ifadesini kullandı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Özel, basın mensuplarının "yeni parti kuracak mısınız?" sorusu üzerine "şu aşamada kırılıp, kızıp, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, öyle yeni parti falan kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi, milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle çok daha anlam kazanacaktır," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin ve gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum," ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunarak partinin kurultay tarihi için kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü gösterdi. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.615 liradan işlem görüyor, altının onsu ise önceki kapanışa göre %0,6 azalışla 4.482 dolardan işlem görüyor. Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray-Ulukışla-Yenice hızlı demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Kurban Bayramı'nda toplanan deriler, Türkiye'nin katma değeri yüksek deri ve kürk sektörüne yaklaşık 800 milyon dolarlık bir ekonomik ivme sağlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 günlük Kurban Bayramı süresince yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, Cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
10: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
0: Yayın tekrarı.
11: Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar başlıyor. Tüm pati severlerin merakla beklediği program. Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar her salı saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında. Selen Kocaman'ın Radar başlıyor.
12: Pati Radar'dan herkese merhabalar. Ben Merve Selen Kocaman. Pati Radar'da bu hafta evcil hayvan sahiplenirken bilmesi gerekenleri konuşacağız. Bu hafta konuğum veteriner hekim Celil Bendeş. Hoş geldiniz hocam.
13: Merhabalar. Hoş bulduk.
12: Önce sizi tanıyabilir miyiz birazcık?
13: Tabii ki. Ben 2021 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. 2021'den bu yana pet sektöründe İstanbul, İzmir başta olmak üzere çeşitli il ilçelerde çalıştım. Hala da Kayseri'de çalışmaya devam ediyorum. Öte yandan dahiliye doktoramı sürdürmekteyim. Bugün sizlere bu yayında ben de bu açıdan katkı sunmaya çalışacağım.
12: Hoş geldiniz tekrardan.
13: Hoş bulduk.
12: Çok temel bir konudan başlamak istiyorum aslında. Tabii. Bir evcil hayvan sahiplenirken ya bu kararı verdik ve bizi neler bekliyor? Ya bir cana evimizi açarken, bahçemizi açarken neleri bilmeliyiz?
13: Burada sorulması gereken ilk soru, ben evimde yeni bir bireyi tüm sorumluluğuyla kabul edecek ve bunu onun ömrü boyunca sürdürebilecek miyim? Ne gibi? Zaman, maddi manevi ihtiyaçlar ve ben onunla tam bir duygu bağı kurabilecek miyim? Onun yaşayabileceği zorlukları her şeyle üstlenebilecek miyim? Günümüzde pet hayvan kavramı aslında biraz değişiyor. Onlarca yıldır kullanılan pet hayvanı kavramı bu yıllarda biraz daha companion animal, yani yol arkadaşı, yoldaş, refakatçi hayvan gibi bir noktaya gidiyor.
12: Bu bir bilinç aslında değil mi bu?
13: Tabii ki. Çünkü hani burada aslında şu düşünülüyor. Bir canlıyı pet olarak değerlendirdiğimizde, evimize aldığımız o hayvanı pet olarak değerlendirdiğimizde bir sahiplik, bir aidiyet, ait, o bana ait gibi bakarken companion denilen o tanımda yoldaş, dost, yol arkadaşı, hayat arkadaşı gibi ve duygu yükünü de onun yaşadığı hayatı her şeyiyle sahiplenme noktasında bir yaklaşım beliriyor. Dolayısıyla süreci aslında biraz da böyle bakmak gerekiyor. Çünkü dilimiz biraz da düşüncelerimizi, o da algıyı etkiliyor. Doğru, evet. Zaman içerisinde.
12: Evet. Bir de şunu çok merak ediyorum. Fikrinizi ve bunun aslında insanlar üzerindeki arka planı çok merak ediyorum. Bu cins hayvanlar konusunda, köpekler için de, kediler için de, ya çoğu kişi güzel göründüğü, daha sevimli olduğu konusunda ona bir talep var mı? Artıyor mu? Ya da bunun arkasında yatan aslında nedir?
13: Aslında bunun arkasında birden çok çok fazla şey yatıyor. Temelde onlara bir görsel şölen sunduğunu düşünüyor insanlar. Çok isteklerini yerine getirebildiklerini düşünüyorlar. Ne gibi? Örneğin bazı pet hayvanları, yani özellikle cins olanlar, oldukça uyuşuktur, oldukça narindir, sessizdir. oraya buraya koşturmazlar, evin içinde bir şeyler yapmak için çabalamazlar, meraklı değillerdir. Örneğin belli kedi ırkları son dönemde çok sayıda görüyorsunuzdur.
12: Evet.
13: İşte belli temel hastalıklara sahipler.
12: Eklem hastalıkları,
13: kalp hastalıkları, böbrek evet. hastalıkları gibi. Bu hayvanlar dışarıdan ilk bakışta çok çekici, çok güzel özelliklere, niteliklere sahip gibi görünse de için biraz daha iç kısmına girdiğimiz anda ne kadar büyük problemlere sahip olduğunu, ne kadar büyük acılar çektiklerini ve bizim onları bir şekilde edinmemiz, sahiplenmemiz ya da satın almamız sürecinin onları ne gibi problemleri daha da tetiklediğini görüyoruz. Bu şöyle bir süreç aslında. Yeni bir hayvanı sahipleniyoruz. Bir diğer, bir başka yerde yeni bir cins, özel bir cins hayvan türetiliyor. Dolayısıyla bu sürecin sonu asla gelmiyor.
12: Peki gerçekten cins kediler, köpekler üretim hayvanları mı?
13: Maalesef böyle bir gerçek şu anda var. Öyle ya da böyle.
12: Bu bir ticaret hayvanı mi peki?
13: Burada bir ticaret var tabii. Bu bir gerçek. Tercihen en azından hani insanların şurada birleşmesi gerekiyor. Ya bunların bilinen çok açık ve net problemleri var. Biz bundan uzak duralım. Biz burayı desteklemeyelim. Gibi bir yaklaşımda olması yeni ortaya çıkabilecek o özel üretim hayvanların azalmasına bir destek olacaktır.
12: Peki.
13: Bu açıdan kullanılabilecek ne var? Belediyenin barınakları, sokaktaki hayvanlarımız ki Türkiye sokak hayvanları ve belediye barınakları açısından dünyada zengin ülkelerden biri. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Çünkü gerçekten o belediye barınaklarında da çok sayıda bir elin uzanmasını bekleyen çok çok fazla hayvan var.
12: Ve artık çok cins hayvanlar da var gerçekten
13: evet,
12: barınaklarda
13: evet,
12: maalesef.
13: Evet, kesinlikle.
12: Alınmış ve bakılmamış bir sürü cins hayvan var. Peki bir veteriner hekim olarak gördüğünüzde ya da önlemeye çalıştığınızda bir vaka var mı? Mesela bu cins hayvanlar sahiplendirilmemesi konusunda.
13: Tabii hani söyleyebilecek çok fazla vaka var o açıdan. Sırayla şöyle bahsedeyim. Mesela bu Scottish British ırkı kediler başlıca. Bunların önemli bir kısmı zaman içerisinde ortaya çıkan kalp hastalıkları, eklem hastalıklarına sahip oluyorlar, böbrek hastalıklarına sahip oluyorlar. Örnek veriyorum bir French Bulldog, bir Pug ırkı köpek, bu basık suratlı köpek ırkları zaman içerisinde korkunç bir solunum problemleriyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bazı köpek ırkları inanılmaz dermatolojik problemlerle mücadele ediyor. Özellikle bilhassa böyle kısa ve beyaz tüylü ırklar başta olmak üzere yaz aylarında sürekli boğuştuğu bir dermatolojik hastalığı vardır. İşte egzema diye geçer halk arasında, şu anda atopik dermatit diye tabir ediliyor. Bu çok çok yaygın bir problem. Mesela daha kısa köpek ırklarında, küçük köpek ırklarında bir başka problem, yumuşak damağın sarkması problemi vardır. Birçoğunda kroniktir bu, işte Cavalier King Charles ırkı köpeklerde, yine Beagle ırkı köpeklerde çok sayıda bu problemle boğuşan hayvana ben bizzat tanık oldum. Ve hani tek celsede bu problemi çözüp onun bünyesinden çıkaramıyoruz. Birçoğu aslında böyle. Bir böbrek hastalığı düşünelim. Böbrek hastalığı tedavi sürecine başladığımızda, yani bizim teşhisi koyabildiğimiz ilk noktada aslında hastalık şuraya gelmiş oluyor. Bu hastalık artık var ve o bununla yaşayacak. Onunla mücadele etmeye devam edecek. Biz sadece onun seyrini yavaşlatacağız gibi bir noktada bulabiliyoruz kendimizi. O açıdan mümkünse daha bazı cins hayvanlardan, bazı özel cins hayvanlardan uzak durmakta fayda var.
12: Peki sahipleri, size getirilenler bu konuda bilinçliler mi insanlar?
13: Kimi insanlar evet bilinçliler. Yeni bir sahiplenmeyi içine, ya yeni bir sahiplenme sürecinin içine girdiyse araştırıyorlar, soruşturuyorlar, arıyorlar ve artık hani günümüzde sonsuz bilgi kaynağı var her açıdan. Belli bir temel bilgi düzeyiyle geliyorlar bize. Geldiklerinde fakat hani şunu görüyorum. Problem göz ardı ediliyor zaman içerisinde bir biçimde. Evet, böyle bir problem var. Şu anda var. Kabul. Ama bundan 6 ay sonra bu problem unutuluyor. Yani o canlının, o kedinin ya da köpeğin bir şekilde o problemle boğuştuğunu hafızalarından siliyorlar. Çünkü tam anlamıyla onun bütün hal ve hareketlerini bir insan çocuğu, bir bebek ya da bir çocuk gibi analiz edip her şeyini tasvir edemiyorsunuz. Çünkü onlar daha böyle semptomlarını gizleyen canlılar. Gösteremiyorlar. Hareketsiz kalarak veriyorlar mesela tepkilerini. Ya da o gün kanepenin altında yatarak saklanarak veriyor tepkisini. Ve kendisini güçsüz ve aciz durumda hissettiğinde siz onu anlayana kadar biraz zaman geçmiş oluyor. Ve bu problemler gitgide katlanarak farklı bir noktaya evriliyor ister istemez.
12: Çok önemli. Çocuğumuz gibi onları takip etmeliyiz aslında, değil mi?
13: Kesinlikle.
12: Evet, ve rutin kontroller de burada ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Mesela bir sahiplendik, bir patili dostumuzu getirdik. İlk veterinere ilk defa size getirdik, yavru ya da değil fark etmez. İlk rutin kontrolde neler yapılıyor? Nelere bakıyorsunuz?
13: Rutin kontrolünde esasen şuna bakarız. Bu anneden doğru yaşta ayrıldı mı eğer bir yavru ise? Doğru yaşta ayrılmadıysa şu anda beslenme ihtiyacı nedir? Bunu görmekte fayda var. Öte yandan şu anda iştah durumu var mı? İştahı yerinde mi? Vücut ısısı normal mi? Bunları ilk aşamada gözden geçiririz. Çünkü erken yaşta bir kedi ve köpek yavrusu birçok enfeksiyöz hastalığı açık durumdadır. Bu hastalıklar birçok potansiyel problemi de evde diğer hayvanlar ya da aile bireyleri için beraberinde getiriyor ister istemez. Ne gibi? Mesela paraziter hastalıklar var. Bazı paraziter hastalıklar ki yavru kedi ve köpekler de bu sıklıkla karşılaştığımız bir şey. Bu paraziter hastalıklar sadece onlar için değil, aynı zamanda evde onlara ekstra temas etmek isteyen, ekstra yakın olmak isteyen ufaklıklar, küçük çocuklar için de potansiyel bir problem. Yine onlar için potansiyel ölümcül viral hastalıklar var. Kedi ve köpekler için bahsedersek temelde. Bunun kontrollerini sağlamak, mümkünse ilk muayenelerinde detaylı bir hematolojik analiz, detaylı bir tam fiziksel muayene onlar açısından hayat kurtarıcı nitelikte oluyor. Dolayısıyla yeni bir sokaktan yavrucak sahiplendiysek onu alıp en yakın ve onlar için daha önceden de tanıdığınız bir veteriner kliniğine götürebilirsiniz.
12: Peki hiç sokak görmemiş hayvan hasta değil midir? Yani böyle bir algı var çünkü bunu sormak istiyorum.
13: Çok yanlış aslında. Çünkü hayvanlar birçoğu hastalığı sadece sokak aracılığıyla almıyor. Hava yoluyla alabiliyor. Sizin eve taşıdığınız ayakkabı, pantolon paçası yoluyla alabiliyor. Bu sadece işte pire, kene, uyuz için geçerli değil. Bu virüs hastalıkları, paraziter hastalıklar için de geçerli. Ya da sudan alabiliyorlar, içme suyundan paraziter hastalıkları alabiliyorlar. Bazen tarihi geçmiş ve doğru koşullarda saklanmamış mamalar ya da yaş mamalar aracılığıyla alabiliyorlar. Yani onlar için aslında birçok potansiyel tehdit var. Fakat biz o kadar da detaylı bakamadığımız için bunlar biraz gözden kaçıyor.
12: Zaman içinde anlaşılıyor ama, değil mi?
13: Tabii. Zaman içerisinde ya ben zaten işte 6 ayda bir işte iç dış parazit uygulaması yapıyorum demek bir gün şununla sonuçlanabiliyor. Hayvanın bütün bağırsak sistemini solucanlar kaplamış ve ağrıdan, çok şiddetli bir ağrıdan hayvan hareket dahi edemiyor. Sadece bağırabiliyor durumda. Bize mesela başvurdu geçtiğimiz günlerde bu tarz bir kedi. Onun tedavi sürecini yürütebilmek o kadar zordu ve o acıyı takip etmek o kadar bizim içimizi acıtıyordu ki. Dolayısıyla hani bu rutin size her zaman aktarılan takibi mümkünse eksiksiz yerine getirmekte fayda var.
12: Burada temel aşıların da önemini aslında değinmek gerekiyor.
13: Tabii ki.
12: Bu aşı takvimi yine insanlarda olduğu gibi, bebeklerde olduğu gibi hayvanlarda da var. Bu takvim nasıl işliyor?
13: Normal şartlarda aslında şöyle, 6-8 haftalık dönemde bir kedi ve köpeği sütten kestik ve akabinde bir iç dış parazit uygulamasıyla bu süreç başlar. Devam eden dönemde 8 ya da 10 haftalık süreçte bir ilk karma aşı uygulaması yapılır. Bu ilk karma aşı uygulamasından sonra genellikle 14 ila 21 günlük süreç içerisinde rapel aşı uygulaması yapılır. Bazen bunun üçüncü rapeli de yapılır. Yine 14-21 gün gibi bir süre içerisinde. Bu şu açıdan gözetilir. Mesela o bölgede bu hastalığın insidansı, sıklığı çok yüksektir. Dolayısıyla bu aşıyı yapalım. Daha ekstra bir korumaya ihtiyacımız vardır gibi bir yaklaşım söz konusu olabilir.
12: Karma aşıyı biraz açalım mı?
13: Karma aşıyı tabii açmakta fayda var. Kedi karma aşısı kalisi, herpes ve parvo virüs denilen enfeksiyonların yavrularda çok çok ölümcül seyrediyor bu hastalıklar. Nispeten yetişkin kedilerde de şiddetli semptomlarla ve bazen öldürücü olabiliyor. Bunlara karşı korunması amacıyla yapılıyor. Bunlar ilk aşılamayı yaptıktan sonra yılda bir tekrarı arzu edilen aşılar esasen. Köpek karma aşıları için ise şöyle. Köpeklerde yine 8-10 haftalık süreçte maksimum bu aşılara başlayalım isteriz. Aşının içeriğinde şunlar vardır. Distemper denilen bir virüs ki köpek gençlik hastalığı diye bilinir.
12: Evet.
13: Parvovirüs, işte para influenza virüs, hepatit kontagöz virüsü, bir hepatit virüsü ve leptospira ya karşı bir aşılama yapılır. Bu beşli karmadır köpeklerde. Kedilerde üçlü karma olarak. Köpeklerin bu beşli karma aşısı yine aynı şekilde 2 ya da 3 rapel şeklinde yapılır. 14-21 günlük bir arayla. Ardından yıllık tekrar tavsiye edilir. Bu karma aşı süreci bittiğinde de rutinde en azından bölgemiz Kayseri için konuşuyorum. Diğer işte Lyme'dır, koronadır bu aşılar da var ama karma aşıları bitiririz. Genelde işte kuduz aşısıyla tek bir aşıdır o. Süreci sonlandırırız. Ama bölgeden bölgeye değişir. Mesela kenenin çok yaygın olduğu bölgelerde Lyme aşısı elzemdir. Yine kenenin çok yaygın olduğu bölgelerde kene aracılı bulaşılan vektör kaynaklı parazitlerin çok yayıldığı bölgelerde pirekene tasmalarını köpeklere çok tavsiye ederiz. Tüm bunlar nelerden koruyor? Örnek veriyorum. İç ve dış parazit uygulamaları nelerden koruyor? İç parazit uygulamaları hayvanları bizim özellikle trematod, sesod, nematod denilen çeşitli solucanlara karşı kuvvetli bir koruma sağlar ve bunlar aynı zamanda insanlar için de potansiyel problemdir. Onları korumamız bir anlamda kendimizi de korumamızdır. Dış parazit uygulamaları ise pire, kene, uyuz gibi etkenlere karşı hayvanlar için de bizim için de bir anlamda koruma sağlamış oluyor. Karma aşılarımız onların erken yaştaki sağlığı ve yaşamı için elzem. Kuduzda zaten bir yasal zorunluluk kuduz aşısına.
12: Kedilerde kuduz yapmak olur mu?
13: Tabii. Kedilerde de aynı şekilde.
12: Kedilerde en atlanan aşılardan biri olabilir mi?
13: Aslında kedilerde de çok atlanmıyor. Kuduz aşısı yapılıyor. Kedilerde aşı takvim bölgeye göre farklılık gösteriyor ama kuduz aşısı hem kedide hem köpekte asla atlanılamayacak kadar ciddi ve önemli bir aşı. Hı
12: hı. Nasıl anlarız kedimizin? Hani köpekleri anlıyoruz evet ama kedimizin kuduz olduğunu nasıl anlarız?
13: Tabii hani kedimizin kuduz olma ihtimali dahi söz konusuysa önce kedimizin kuduz olmasını bir köşeye bırakarak şöyle bakıyorum olaya. Hani
12: önce kendimize mi bakmalıyız?
13: Önce kendimize bakmalıyız. Hani bir o kadar ilişkildim ya. Şimdi şöyle, kuduz hastalığı bugün %100 ölümcül bir hastalık hala. Hı hı. Doğru zamanda tayin edilip eğer müdahale edilemediyse hala %100 ölümcül bir hastalık. Ve hayvanlardan insanlara bulaşma potansiyeli yüksek bir hastalık. Bu ne aracılığıyla oluyor? Hayvanların salyası aracılığıyla. Hı hı. Bir ısırıkla birlikte salya deriden girerek bütün sinir sistemini etkisi altına alıyor. Böyle bir hastalık.
12: Nereden alır kuduzu evcil hayvanımız?
13: Evcil hayvanımız diğer yabani karnivorlardan alabiliyor ya da diğer sokak hayvanları aracılığıyla alabiliyor. O açıdan esasen kuduz bir risk. Yabani hayvanlar, örnek veriyorum, tilki gibi. Hı hı. Ya da sokak köpekleri gibi. Hı hı. Ciddi bir risktir. Ve kuduz hayvanı, eğer ki kuduz bir hayvan tarafından ısırıldıysa evcil hayvanınız, bu yaklaşık 10 gün içerisinde hızlıca semptomların oluşması ve ölüme giderek sonuçlanacaktır. Yani kuduzun çok spesifik esasen semptomları vardır, kuduz hastalığının. Başlangıçta yutkunamamayla ve belli hassasiyet, işte ışık su hassasiyeti gibi hassasiyetlerle kendini gösterse de zaman içerisinde bu şiddetli bir yutkunamama, salyaların saçılması, kasların kontrol edilememesi, bir titreme gibi bir dizi semptomlarla seyredecek ve kısa süre içerisinde ölümle sonuçlanacaktır.
12: Hiç denk geldiniz mi?
13: Şu ana kadar ben mesleki hayatım boyunca hiç kuduz bir hayvana denk gelmedim. O açıdan biraz şanslı hissediyorum.
12: Evet.
13: Tabii, çünkü şöyle bir olay var. Geçmişte bizim meslek büyüklerimiz çok sayıda kuduz hayvanları denk gelmiş, bunların itlaf sürecine denk gelmişler. Çünkü kuduz hayvanla denk gelmek bir mesleki deneyim olmanın ötesinde korkunç bir deneyimdir. O açıdan vurguluyorum.
12: Biraz şehirleşmenin artmasıyla da azalmış olabilir sanırım.
13: Tabii ki, tabii ki. Ya bununla ilgili çok ekstra önlemler alındı. Kuduzluğa karşı aşılamalar, şehirleşmenin artması, yabani hayatla evcil hayatın bir noktada iyi ayrılması, bununla ilgili Tarım Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü kombine çalışmalar, kuduzun bir noktaya kadar azalması ve eradike noktasına kadar gelmesini sağlamıştı. Fakat son yıllarda yine ülkemizde kuduz vakaları görülüyor. O açıdan yine tabii dikkatli olmakta ve aşılamaları asla aksatmamakta fayda var.
12: Peki bu kesinlikle evcil hayvanımız için yaptırmasanız olmaz diyeceğiniz bir aşı var mı? Bir veya bir iki. Yani kesinlikle önemlidir sağlıklı yaşaması için, çocukluğu için, yaşlılığı için.
13: Evet. İç ve dış parazitlerini rutin olarak uygulaması, onun dışında karma ve kuduz, bunlar dünyanın her tarafında elzem ve kesinlikle yapılması gereken aşılar. Bir de lokasyona göre ve hastalığın, dediğim gibi, bulunma sıklığına göre tercihen değişen aşılar var. İşte kedi lösemi virüsü aşısı var örneğin. Kedi lösemi virüsü aşısıyla ilgili tartışmalar var. Yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Bununla ilgili çok fazla soru işareti var. Bir net nokta yok. Çünkü bazen şöyle oluyor. Sokaktan dahi gelmiş bir yeni yavru kedi olsa, annesinin emme sürecini henüz tamamlamış dahi olsa, anneden süt aracılığıyla almış olabiliyor bu virüsü. Ve bu virüs çok uzun süreler, kedi lösemi virüsü, semptom göstermeksizin o kedinin vücudunda kalabiliyor. Eğer ki biz onu teyit etmeden, varlığını ya da yokluğunu teyit etmeden biz bu aşıyı yaparsak, o potansiyel bir problemle sonuçlanıyor.
12: Hastalığın
13: ortaya çıkmasıyla da sonuçlanabiliyor.
12: Öyle mi olur?
13: Tabii.
12: Hasta değilse de. Ama rutin bir aşıya artık girmedi mi lösemi aşısı da? Mesela...
13: Artık rutin aşılar arasında, ama dediğim gibi bu lösemi virüsü aşısı yapılmadan önce mutlaka tetki yapılması gereken bir virüs.
12: Yani bu çok önemli bir, bilmiyordum çünkü bunu. Ve hani rutin olarak gidip yaptırıldığını çok duydum çevrem tarafından da. O yüzden bunu da altını çizmiş olduk. İyi oldu. Peki ne, yani lösemi oldu kedimiz, bilmiyoruz, yaşlandı. O zamana kadar anlamama şansımız var mı? Bunda sen hiçbir tetkik yapılmadı, aşı olmadı.
13: Şimdi şöyle, lösemi virüsü ile savaşmış birkaç kedi hastam oldu. Onların deneyiminden, onlarla ilgili süreçten yola çıkarak bahsedebilirim. Onlar için çok sancılı oldu bu süreç. Çünkü vücudunun çeşitli yerlerinde tümöral oluşumlar, sinirsel faaliyetlerin aksaması, birinde dil felci vardı mesela. Yani gitgide kontrolden çıkmış bir hastalığa dönüşmüştü bir kedide. Dolayısıyla oldukça tehlikeli ve ölümcül bir noktaya gidebilen bir hastalık.
12: Nasıl oluyor tedavisi?
13: Tedavide çeşitli antivirallerle birlikte kemoterapi uygulamaları yapılıyor. Fakat bu her zaman yeterince etkin olmuyor.
12: Yaş mı burada önemli olan etken?
13: Yaş, bağışıklık durumu, etkenin vücudu ne kadar kontrol altına aldığı, kemik iliğinin ne kadar baskılayabildiği gibi çok sayıda etken var aslında. Dolayısıyla bir dizi karmaşık tedavi süreci her zaman olumlu ya da olumsuz sonuçlanabilecek bir tablodan söz etmek pek mümkün değil.
12: Aslında bunlar hiç bilinmiyor mesela. Bilinçli olmayan, gerçekten hayvan bakmamış ya da yeni bakacak kişiler açısından insanlar gibi hastalandıkları, insanlar gibi aşılara, gerçekten iyi besinlere ihtiyaç duydukları çok bilinen bir şey değildi sanırım. Evet. Artık biraz daha bilinçlenmeyle hani artık herkes mesela belli mamaların isimlerini biliyorlar. İçinde ne arayacaklarını biliyorlar. Yaş mamaların kalitesinden anlıyorlar. Ama hani böyle mi düşünüyorsunuz siz de?
13: Şimdi şöyle, dünyada belli standartlar var mama konusunda bilhassa. Avrupa Birliği'nin, Amerika'da özellikle birçok mama firması Amerika menşeili ve Türkiye'nin de bir gıda kodeksi var. Burada belli standartlar var. Bütün mama gruplarının bu standartlara riayet etmesi gerekiyor bir şekilde. Bu temel yeterlikleri yerine getirerek ancak satışa sunulabilmesi gerekiyor. Burada benim önerebileceğim şey mama markası bazına girmek çok doğru olmaz. Fakat burada bahsedebileceğimiz şey aktif içerikler, içindekiler kısımlarını hasta sahiplerimiz, hayvan sahiplerimiz mutlaka incelemeli. Nasıl? Örnek veriyorum. Hayvan işte bir mama seçerken ne yapıyoruz? Yetişkin mi, kısır mı, yavru mu, işte kitten mı, puppy mi? Bunlara bakıyoruz. Öte yandan hayvanımız işte kaç aylık, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte böbrekle ilgili problem var mı, kalple ilgili problem var mı, eklemle ilgili problem var mı, dişleriyle ilgili problem var mı? Bütün bu süreçleri gözden geçiyoruz. Ya da bir noktada bizim sahip olduğumuz ya da beraber bu süreci sürdürdüğümüz evcil hayvan ne yapıyor? Biz ne verirsek beğenmiyor. İşte evet. Sürekli denemek zorunda kalıyorsunuz. Onunla bir mama deneme serüveniniz başlıyor. Bir gün işte balıklı bir mama deniyorsunuz, bir gün tavuklu bir mama deniyorsunuz. Yani bu aslında yorucu bir süreç oluyor. Zaman alıyor ya da endişeye düşüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya ben bu mamayı veriyorum ama sürekli bu mamayı yiyor. Ya belki de bazı besinleri, bazı vitamin mineralleri alamıyor gibi bir endişeye sürükleniyorsunuz. Burada yapabileceğiniz temel ve önemli şeylerden biri evcil hayvanınızın genel sağlığını takip etmek. Bir mamaya başladıysanız genel sağlığını bir süre takip etmek. Tüy kalitesi, hareketleri, enerjisi, bakışları, ağız diş sağlığı önemli bir sinyaldir bizim için. Yine dışkısının durumu, idrarının durumu, bütün bunların sıklığı gibi faktörler mamanın onun vücudundaki etkilerini görmek adına da bir belirteçtir aslında bizim
12: ne
13: için.
12: Ne kadar sürede peki bir mamadan hayvanın nasıl verim aldığını anlayabiliriz?
13: Bu da güzel bir soru. Esasen şöyle, bir hastam vardı, balıklı mama tükettiğinde örnek veriyorum, her şey yolunda. Ama tavuklu mamaya geçiş yaptığı anda bir hafta içerisinde inanılmaz bir alerji gelişiyor. İnanılmaz tüyleri dökülüyor. İnanılmaz şiddetli bir ishalle karşıya kalıyor. Ve mamayı tekrar balığa çevirdiklerinde bütün problemler çözülüyordu. Dolayısıyla bu da dikkat edilmesi gereken bir başka faktör. Çünkü hani kısa zaman içerisinde sonuç verebiliyor değişim çok kısa süre içerisinde. Ama mesela örnek veriyorum, bir kalp hastası, ona kalp maması kullanıyoruz, takviyeler kullanıyoruz. Onda doğrudan bir değişim görmek ve beklemek çok mümkün olmayabilir. Neden? Çünkü onun problemi çok daha sert bir problem ve mamanın doğrudan çözebileceği bir problem değil. İşte örnek veriyorum, kalp maması nispeten yüksek miktarda taurin içeriyor diye bahsederiz ve takviye de ederiz hatta ekstra taurini. Bunu aldığında daha güçlü bir kalbe sahip olmasını beklesek de bu her zaman doğrudan sorunu çözecek hamle olmayabilir. Bahsettiğim şey aslında
12: evet,
13: bu.
12: Evet. Yeni cins kedilerden konuşmuştuk. Mama da konuşurken şuna da bir değinelim. British maması, Scottish maması. Artık hani piyasada çok fazla belli markaların gözle görüyoruz. Bu ayrım doğru mu yoksa bir pazarlama stratejisi mi?
13: Şöyle, ben bir noktada çok gerçekçi bulamıyorum. Neden? İşte ırk, bu ırkın bu hastalığı var, bu hastalığın dolaylı yoldan bu ihtiyacı var. Biz de bu ihtiyacı bu mamada artırdık. Yani bu mamada bu vitamin ham maddesini, bu mineral ham maddesini miktarını artırdık gibi bir...
12: Glikozamin oluyor mesela.
13: Örneğin tabii hani böyle bir mantıkla yaklaşıyorlar. Fakat hani bunların doğrudan sindirilebilir, kullanılabilirliği ne seviyede bunu bilmek çok mümkün değil. Belki doğrudan bizim tedavi amacıyla takviye ederek kullandığımız o ürünleri mamadan alarak yararlanma yüzdesi düşük olabilir. Yani o tam anlamıyla güvenilip teslim edilebilecek bir noktada bulunması çok zor. Yani tür bazlı mamanın, cins bazlı mamanın doğrudan ya, bu mamada bu daha fazla var, bu benim ihtiyacım daha net karşılar diyerek teslim olunması oldukça zor.
12: Yine
13: bence.
12: Kontrol.
13: Yine tabii.
12: Kontrol,
13: mutlaka takip etmek lazım. Her zaman olduğu gibi.
12: Evet.
13: Uzun bir takip.
12: Bu mamalar nasıl denetleniyor peki? Hangi kurum tarafından denetleniyor? Emin miyiz denetlendiğine?
13: Mamaların elbette denetlenme süreçleri var. Bir kere özellikle Türkiye'de öne çıkan belli, zaten bizlerin de belli başlı mama gruplarının dışına çok çıkılmamasını tavsiye etmemizdeki temel sebep bu. Her şeyle denetlendiğini bildiğimiz mama gruplarını biz tavsiye edebiliyoruz. Neden? İşte Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bununla ilgili sıkı bir denetim sürecinden geçiriyor firmaları. Yurt dışından köken alan firmaların da Türkiye'ye getirdiği üretim malzemeleri ve mamalar önemli bir denetimden geçiyor. Bu Tarım Bakanlığı'na bağlı gıda kontrol şubelerde yapılıyor, enstitülerde yapılıyor, Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli birimleri denetim gerçekleştiriyor. Dolayısıyla merdiven altı, kaçak üretim gibi marka veya işte ürünlerden bir şekilde uzak durmak lazım. Denetimin kesin olduğu, QR ve barkod doğrulaması yapabildiğimiz mama markalarından mama temin etmekte o açıdan fayda var.
12: Peki internet alışverişi tehlikeli mi o zaman bu konuda? Nereden almalıyız mamayı?
13: İnternet alışverişleri mama açısından oldukça tehlikeli. Yani bunu geçtiğimiz aylar içerisinde çok defa gördük. Biliyorsunuz Bursa'da bir kaçak mama üretim tesisi. Hani bakınca dışarıdan birçok yönden hemen hemen aynısı gibi bir mama üretebildiklerini iddialı bir biçimde söylüyorlar ve bunu hani söylemekten çekinmiyorlar da aynı. Fakat bizim evcil hayvanımız için gerekli mama içeriğini sağlamalarının mümkünatı yok. Çünkü bu çok sayıda işlemden geçen bir üretim süreci. Çok fazla işlem var. Çok fazla

0: mamalar ne gibi? Örnek veriyorum, gastrointestinal diyet, sindirim sistemi diyeti ya da işte alerjik hayvanlara özel diyet gibi diyetleri veteriner kliniği dışında herhangi bir yerden almanız çok tehlikeli. Çünkü zaten potansiyel ya da var olan bir problemi farklı ve içeriğini bilmediğiniz bir mamayla ekstra tetikleyebilirsiniz. Bu da yine benzeri çok defa yaşanmış bir olaydır. Yani dolayısıyla reçete grupları için elbette bunu söyleyebilirim. Ancak diğer mamalarla ilgili satılan, markette satılanlar, işte pet shoplarda satılanlar, internette satılanlar, eğer ki bu ürünlerin doğruluğunu, kalitesini bir şekilde teyit edebiliyorsanız, oraya çok bir şey diyemiyorum yani. Hani edebiliyorsanız bir şekilde düşünebilirsiniz. Ama hani benim tavsiyem, her anlamda doğrulayabildiğiniz, teyit edebildiğiniz ve kalitesinden emin olduğunuz mama markası.
1: Bizim yiyeceklerimiz mesela içindekiler kısmında da vardır kodlu.
0: Tabii
1: bizim
0: ki.
1: Bilmediğimiz kodlara
0: tabii
1: sahip. Onlarda da var mı mamalarda?
0: Zannediyorum var. Ama orada da işte şüphe ile yaklaşılıyor. Hani
1: bizdekiler genelde katkı maddesidir. Bilmeyelim diye kodludur. Vardır değil mi yine de? Biz onu bilmiyoruz mesela. Ya,
0: evet. Hayvan sağlığında içeriğinden tam olarak emin olamadığımız sadece mama değil, bazı ürünler de var. Hani dolayısıyla bu açıdan tüm dünyada ilgili birimlerce teyit edilmiş firmalar dışında ürünlere çıkmayı bizler tercih etmiyoruz mümkün olduğu sürece. Çünkü nasıl oluyor? Bazı firmalar, tabi bu hayvan sektörüne, hayvancılık sektörüne henüz giriş yapan bazı firmalar istedikleri tüm ticari onayı henüz alamadıkları için ürün içeriğini tam olarak açıklayamıyor ve bu açıklanamamış ürün bir şekilde ticari pazara sunulmuş oluyor. Bunun da örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla biz bunları kliniklerden uzak tutalım gayretindeyiz. Bunlardan bir şekilde ayrı halde olmayı tercih ediyoruz. Çünkü aynı zamanda biz bir canlının sorumluluğunu üstlenmiş oluyoruz. O açıdan bir dikkat etmekte, özellikle veteriner kliniklerinin, hasta sahiplerinin ekstra özen göstermesinde fayda var.
1: İlaçlar da aynı kontrole tabidir değil mi?
0: Tabii ki. Ya, ilaçlar tabii çok ekstra evet, kontrole tabi olmalı her zaman. Aynı şekilde veteriner camiada çok fazla vardır. Yeni ilaçlar çıkar, yeni ürünler çıkar. Bu beşeri ilaçların her gün artıp birkaç ilaç eklenerek artması gibi. Her gün yeni bir ürün ya da yeni bir ilaç piyasaya çıkar. Bunların güvenilirliğinden emin olmak bir hasta sahibi açısından zordur. O açıdan mutlaka veteriner kliniğinden destek almak, mesela internetten bunların siparişini vermenin çok mantıklı ve sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Örnek veriyorum, kedim tüy döküyor. Ben de internetten içeriğine baktım. İşte böyle bir ürün var. Ben bunu aldım ve bir aydır kullanıyorum. Çok garip bir hormonal hastalıkla sonuçlanabiliyor o alıp kullandığı şey.
1: Evet.
0: Ve bu korkunç yani. Tamamen iyi niyetle onun tüy dökümünü azaltmak, daha sağlıklı olmasını sağlamak için internete başvuruyorsunuz, bir şey satın alıyorsunuz ve bakıyorsunuz o her geçen gün daha kötüye gidiyor zaman içerisinde.
1: Başka bir hastalığa sebep olmuş.
0: Tabii
1: oldu.
0: Yeni bir hastalığa sebep oldunuz çünkü.
1: Evet. Bu tüy dökümünün arkasında yatan belli sebepler oluyor mu?
0: Tabii ki. Örneğin 4 aylık dönemde başlar. Bebek tüyleri dediğimiz tüylerin dökümü biraz artar o dönemde. Bu doğaldır mesela. 3-4 aylık dönemde yavaş yavaş başlayan o bebek tüy dökümü doğal kabul ederiz. Zaman içerisinde hayvanların girmiş olduğu kızgınlık süreci, sıcaklar, sıcaklık stresi, şiddetli mevsim geçişleri, bu dönemlerin her biri ya da hayvanların ekstra strese sahip olduğu dönemler, çeşitli hastalıklarla boğuşurken, beslenme bozukluklarına sahip olduğu dönemler, bunların her biri ayrı ayrı potansiyel tüy dökme kaynağı esasen. Özellikle evde bakılan hayvanlar, mesela kediler, evle ilgili çevresel strese çok kolay girebiliyor. Ki bilhassa bu Scottish, British dediğimiz kedi ırkları. Nasıl oluyor bu süreç? Bunların temel

0: ihtiyaçları var. Ne gibi? Kediler işte belli faaliyetleri yapıyor doğada. Avlanma faaliyetini sürdürebilmek istiyor. Saklanma yeteneğini koruyabilmek istiyor. Doğru beslenebilmeye ihtiyaç duyuyor. Bunun gibi temel birkaç barınma işte gibi ihtiyaçlarını yeterince sağlayamadığı takdirde oldukça yükselmiş bir stres faktörü işin içine giriyor. Bu stres doğrudan tüy dökümü, isteksizlik, iştahsızlık, kaçınma davranışlarıyla sonuçlanabiliyor.
1: En belirgin gördüğümüz zaten bunlar, tüy dökümü, iştahsızlık.
0: Tabii tabii.
1: Başka peki aşırı yani kronik strese maruz kalmak sonucunda kedimizde ya da köpeğimizde neleri görebiliriz?
0: Kronik strese maruz kalmanın kedilerde en belirgin aslında hastalıklarından biri, en sık karşılaşılan hastalıklarından biri kedilerin, bilhassa erkek kedilerin alt üriner sistem hastalıkları. Bunu nasıl görebilirsiniz?
1: Kızak hareketi.
0: Kızak hareketi aslında daha farklı. Bu anal kese iltihabında görülen bir şey. Fakat alt üriner sistem hastalıkları dediğimiz nasıl? Şöyle, kedi kum kabının içine değil de etrafına, çevreye idrar yapar. İdrarında kan oluşmaya başlamıştır. İdrar yapmaya gittiğinde, kumuna girdiğinde bağırır, işeyemez, idrarını yapamaz. Hatta bazen idrarı var olmasına rağmen çıkaramaz. Çünkü tıkanmıştır idrar yolu kanalı. Bu stres onun mesanesindeki bariyerin bozulması ve o bariyerin bozulmasıyla çeşitli idrar yolu hastalıklarının ortaya çıkmasıyla sonuçlanabiliyor.
1: Dişi kedilerde nasıl olur? Üremeyi etkiler mi?
0: Dişi kedilerde önce şunu söyleyeyim. Dişi kediler kızgınlık döneminde çok ekstra stresi sahip oluyor. Bu stres onlarda iştahtan düşme, güçten düşme, isteksizlikle sonuçlanabiliyor. Fakat dişi kedilerde aslında o kadar sık değildir idrar yolu problemiyle sonuçlanması. Biraz da onların işte mesanesinin yapısıyla ilgili, idrar kanalının yapısıyla ilgilidir. Ama erkek kedilerde bu problemle daha sık karşılaşırız. Dişi kedilerin en büyük stres kaynaklarından biri kısırlaştırılamamış olmak, doğru dönemde kısırlaştırılmamış olmak olarak söyleyebiliriz aslında.
1: Bunun da öneminden bahsedelim mi, kısırlaştırmanın önemi?
0: Tabii ki.
1: Hangi yaş aralığında kısırlaştırmalıyız? Gerçekten önemli mi?
0: Aslında şöyle, aslında bu konuya farklı yaklaşımlar var. Kimileri diyor ki hormonal faaliyetler tam anlamıyla kendini göstermeden 4-5 aylık dönemde kısırlaştırmak doğrudur şeklinde çalışmalar var. Kimileri de ilk kızgınlığını gösterir 8-10 aylık dönem itibariyle. O kızgınlık normale döner, ondan sonra kısırlaştırılır. Bunu daha sağlıklı buluyor. Çünkü o hormonal mekanizma vücuttaki etkilerini göstersin, hormonlar aracılığıyla gelişim sürecini tamamlasın, ondan sonra kısırlaştıralım gibi bir yaklaşım da var.
1: Siz hangi fikirdesiniz?
0: Bugün yeni bir kedi sahiplenmiş olsam muhtemelen ben de ilk kızgınlığını tamamlar, akabinde ilk kızgınlığının ardından kısırlaştırma işleminin yapılmasını tercih ederim.
1: Ben kedimi 6,5-6 aylıkken kısırlaştırmıştım. Kızgından girmemişti. Ve bu ileriki yaşlarında, şu an 6 yaşında, hani bir sıkıntısı olmadığını düşünüyoruz. İleriki yaşlarında bir şeyleri tetikleyebilir mi? Hiç yaşanmamış bir kızgınlık.
0: Aslında çok çok çok ihtimal dahilinde değil. Neden? Hani kızgınlığı yaşamış ve yaşamamış olması arasındaki fark hormonal mekanizmanın bir dönem için olsun çalışması. Bu siklusu bir kere olsun göstermiş olması. Çok potansiyel bir problem değil o açıdan belki de. Bugün dediğim gibi yaygın bir inanışta hiç hormonal mekanizma aktive olmadan seksüel anlamda kısırlaştırmanın gerçekleştirilmesinin daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Bununla ilgili çok çok ciddi çalışmalar var.
1: Dişiler için de mi bu şekilde?
0: Evet.
1: Kaça peki bu bir ameliyat, dişilerinki bir ameliyat diye geçiyor sanırsam.
0: Tabii.
1: Peki bunun riski var mı?
0: Risk, anestezinin söz konusu olduğu her ortamda tabii ki risk doğal olarak var. Çünkü dişi kedilerin kısırlaştırılması sürecinde karın boşluğu açılıyor ve yumurtalıkların alınmasıyla sonuçlanıyor bu ameliyat. Dolayısıyla ameliyatın doğal riskleri var, anestezinin doğal riskleri var. Bazen gözden kaçan bir anomalinin ameliyatın iyi sonuçlanamamasıyla nihayete ermesi gibi riskler var. Ya da yara hattını bir şekilde yakalıktan kurtularak, yalayarak işte bunu açması, enfeksiyöz hale getirmesi gibi bir risk var. Yani çeşitli risk potansiyelleri var. Ama elimizde de önlemler var bu işlemleri yaparken. Önlemlerimizi aldığımız takdirde bu risk faktörleri de minimuma inmiş oluyor.
1: Var mı böyle bir tecrübeniz?
0: Bizzat benim yok ama çok defa, çünkü hani ben bir dahiliyeciyim, çok cerrahi ve jinekolojik vakalara müdahil olamıyorum da. Fakat daha önce deneyimlediğim ve gördüğüm bir dişi kedi yakalıktan kurtulup bu dikiş hattını açmış ve hani organları dışarı çıkmış biçimdeydi. Ama o onu bir şekilde toparlayıp iyileştirebildiler ona rağmen. İnsan ilk görünce tabii bir endişeye düşüyor, bir eyvah diyor haliyle.
1: O zaman bir dahiliyeci olarak sizinle böbrek hastalığını konuşalım.
0: Tabii ki.
1: Mamalar bunu tetikler mi?
0: Çok potansiyeldir. Mama tek başına tetikler demek biraz sığ kalır. Şöyle anlatayım. Böbrek hastalıkları kedilerde oldukça sık karşılaşılan hastalıklar. Burada biz şunu görüyoruz. Hayvanlar uzun bir dönem stres ve su tüketmeme, az su tüketme gibi problemlerle boğuşuyor. Ya da bazı virüs kökenli hastalıkların böbrekteki etkileri böbrekte zaman içerisinde bir potansiyel problemi şiddetlendirmeye başlıyor. Bu problem her geçen gün şiddetlendikçe böbrekte belli bir fonksiyon kaybı ortaya çıkıyor. Mamaların burada nasıl bir rolü var? Mamalar içerdiği tuz, baharat ki mesela sodyum monoglutamat vardır, bu Çin tuzu, onlara ekstra lezzet katar, iştahını uyarır, fakat böbrekler için potansiyel problemdir yine. Bu şekilde problemleri tetikliyor haliyle.
1: Şöyle bir şey okumuştum. Her kedi aslında böbrek hastasıdır. Öyle doğar. Yani elbet her kedi bir gün böbrek hastası olur mu?
0: Olabilir ama hani her kedi böbrek hastasıdır demek adayıdır diyebiliriz.
1: Adayı mıdır peki?
0: Adayıdır tabii. Belli bir dönemde. Çünkü kediler biraz da doğası gereği, yani zannediyorum doğru su tüketimini sağlamak çok zor oluyor. Çünkü su tüketim konusunda çok nazlılar. Ama çok da ihtiyaçları var.
1: Evet.
0: Akan su istiyorlar, diri ve canlı bir su istiyorlar. Gerçekten suyun lezzetini arıyor kediler.
1: Evet.
0: Strese girdiklerinde hiçbir şey yiyip içmeyip her şeyden saklanabiliyorlar. İki gün boyunca bir yatağın altından çıkmayabiliyor mesela. Bu süreçler elbette böbreğe bir problem doğuruyor.
1: Evet, ben kedimi ilk defa tatile götürdüğümde iki gün hiçbir şey yemeyip hiç tuvalete gitmemiştim.
0: Evet.
1: Üçüncü gün tuvalete gitti. Dördüncü gün zaten döndük. Gerçekten çok korkmuştum. Kötü bir tecrübeydi.
0: Zor bir deneyim tabii.
1: Evet. Peki bir de mikroçipi konuşabilir miyiz?
0: Tabii
1: mikroçip
0: ki.
1: Mikroçip nedir?
0: Mikroçip aslında bir dijital kimliklendirme yöntemi. Mikroçip birçoğu Avrupa ülkesinde uzun yıllardır kullanılıyor. Sahip üzerine evcil hayvanın kimliklendirilmesi sağlanıyor. Böylece o hayvanın sorumluluğu resmi olarak o kişiye atanmış oluyor aslında. Aslında süreç temelde bunu işliyor. Ayrıyetten de biraz önce konuştuğumuz bu kuduza karşı neydi mesela, kuduz ölümcüldü, kuduz her koşulda korunmamız gerekiyordu. Bu çok ciddi bir şey. Bizim kayıtsız hayvanı asla bırakmamamız gerekiyor dolayısıyla. Kuduz aşısı da o açıdan oldukça elzem. Biz bu aşıları veteriner hekimler, klinisyenler ve Tarım Bakanlığı'na bağlı birimler olarak aşısı yapılan hayvanların tüm aşılarını Tarım Bakanlığı'na bağlı sisteme işliyoruz. Onun hayvana ait ve kişiye ait bilgileri işliyoruz. Dolayısıyla X kişisine ait X isimli X ırktaki X yaştaki kedi bu dönemde bu aşı olmuştur bilgisi devlete bir rapor olarak sunulmuş oluyor. Dolayısıyla o hayvanın varlığı da ve o hayvanın
1: bakımları
0: da teyit edilmiş oluyor. Mikroçip dediğimiz sistem budur. Şunu da belirtmek istiyorum. Mikroçiple ilgili bazı endişeler var. İşte çok büyük, onun iğnesi çok büyük, korkuyorum. Kedime zarar verir. Bugüne kadar ben bizzat mikroçiple alakalı herhangi probleme tanık olmadım. Mikroçipte hayvanı o enjekte ediliyor dediğimiz şey aslında bir pirinç tanesi kadar minicik ve problem doğurmayan bir şey. Ve onun altındaki temel amaç bütün hayvanların kayıt altında ve güvende olmasını. Hı. Aslında sahiplendiğiniz hayvanla birlikte sizin de korunmanızı sağlamak.
1: Peki şöyle bir şey var. Patradar sayfasında da paylaşıyoruz. Kediyi bulduk. Çipli ama kayıtlı değilmiş. Bu nasıl oluyor?
0: Çünkü orada şöyle bir şey var. Sisteme geniş bir çalışmayla geçiş yapıldı. 2021 itibariyle zorunlu kılındı. Hı hı. Fakat altyapı problemleri var. Bazı altyapı problemleri var. Dolayısıyla tam bir entegrasyon sağlanamadı. Zaman içerisinde birçok hayvan çiplense de o çiplenen hayvanların bazı sehven yapılmış bazen. Bazen dosya evrak kökenli temel hatalar gibi hatalarla sisteme tam kaydının tamamlanamamış olduğu görünüyor. Burada birçok kurumun özenli bir çalışmaya ihtiyacı var dolayısıyla.
1: Ben kedimi çiplettiğimde Orman Bakanlığı'ndan bir mesaj geldiğini biliyorum. Bu teyit midir aslında?
0: Tabii o teyittir. Yani o biz klinikte bu işlemi tamamladığımızda Tarım Bakanlığı'nın sitesinden tüm bilgilerin geçişini yapıp size kimlik numaranız ve telefon numaranız üzerinden bir SMS gelmesi sağlıyoruz. Gelen SMS ile birlikte o SMS doğrulandığında siz artık o hayvanı sahiplendiğinizi resmi olarak kabul etmiş oluyorsunuz ve çip numarasıyla birlikte bu teyit edilmiş oluyor.
1: Bu yasal bir zorunluluktur değil mi?
0: Tabii ki. Bu yasal bir zorunluluktur.
1: Peki bir de şuna değinelim. Aşı fiyatlarını kim belirliyor?
0: Aşı fiyatları. Aşı fiyatları konusunda aslında şöyle. Tüm Türkiye'de farklı şehirlerde farklı aşı fiyatları söz konusu. İstanbul bölgesi ve İzmir bölgesiyle işte Ankara ya da Kayseri bölgesindeki aşı fiyatlarında farklılıklar var. Bu farklar her yıl veteriner hekimler odalarının yaptığı çalışmalarla belirleniyor.
1: İl bazında belirlenen.
0: Tabii yani il bazında belirlenen şeyler bunlar. Yani anladım. Her ilde hemen hemen farklılık gösteriyor dolayısıyla.
1: Evet. Biraz da psikolojik sorunlarına değinelim. Bizim gibi depresyona girerler mi?
0: Tabii ki. Peki, depresyon oldukça yaygın.
1: Hani depresyon dışında peki başka psikolojik sorunlara sahip olabilirler mi kedimiz, köpeğimiz?
0: Bence evet.
1: Peki mesela ben bir kedi sahibi olarak bunu benden kaçması ya da saklanması dışında nasıl anlayabilirim?
0: Aslında bunların bazıları semptomla gösteriyor. Mesela biraz önce konuşmuştuk. Evet. Kedilerin idrar yolu problemi erkek kedilerin bilhassa bir semptomdur. Bu bir çeşit depresif davranışların semptomlar olarak dışa vurumudur. Evet. Çünkü o stres davranışı, stres hali zaman içerisinde ortaya çıkan çeşitli hastalıklar ve onun semptom olarak ortaya çıkıyor. Bu bir örnektir ya da mesela köpeklerin sürekli patilerini yalaması, kronikleşmiş sürekli. Ya da bir kere mesela bir böyle hastam olmuştu. Bir köpek ısırarak kendi kuyruğunu yok etmeye çalışıyordu. Önemli bir kısmını yok etmiş bize geldiğinde. Yetişemediği kısım için ise kafayı yiyordu adeta. Bunun altında da bir anlamda psikolojik bir sebep yatıyordu. Yani özellikle dermatolojik ve üriner semptomlarla gösterebiliyor bazı depresif davranışlar kedi ve köpeklerde kendisini.
1: Nasıl tedavi ediliyor? Yani ilaçların dışında o hayvanın sahibine düşen şeyler nelerdir?
0: Çok fazla şey var esasen. Kedilerin ve köpeklerin ihtiyaçlarını bu noktada ayırmak lazım. Kediler sadece temiz bir kum kabı, temiz bir mama ve temiz bir suya ihtiyaç duymuyorlar mesela. Zengin bir çevreye ihtiyaç duyuyorlar evde. Dikine, tırmanma ve avlanma alanlarına ihtiyaç duyuyorlar. Bir tırmalama tahtasına ihtiyaç duyuyorlar. Evin içinde onun için potansiyel avlara ihtiyaç duyuyorlar. Bunların her biri aslında onlar için bir çevresel zenginleştirmedir. Sağlıklı bir mama onun psikolojisini gerçekten etkileyecektir. Sürekli olarak temiz ve taze bir su gerçekten etkileyecektir. Bunların her biri birer psikolojik destek sağlayacak onlara. Ve sevgi. Maalesef onların en büyük ihtiyaçlarından biri ve bazen gözden kaçıyor. Sevildiğini bilmek hayvanların bir ihtiyacıdır. Bazen kediler tabii bunu umursamıyor gibi yapabilir ama onlar için bir ihtiyaçtır yani.
1: Evet.
0: Köpekler mesela tanık olmuşsunuzdur. Köpekler parka gitmeyi, sokağa çıkmayı, bir yerlerde koşturmayı öğreniyorlar.
1: Evet.
0: Mesela hadi parka gidiyoruz dediğiniz anda yüzlerce defa zıplayabilirler evden çıkana kadar keyiften, heyecandan. Onların o heyecan duygusunu ve dürtüsünü bir şekilde harekete geçirmek. Onları enerjik olarak, enerjik hayvanlar olarak tanıyıp hareketli bir hayatın içinde yaşatabilmek gerekiyor. Belli köpek ırkları için tabii bu geçerli. Örnek veriyorum, bir golden ırkı köpek yüksek enerji, sürekli oyun, açık bir alan, koşuşturma alanı, sosyal bir çevre, bunların her birine bir noktada ihtiyaç duyuyor.
1: Peki köpeklerin evde mi beslenmesi daha sağlıklıdır, bahçede mi? Ya da evde kesinlikle beslenmese sağlığı açısından çok iyidir dediğiniz bir cins var mı?
0: Yani tabii. Mesela golden ırkı bir köpeğin evde beslenmesi aslında çok sağlıklı olmuyor. Çünkü dediğim gibi çok sosyal, çok aktif. Ya da bir kangal ırkı köpek. Aktif ve dışarıda yaşamak için evrim sürecini geçirmiş ve belki hala da geçiren bir tür. Dolayısıyla yani doğa için ya doğa onların temel bir ihtiyacı. Dolayısıyla ona ihtiyaç duyuyorlar. Bunu sağlamak gerekiyor onlara. Fakat örnek veriyorum, küçük bir ırk teriyer, belki 1,5-2 kilo ağırlığında bir bünyeye sahip, vücuda sahip, kırılgan bir canlı. Onu alıp da bahçede beslemek onun için biraz tehlike arz edebiliyor.
1: Evet. Peki sizin bir üniversite hastanesi tecrübeniz de var. Kliniğe mi gelmeliyiz? Üniversite hastaneleri mi?
0: Burada aslında durum şu. Bizim şehrimizde şöyle bir durum var. İnsanlar bütçeleri ölçüsünde biraz hareket etmek durumunda. Dolayısıyla fakülte birçok işlemin daha ileri düzey yapılabildiği, birçok hizmetin kaliteli şekilde sunulabildiği bir konum. Fakat bazı aksamalar doğal olarak var. İşte mesela örnek veriyorum, fakültede bir mama satışı yoktur ya da fakültede bir pansiyon hizmeti yoktur. Bu hizmetleri almak için bir kliniğe gitmeniz gerekiyor. Ama bazı hastalıklarda daha uzman ellere mutlaka ihtiyaç duyuyor. Orada yani bir basamak basamak hastane ve klinik ayrımı yapmamız gerekiyor. Bizim hangi noktada neye ihtiyaç duyduğumuzla ilgili.
1: Anladım.
0: Ve bir anlamda da bütçe konusu.
1: Aha. Fiyat olarak da ayrışır mı? Daha uygun bir yer midir yoksa daha pahalı mıdır üniversite hastaneleri?
0: Fiyat olarak tabii değişim gösteriyor üniversite hastanesi ve klinikler. Çünkü kliniklerin çalışma şeklini ve ücretini veteriner hekimler odası belirlerken fakültenin özgün bir fiyat politikası oluyor haliyle. Dolayısıyla hani orada bir fark oluyor mutlaka.
1: Bize aktarmak istediğiniz, unutamadığımız bir tecrübeniz var mı?
0: Şu anda...
1: Yani şöyle, bir hasta geldi, ben buna bakamadım. İlgilenemedim. Ya da beni aştı. Çok değişikti. Bu olmuş, hiçbir yerde görmemiştim vesaire dediğiniz.
0: Tabii. Bunun üzerine biraz düşünmemde fayda var. Yani çok çok çok fazla, çok farklı vakalara denk gelmişimdir bunca süreç içerisinde. Şu bir, ilginç bir yavru kedi vardı, ondan bahsetmek istiyorum. Bir yavru kedi bir köpek tarafından zannediyorum ufak saldırıya uğramış. Hı-hı. Ya da dışarıda farklı bir hayvan tarafından, bilemiyorum. Vücudun omurganın altı, bel omurlarının altı felç ve kalçanın etrafını tamamen kurtlar sarmış. Mik, böyle kurtluklar. Bir hasta sahibi onun yaşamı için ve hayatta kalabilmesi için çok kendini vererek mücadele ediyordu. O anı mesela çok takdir etmiştim. İnanılmaz bir sevgi ve şefkat örneğiydi. Ve çok zor bir şey. O sorumluluğu ona rağmen almaya çalışmak.
1: Bunları göre göre alıştınız mı?
0: Mutlaka bir alışma hali oluyor. Yani ilk günle bugün arasında mutlaka bir fark var.
1: Anladım. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ediyorum.
1: Bu hafta Patriadar'ın sonuna geldik. Haftaya aynı saatte Patriadar'da görüşmek üzere. Ben Merve Selen Kocaman. Bu haftaki Patriadar'ın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler hocam. Ayağınıza sağlık, ağzına sağlık. Çok memnun olduk.
0: Ben de çok memnun oldum. Ben teşekkür ediyorum her şey için.
1: Hoşçakalın. İyi akşamlar. Haftaya aynı saatte Patriadar'da görüşmek üzere.
2: Patriadar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde vatandaşlar camilerde saf tutarak bayram namazını eda etti. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'da Büyükçamlıca Camii'nde kıldı, Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve dayanışma günü olduğunu belirterek tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Erdoğan, kurban ibadetinin bir teslimiyet ve yakınlaşma anlamına geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır." dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun, bayramımız mübarek olsun." ifadesini kullandı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Özel, basın mensuplarının "yeni parti kuracak mısınız?" sorusu üzerine "şu aşamada kırılıp, kızıp, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, öyle yeni parti falan kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi, milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle çok daha anlam kazanacaktır" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz şehitlerimizin muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin ve gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunarak partinin kurultay tarihi için kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü gösterdi. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.615 liradan işlem görüyor, altının onsu ise önceki kapanışa göre %0,6 azalışla 4.482 dolardan işlem görüyor. Bakan Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray-Ulukışla Yenice hızlı demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Kurban Bayramı'nda toplanan deriler, Türkiye'nin katma değeri yüksek deri ve kürk sektörüne yaklaşık 800 milyon dolarlık bir ekonomik ivme sağlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 günlük Kurban Bayramı süresince yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, Cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
5: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
6: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
7: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
8: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Claude Debussy'yi konuk edeceğiz.

Paris yakınlarında 22 Ağustos 1862'de doğan Debussy'nin anne ve babası porselen eşya satan bir dükkan işletmekteydi. Müzikal yeteneği ilk defa Chopin'in bir öğrencisi olan piyano öğretmeni Bayan Maud tarafından keşfedildi. Bayan Maud onu Paris Konservatuvarı'na gönderdi ve Debussy orada 1872'den itibaren 10 yıl eğitim gördü. Sanatçı başlangıçta piyano virtüözü olmak istiyordu fakat 1878 ve 1879'daki piyano sınavlarından kalınca bu fikirden vazgeçti, kompozisyon derslerine devam etti ve bu sayede 1884'te Roma ödülünü alarak Roma'da 3 yıl eğitim görme şansına erişti.

Claude Debussy, piyano öğretmeni Marmontel'in kendisini tavsiye etmesi üzerine 1879-1882 yılları arasında Bayan Nadessa Mek'in evinde özel piyanist olarak çalışma şansına erişti. Bir Rus mühendisin zengin dul eşi olan Bayan von Mek, evinde daima bir piyanist, bir kemancı ve bir cellocu bulundururdu. Bayan von Mek, Çaykovski'nin finansal destekçisiydi ve iletişimini yıllar boyu sadece mektuplarla sürdürdüğü Çaykovski'ye hayrandı. Debussy, onun evinde bol bol Çaykovski'nin oda müziği eserlerini ve patronunun istekleri doğrultusunda doğaçlama eserler çaldı, çocuklara piyano dersleri verdi ve bir yaz Bayan von Mek'le birlikte Floransa, Venedik, Viyana ve Moskova'yı gezdi. Bu gezi sırasında Viyana'da Wagner'in Tristan und Isolde operasını dinleyerek çok etkilendi.

1890'lar Debussy'nin kariyerindeki en verimli dönemiydi. Bu dönemin en önemli eseri Pelas et Malisenda operasıydı. Bu eserin 1902'deki seslendirilişi uluslararası bir başarı oldu. Pelas'tan sonra ünlenen Debussy, Avrupa başkentlerini gezerek eserlerini piyanist veya orkestra şefi olarak seslendirdi. Bu dönemde yazdığı makalelerle esprili bir eleştirmen olarak da tanındı. 1887'den itibaren kendisini bir besteci olarak gören Debussy, kendi eserlerini çaldığı bazı zamanlar hariç sahneye piyanist veya orkestra şefi olarak çıkmadı. Arkadaş çevresi müzisyenlerden değil, şair Stephen Malmer'in evine gidip gelen emperyonist şairler veya ressamlardan oluşuyordu. Bu çevrenin etkisi, ilk önemli orkestra eseri Bir Tabiat İlahının Öğleden Sonrası adlı senfonik şiirden kendisini gösteriyordu. Bu eserin 1894'te sahnelenmesi, emperyonist müziğin doğuşuna işaret etti ve Debussy'nin 20 yıl sürecek en verimli dönemini başlattı. Bu dönemde Nocturner, Deniz ve Tablolar adlı orkestra eserleri, çok sayıda piyano eseri, çeşitli şarkılar ve oda müziği eserleri, bale müziği ve tek operasını yazdı.

Debussy'nin çok sayıda kadınla ilişkisi olmuştu. Bu kadınlardan metresi Gabrielle Dupont intihara teşebbüs etmişti. Ayrıca Debussy de sanatçılara özgü bir tutku yoğunluğuyla sürekli intihar düşüncesi taşımaktaydı. 1899'da bir terzi olan Roselia Texer'la evlendi. Roselia Texer'la aralarındaki kültür farkı ve Texer'ın Debussy için kültürel anlamda yetersiz kalması sebebiyle Debussy 1904'te eşini bir bankacı eşi olan amatör şarkıcı Emma Bardak için terk etti. Emma ile bir apartman dairesine taşındı ve ömrünün geri kalanını orada geçirdi. 1905'te Claude Emma adlı kızı doğdu ve 1908'de Bayan Bardak'la evlendi. Children's Corner adlı eserini kızına adadı.

son eserlerini verdi. Son eseri olan piyano ve keman için sonatı 1917'de seslendirdi ve Debussy burada piyanoyu kendisi çaldı. Sanatçı 1918'in Mart ayında Paris bombardımanında hayatını kaybetti.

Debussy'nin ritim anlayışı serbestti. Ölçü hissini bilinçli olarak belirsizleştirdi. Müziği yürütmedi, adeta süzdürdü. Melodiler uzun ve dramatik olmadı, kısa ve kırılgan motiflerle şekillendi. Orkestrayı güç göstergesi için değil, bir renk paleti gibi kullandı. Flüt, arp ve yaylı çalgılar ön plana çıktı, sert ve keskin seslerden kaçındı. Şeffaf ve katmanlı bir doku oluşturdu. Doğa, Debussy için önemli bir ilham kaynağı oldu.

Deniz, sis, rüzgar ve ışık müziğinde sıkça hissedildi. O, romantik dönemin duygusal yoğunluğunu geride bıraktı ve modern müziğin kapısını araladı. Kendisinden sonra gelen pek çok besteciyi etkiledi. Onunla birlikte müzik ne anlatıyor sorusundan çok ne hissettiriyor sorusuna yöneldi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Kayseri'de Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı. Vali Gökmen Çiçek, AK Parti milletvekilleri Dursun Ataş ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Hunat Camii'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Kurban Bayramı'na daha hep beraber eriştik. Namazlarımızı eda ettik. Bayram namazımızı eda ettik. Sonrasında da her zaman olduğu gibi çok değerli valimiz, milletvekillerimiz, başkanlarımız, şehrimizin tabii ki akil olan insanlarının da önderliğinde halkımız ile bayramlaşmak suretiyle sevincimizi paylaştık. Elbette birbirimize dua ettik. Hocamızın burada söylediği selamı yayınız anlayış içerisinde selam, barış demek, kurtuluş demek, kardeşlik demek, bunu yayma yönünde irade gösterdik. Ve tabii bir belediye başkanı ne der? Bayramlarını vatandaşlarımızın tebrik ettikten sonra aman ha kurbanları keserken dikkatli olalım der, çevreyi kirletmeyelim der, atıkları rastgele yere atmayalım der ve inşallah huzur içerisinde bu bayramı da hep beraber idrak edelim ve yaşayalım, paylaşalım diye ifadede bulunur. O açıdan biz de bunları söylüyoruz. Ve ben hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Huzur içerisinde daha nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum. Elbette bununla birlikte İslam aleminin bayramını tebrik eder iken hüznümüzü de Gazze'de, Filistin'de, Türkistan'da ya da benzeri diğer coğrafyada, mazlum coğrafyadaki kardeşlerimize de Cenab-ı Allah tabii ki bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza vesile olmak suretiyle Mevlam bu ateşleri söndürsün, sıkıntıları en aza indirgensin diye dua ve temenni de bulunuyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri'de bayram namazı sonrasında kurban kesimleri başladı. Kayseri'de besicilerin ve kesimhanelerin yoğun bulunduğu Koca Sinan ilçesi, Elagöz ve Buğdaylı mahallelerine giden yolda yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim sırasında yaralanan vatandaşlar acil servislerin yolunu tuttu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar kentteki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi oldu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'la birlikte Kurban Bayramı'nın ilk gününde Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde bulunan kurban kesim ve satış alanını ziyaret etti. Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi'nin oluşturduğu modern kurban kesim ve satış alanının Türkiye'ye örnek bir uygulama olduğunu belirterek şunları ifade etti.
3: Evet, hayırlı bayramlar diyorum. Bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin, kesilmiş olan kurbanlarımızı kabul etsin. Şu anda bizim Bülbül Pınarı'ndaki kesimhanemizdeyiz ve burada seri bir şekilde kurbanlar kesiliyor. Vatandaşlarımız gerek gün öncesinden almış oldukları kurbanları, gerekse bugün hala hemen Yenibaşı'ndaki pazardan almış oldukları kurbanları burada sırasıyla numaralar dahilinde kurbanlarını kestirip daha sonrasında da etlerini alıp buradan ayrılıyorlar. Son derece profesyonel bir şekilde buradaki ehil kasaplar tarafından yapılan bu hizmetin neticesinde hiçbir şekilde çevreye olumsuz bir görüntü vermeyen, çevre şartlarını koruyan ama bir o kadar da insan sağlığını önemseyen bir yaklaşımla yapılan bir düzenleme. Buradaki kesilen hayvanlardan eğer ki sağlığı tehdit edecek şekilde olumsuz bir durum olan, hastalık olan hayvan var ise veteriner hekimler tarafından tespit ediliyor. O hayvanlar bakanlık tarafından sistemde tazmin edilerek vatandaşlar yeniden kurbanlarını alıp tekrardan daha sağlıklı hayvanlarla kurbanını değiştirebiliyorlar. Bu da bu bölgedeki yapılan pazarın güvencesi oluyor. Ben bütün hemşehrilerimize bir kez daha Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum. Rabbim sağlıkla, huzurla nice bayramları eriştirsin.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise şu ifadelere yer verdi.
4: Koca Sinan Belediyesi adına, Kayserimiz adına çok nezih bir yerde, hijyen bir ortamda, başında veterinerlerle, kasaplarla, ki profesyonel kasaplarla ve vatandaşın çok memnuniyetini gördük. Hiçbir çevre kirliliği olmadan, herkes elini vurmadan, hiçbir zahmet çekmeden, çok ucuz bir maliyetle kurbanlarını kesip tertemiz, hiçbir şeyini zayi etmeden evine götürüp huzur içerisinde bayram yapacaklar. Bura benim çok hoşuma gitti. Tabii ne kadar zor bir iş olduğunu biliyorum. Daha önce belediye başkanlığı yaptığım için aynı işleri yaptık ve bu kadar kasabı bir araya getirmek, bu hizmeti verebilmek çok önemli bir şey. Kurban Bayramı'nda Kayserimiz adına ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok temiz bir ortamda gerçekten ibadetlerini güzel yerine getiriyorlar. Kazası belası inşallah tamamlarız diyoruz. Diyecek de çok fazla bir şey bulamıyorum. Çok da röportaj verdik. Evet. Tüm hemşerilerimizin ben bayramını kutluyorum. Ağız tadıyla tüm Türk dünyasına, İslam alemine kardeşlik, barış, huzur getirsin bu bayram diliyorum. Ve diğer coğrafyalarda yaşayan dindaşlarımızın, Müslümanların da zulüm görenlerinde huzur içerisinde bayram edecekleri günleri inşallah Allah'ın nasip etsin diyorum.
1: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç şu ifadelere yer verdi.
5: Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Şu anda Sultan Sazlığımızdayız. Yeşilhisar'ımız, Develi'miz, Yahyalı'mız ve hatta İncesuyumuzla ilgilendiren önemli bir boyut. Mutlak korunması gereken alan olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hatırlanacağı üzere kararı çıkarılmış idi. Geçtiğimiz senelerde maalesef arz ettiğimiz sulamayla ilgili performans olmamış idi. Biz de bunu sağlamak amacıyla değişik projeleri hayata geçirmiş idik. Bizlerin yaptığının yanında Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Mevlamızın yağdırdığı yağmurlar, kanallardan gelen sular adeta burayı canlandırdı, şenlendirdi, yeşertti. Kuşlarımız da gelmeye başladı. 301 tane kuş çeşidi olarak bilinen gerçekten önemli bir merkezdeyiz. Burayı korumak adına üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Buradaki işletmecimize ayrıca teşekkür ederken bizler de Kaytur olarak burada bu hizmetlerin birlikte sürmesi, vatandaşa gerekli kolaylıkların da sağlanmasına destek olmak amacıyla adeta uyum içerisinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kuşlarımızın her geçen gün burada sayısı artacak. Buradaki daha da renkli, daha da herkes için bir cazibe merkezi olacak bir konuma erişmiş olacak. Erciyes'imizin eteğinde, Kapadokya'mızın hemen yanı başında, Soğanlı Vadimize çok yakın, Erdemli Vadimizin hemen yanı başında adeta bir turizm destinasyonu. Buradan giderken elbette Kapısbaşı Şelalesi'ne de uğrama herhalde hepimiz için bir merak konusu olur diye düşünüyoruz. Dünyada kendisine söz ettiren bir şelale. Evet, Kayseri'nin ne tarafına baksak bir turizm destinasyonu. Evet. Yol üzerinde gelirken olmadı. İncesuyu Örenşehir'deki 300'lü yıllara ait olan mozaiklarımızı görürsünüz. Hem kültürel bağlamda, hem turizm bağlamında, hem gastronomi bağlamında çalışmalarımıza gerekli hizmetleri vereceğiz.
1: Kayseri jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken yakalanan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nın 1.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
1: Havanın aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin çeşitli illerinde vatandaşlar camilerde saf tutarak bayram namazını eda etti. Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı, Kurban Bayramı'nın sevgi, saygı ve dayanışma günü olduğunu belirterek tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Erdoğan, kurban ibadetinin bir teslimiyet ve yakınlaşma anlamına geldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır," dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun, bayramımız mübarek olsun," ifadesini kullandı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Özel, basın mensuplarının "yeni parti kuracak mısınız?" sorusu üzerine "şu aşamada kırılıp, kızıp, kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz, öyle yeni parti falan kuracağımız yok, Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye hedefi, milli dayanışma azmiyle, hukukun üstünlüğüyle, demokratik siyaset kanallarının genişlemesiyle ve toplumsal huzurun kalıcı hale gelmesiyle çok daha anlam kazanacaktır," dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz şehitlerimizin, muhterem ailelerinin, kahraman gazilerimizin, aziz milletimizin, Türk İslam aleminin ve gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum," ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP içindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunarak partinin kurultay tarihi için kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül'ü gösterdi. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6615 liradan işlem görüyor, altının onsu ise önceki kapanışa göre %0,6 azalışla 4482 dolardan işlem görüyor. Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı projesinin tamamlanmasıyla mevcut yolun 361 kilometreden 312,5 kilometreye düşeceğini belirterek, Ovaköy'e uzanması planlanan yüksek hızlı tren hattı üzerinden kalkınma yoluna, Aksaray-Ulukışla-Yenice hızlı demiryolu projesi üzerindense orta koridora entegre olacak, dedi. Kurban Bayramı'nda toplanan deriler, Türkiye'nin katma değeri yüksek deri ve kürk sektörüne yaklaşık 800 milyon dolarlık bir ekonomik ivme sağlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 günlük Kurban Bayramı süresince yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, Cuma gününden itibarense hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
0: Yayın tekrarı.
5: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Duygu Sarıncan'ın sunumuyla siyasi gündem başlıyor.
6: Kayseri Radar takipçileri ve frekansını 91.8'e ayarlamış Radyo Radar dinleyicileri, siyasi gündem programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuzla birlikteyiz. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. İyiyiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz de iyisiniz.
6: Biz de iyiyiz. Çok şükür.
7: Allah emanet.
6: Davetimizi kırmadınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bizlere sorularınızı şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz diyorum. Erdal Bey, biz tanışıyoruz zaten. Sahada da sizi sık sık görüyoruz. Vatandaşlar da tanıyor diyerek tanıyalım kısmını artık geçiyoruz. Sizden teşkilatta neler oluyor, Kayseri'de neler oluyor, bunları dinleyerek başlayabiliriz.
7: Teşekkür ediyorum. Tanıyalım kısmını elbette geçmemiz lazım. Son yapılan ankette Saadet Partisi'nin hem genel başkanlık nezdinde hem de il başkanlığı nezdinde Kayseri'de artık bilinir olduğu bir gerçek. Bu yaptığımız çalışmalar, ürettiğimiz politikaların bir yansıması. Bunun için de güçlü bir teşkilatın, arkamızda güçlü bir teşkilatın olduğunu söylemeye bile gerek yok. Buradan değerli izleyicilerimize ve radyoları başında dinleyen, ki ben de trafikte Radyo Radar dinleyicisi biri olarak özellikle sabahları herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Saadet Partisi'nin Kayseri'de yaptığı çalışmalara destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bunu niye söylüyorum? Çünkü o desteği biz görüyoruz, hissediyoruz ve onları mahcup etmeyecek çalışmaları devam ettireceğimizi buradan da bir defa daha söz veriyorum. Evet, bu şekilde giriş yaptıktan sonra Saadet Partisi'nin çalışmaları ne dersek, ben aşağı yukarı bu sene başından itibaren tamamıyla şuna yoğunlaştım. Bizler Saadet Partisi olarak kuru muhalefet, yani mesnetsiz anlık muhalefet, efendim yolda su birikintisi olmuş, bunu kim çözecek diyerek meydana çıkan, bu yolların bozulmuş hali nedir diye meydana çıkan bir parti değiliz. Ben bunu kısaca şöyle diyorum, çamur ve çukur siyaseti yapan bir parti değiliz. Saadet Partisi gerçekten Kayseri'de yapılması gereken, yapılmayan, söz verilen, yapılmayan veya halkımızın beklentilerini geleceğe aktaracağı, bir takım beklentilerini nesillere aktaracakları hususları sekteye uğratacak çalışmalar hakkında hem kamuoyunu bilgilendirme hem de yöneticileri uyarma, bununla ilgili de çözüm önerileri ortaya koyma gayretini gösteren bir parti. O yüzden bir diğer partilerden bir ayıralım. Yani muhalefet deyince, şimdi biz Kayseri'de ana muhalefet partisiyiz diyoruz. Bununla ilgili çok geçerli argümanlarımız var. Fakat bunu söylerken de diğerlerinden bir ayıralım. Çünkü bizim politikamız farklı. Biz elimize gelen her istihbaratı, acaba buradan bir rant sağlar mıyız diye ortaya çıkan, meydana çıkan bir parti değiliz. Bizler bunları ince eleyip sık dokuyan ve gerçekten vatandaşımıza zararı olduğunu, burada bir kasıt olduğunu düşündüğümüz zaman uyarmak babında ve çözmek babında sahaya çıkan bir partiyiz. Bunun karşılık bulduğun en güzel örneği üye kayıtlarımızdaki artışlar. Yani gerçekten üyelik teklif ettiğimiz vatandaşlarımızdan, yani şimdi herkesin kabul edebileceği, herkesin üye olurum diye koşuyor manasında bir ifade kullanmam çok yersiz olur ama yani 10 kişiye davet ettiysek bunun 3-4 kişisi, en az 3-4 kişisi üyelik teklifimize olumlu cevap veriyor. Tabii bunun içerisinde 1-2 de memur falan da çıkıyor. O yüzden 3-4 diyorum. Yani rakam bizi çok tatmin edici oranda. Bunlar hep yaptıktan sonra yani karşılaştığında diyoruz ki tamam, iyi yoldayız. Bizi kabul görüyor kamuoyu. Bizi anlıyor, bizi dinliyor diyoruz. Ve Ürettiğimiz politikaları buna göre de eviriyoruz. Daha sağlıklı, daha mantıklı projeler ortaya koymaya çalışıyoruz. Çok kısa, Genel Başkanımızın yılbaşında, biz bunu yılı birkaç bölme ayırmak suretiyle böyle bir hamleler atağa yapmayı düşünüyoruz. Genel Başkanımızın yılbaşı sıralarında duyurduğu kalkınma projesi, Türkiye Kalkınma Projesi'nde yurdun dört bir yanına fabrikaların dağıtıldığı, nüfus oranlarına göre oradaki üretim altyapısı, teknolojik altyapısı, ulaşım altyapısı uygunluğuna göre vatandaş genellikle tercih ettiği alanlara da kendi marifetlerini gösterebilecekleri, iş bulabilecekleri, kapasitesini artıracak çalışmaları ortaya koyabilecekleri imkanları ayaklarına götürmek suretiyle bir kalkınma projesi hamlesi yaptık. Bu, biz daha muhalefetteyiz. Yani bizim bu hükümeti eleştirmekten, hükümetin yaptığı yanlışlıkları söylemekten başka nasıl bir sorumluluğumuz olabilir ki diye düşünülebilir. Yani Türkiye'deki siyasete baktığımız zaman iktidar ne yapar? Muhalefete rest çeker, bildiğini okur, kendi icraatlarını yapmaya çalışır. Muhalefet ne yapar? Sadece iktidar eleştirir. Saadet Partisi genelde de öyle bir parti değil zaten. Saadet Partisi yeri geldiğinde hükümeti en net dille eleştirmesini bilir. Ama onun haricinde mesaisini nasıl harcar? İktidarın açıklarını arayarak harcamaz. Türkiye'ye projeler üreterek harcar. Biz de Kayseri'de, Kayseri İl Başkanlığı olarak da aynı bu minvalde bir çalışma ortaya koyuyoruz. Ve Allah nasip ederse vakti saati geldiğinde de bütün bu projelerimizle sağlıklı bir şekilde anlatmak ve karşılık bulacağından emin olarak da vatandaşımızın beğenisine sunacağız. Saha çalışmalarında vatandaşın yanında olmak, dertlerini dinlemek de tabii ki de görevlerimizden birisi. Geçtiğimiz günlerde sürekli ilçelerde, il merkezinde falan sürekli sahadayız ama geçtiğimiz günlerde yine işte bir ilçe ziyaretimiz oldu. Sonra bir pazar ziyaretimiz oldu. Oralarda vatandaşı böyle yokladığımızda ekonomik zorluklar artık birçok şeyin önüne geçmiş. Birçok sorunu çekilmez hale getirmiş. Şimdi bu da toplumsal kaosu adım adım götürüyor. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı doğurganlığın azaldığı, boşanmaların arttığı, efendim çekirdek aileye dönüş falan filan, ya bunları diyor hemen aşmamız lazım. Bizim işte yılda belli bir haftayı aile yılı ilan, aile haftası ilan etti. Allah'tan aile yılı komple ilan etmedi. Doğru da Sayın Cumhurbaşkanım, bu durduk yere olan bir şey değil yani. Ya bugün ne yapalım, hava çok bulutlu, boşanalım demiyor insanlar. Ekonomik kriz var ortada, kabul etmeseniz de, yüksek enflasyon var pazarda, kabul etmeseniz de, insanlar evlenemiyor, bekarlar, kabul etmeseniz de, efendim 150 bin lira evlilik yardım, 150 bin lira artık oturma grubu yok. Sahaya çıkmadıkları için bilmiyorlar. Siz bunların hiçbirini kabul etmiyorsunuz ki. Siz işin şovundasınız. Kayseri'nin milletvekili Ankara'ya giderken canı sıkılıyor. Açıyor telefonu, video çekiyor. Şovmenliğe soyunuyor. Türkiye'nin gerçekleriyle, Kayseri'nin gerçekleriyle ne zaman yüzleşeceksiniz? Siz ne zaman eyvah demeden önce gerçek sorunlarla ilgilenmeye başlayacaksınız? Ne zaman eyvah dersiniz? Seçimde bu vatandaşı görmezden gelen siyasileri vatandaş da görmeyecek ve siz sandıkta gömüleceksiniz. Ondan sonra eyvah diyeceksiniz ama işten geçecek. Biz gömülsünler, bir daha beter olsunlar demiyoruz. Ya şu an yetkisizdeyken işe yarar bir şeyler yapın. Bakın hakikaten sıkıntılı durumda. İnsanların geçim sıkıntısından dolayı boşandıkları, geleceğe dair beklentileri, umutlarının çöktüğünden dolayı çocuk yapmadıklarını, gençlerin umudu olmadığından dolayı, bu düzene güvenmediklerinden dolayı evlenmediklerini bir kabul edelim. Ekonomik krizin olduğunu kabul edelim. Sosyolojik krizin olduğunu kabul edelim. Tarımsal krizin, sağlıkta krizin olduğunu kabul edelim. Önce biz bunları bir kabul edelim. Ondan sonra Diyelim ki biz şunları yapıyoruz ama vatan veya işte karşılık bulmuyor, vatandaş beğenmedi ya da şöyle yapılmazlı, biz de muhalefet olarak şöyle yapılsa daha iyi olur falan filan diyelim ama karşımızda bu krizleri kabul eden bir muhatap yok. Buradan ben vatandaşlarımıza alenen sesleniyorum. Diyorum ki sizin sorunlarınızı görmezden gelenlere artık sizin de görmezden gelme vaktiniz geldi. Bunu sizin için çalışan, sizin için proje üreten yönlere evirmeniz gerekiyor. Saadet Partisi olarak biz buna talibiz ve hazırız. Bununla ilgili sizin vereceğiniz yetkinin karşılığında eğer hak ettiği, vatandaşımızın hak ettiği düzeyde bir politika ortaya koyamazsak bizden de vazgeçsinler. Ama bizim geçmişteki referanslarımız vazgeçilmeyecek kadar sağlam ve sağlıklı politikalarla dolu. Bugün de ürettiklerimiz o şekilde. Velhasıl Kayseri, yani konu çok olduğu için burada artık bunu noktalamak istiyorum. Kayseri Teşkilatı tam gaz, Genel Başkanımızın dediği gibi yarın da seçim derseniz biz varız mantığıyla çalışıyor.
6: Şimdi biz ekonomiden bahsediyoruz ama bu aslında iki günlük bir şeyle düzenecek. Ama biz geçen sene de bundan bahsediyorduk. Ondan önceki sene de bundan bahsediyorduk.
7: Daha çok bahsederiz bu kafayla giderse. Bununla ilgili hemen çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Ekonomi konusunda söyleyeceklerimiz var çünkü. Evet, çarşıda, pazarda fiyatlar çok yüksek. Tamam, yüksek. Bu nasıl düşer, nasıl düşürülür? Şimdi bunun düşmesi için gerçekten gayri safi milli hasıla oranının herkese adil bir şekilde yükselmesi lazım. Bu bir. İkincisi, hükümetin alacağı ekonomik çözümler çerçevesinde yatırımların, hizmetlerin, vergilendirmenin adil bir şekilde dağıtılması lazım. Bakınız, 2024 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayımladığı bir kararname ile, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı bir kararla tasarruf tedbirleri ortaya kondu. Kamuda tasarrufa gidiliyor. Kamu harcamalarında tasarrufa gidiliyor diye. Geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yaptık. Basın toplantısıyla bunu duyurduk. Bunun devamı da gelecek bu arada, ben onu da söyleyeyim. Çünkü bunun bir ön hazırlık kısmı oluyor. Biz öyle boş konuşmayalım diye mutlaka ve mutlaka bununla ilgili altını dolduracak şekilde bir çalışma yapıyoruz. Karayollarındaki ihaleyi gündeme getirdik. Bunu Kartal Kavşağı'na için aranan krediyle de bağlantılı yaptık. Yani iki ihale birbirinden bağımsız ama örnek verme açısından söylüyorum. Yani bizim geçmişteki yaptığımız çalışmaların ne kadar verimli, bugün yapılanların vatandaşın aleyhine ne kadar yoğun bir şekilde zarar verici olduğunu ifade etmek için. Şimdi bir ihale yapılıyor. Tasarruf tedbirleri kanunun yürürlükte olduğu bir dönemde 21B maddesi diye tabir ettiğimiz acil afet durumlarında kullanılan bir ihale maddesinde, yani davet usulüyle Duygu Hanım, ihale yapılıyor. Bu şu demektir. İşte bir ihale açıyoruz Duygu Hanım, buna siz fiyat verin diye, ben size davetiye gönderiyorum. Siz de verirsiniz. Başımız gözümüz üstüne. Sadece dostlar alışverişte görsün ya, burada yapacağınız bir şey var mı dediğimizde siz de tamam hadi şu küsuratı da almayayım diyorsunuz. Oysa ki açık ihale olsa sizin verdiğiniz fiyatın daha altında birçok kişi müteşebbis fiyat verecektir. Buradan kim kazanacak? Kamu kazanacak. Ama karayollarının açtığı ihalede, çevre yolunun genişletilmesi ihalesinde, kuzey çevre yolunun, tasarruf tedbirleri kanununa muhalefet olarak açılmış bir 21B maddesiyle, davet usulüyle yapılmış bir ihale. Birincisi, burada kanuna muhalefetlik yapılıyor. İkincisi, davet usulüyle yapılıyor. Kamu zarara uğratılıyor. Üçüncüsü, 21B maddesiyle yapılan ihalelerin ivedi bir şekilde sonuçlanması gerekirken hala bir sene geçmiş, bir çivi çakılmamış. Peki ihaleyi araştırdığımızda nereye dokunuyor? Sonu Kayserispor'a geliyor. Milyarlarca lirayı acaba devlet bu ihalede niye gözden çıkartıyor? Kayserispor'a yardım olsun diye. Gayri resmi işlerle Kayserispor'un kalkındırılması mümkün değil. Şimdi bu harcamayı yapıyorsanız hizmet olarak vatandaşa ait gerekli olan hizmeti de vermek durumundasınız. Bu birincisi bu. Ha, tabii şu an mümkün değil ama zamanı geldiğinde adaleten de bunların hesabı sorulacaktır illaki. Öte yandan Kartal Kavşağı için dışarıdan krediyle finansman arıyoruz. 1,5 milyon civarında bir kredi arıyoruz faizle. Ya biz bu tarafta Kuzey Çevre Yolu'nda sırf Kartal Kavşağı'nı yapacak o 1,5 milyonluk finansmanın daha da fazlasını bir iş adamına peşkeş çekiyoruz. Ne olacak bu iş? Yani oraya biz ödeme peşkeş çekmesek, normal rutin bir şekilde ihaleyi açmış olsak, o vereceğimiz fazla parayı vermeden Kartal Kavşağı'nı bedavaya yapabiliriz. Bakınız, ekonomi düzelir mi? Evet, 2 günde düzelir. Siz 2 günde düzelmez dediniz de, bu kafa değişirse 2 günde düzelir. Bu yanlışlıklar değil, bu kasıtlar olmazsa ekonomi fevkalade düzelir. Biz bunun için uğraşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de zaten bunları açıklamaya da devam edeceğim ben. Ya efendim, bir yolda çukur, belediye çukuru kapatmamış. Kapatır ya, radara bir mesaj atın, onu bir haber yapsın. Zaten hemen dakikasına gidiyorlar, kapatıyorlar. Saadet Partisi bunlarla uğraşamaz. Saadet Partisi sizin yolda düştüğünüz çukurla değil, sizin ekonomik, sosyolojik olarak çekilmek istediğiniz çukuru kapatmak için uğraşıyor. Bizim asli görevimiz o. Ve silsile halinde bunların birbirini etkilediğini görüyoruz. Yani bakınız, işte belki konu vardır ama şimdi yeri geldi. Kayserispor küme düştü. Üzücü bir durum. Hepimiz üzüldük. Bir Kayserili olarak üzüldük. Lakin bunun sebeplerine baktığımız zaman spor yorumcuları bunu daha iyi yaparlar. Aslında spor yorumcuları sadece oyun olarak yapıyorlar da bunu zannediyorum Kayseri Radar sabah yayınlarında ele almıştır muhtemelen. Ben çok fazla hafta sonu olduğu için dinlemedim ama bundan sonra bu hafta herhalde ele almadıysa da alacaktır. Niye düştü? İçi boşaltıldığı için düştü. Niye düştü? Siyasete alet edildiği için düştü. Niye düştü? Ranta feda edildiği için düştü. Bir takım kümede düşebilir, iyi oynar ama kaybedebilir. Sonra tekrar azmeder, tekrar da çıkar. Ama bir takımın başkanı küme düştüğü zaman sosyal medya hesaplarını kapatamaz ya. Hesap vermesi gereken bir halk var. Evet. Kapatamaz. Eğer öyle bir endişesi varsaydı vakti gelmeden önce bu sorumluluktan el çekecekti. Ama biz şunu açık yüreklilikle ilk defa sizin programınızda ifade ediyorum. Biz genel başkanımızın başlattığı, Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı adayı ile başlayan oh be diyeceği, 86 milyonun oh be diyeceği bu herkesi kucaklayacak aday profilini, evet, genel başkanımız Cumhurbaşkanlığı için, Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışıyor ama biz de yerelde ve bölgemizde, sorumluluk alanımızda seçmenle muhatap olan, yani seçilerek gelen her noktada vatandaşımızın oh be diyeceği adaylarla halkımızın karşısına çıkacağız. Bunun içerisinde Kayserispor'da olur, efendim şeker fabrikası da olur. Artık eski saadet yok. Yani bundan sonra her olayın içerisinde altyapısını bilerek, mutfağını tanıyarak işin içerisinde elini taşın altına koymuş, mücadele etmiş, halkın menfaatlerini orada korumuş ve gözetmiş bir Saadet Partisi var. Ticarette olur, her alanda herkesin, her kesimin oh be diyeceği adaylar var. Kayserispor için de bu çalışmayı başlattık. Yeni süreçte oraya için de biz Saadet Partisi olarak elimizi taşın altına ziyadesiyle koyacağız. Ama biz dürüst siyaset, temiz siyaset ilkeleri doğrultusunda sporu spor gibi yapacaklar ile bu işi yürüteceğiz. Sporu spor için, halk için yapacaklar ile bu işi yürüteceğiz. Bizim hiç elimize attığımız hiçbir olayda rant ya da kişisel zenginlik aracı olarak kullanmak söz konusu dahi olamaz. Bu güvenceyi de vermek suretiyle Kayserispor konusunu burada noktalamak istiyorum. Çünkü daha konuştukça daha çok üzücü oluyoruz. Vatandaşımızı, halkımızı üzüyoruz. Buna hiç gerek yok ama şundan emin olsunlar. İlk fırsatta Kayserispor yine ait olduğu noktaya, Süper Lig'e çıkacak. Ha, ve hatta bundan sonra Kayserispor artık iddialı bir takım olacak. Yani Avrupa'da boy gösterecek iddiaları ortaya koyacak. Şampiyonluk iddialarını koyacak bir takım olacak.
6: İnşallah,
7: İnşallah sorumlu, sorumsuz davranan sorumlulardan görevi devralacağız. Burada Kayserili olarak söylüyorum bunu. Saadet Partisi olarak değil. Saadet Partisi olarak bizler üzerimize düşeni yapacağız ama ben bunu Kayserili, bir Kayserili olarak söylüyorum. Artık bu takım Kayserililerin sahipleneceği bir takım olacak.
6: Şimdi kültür başkentiyiz, 2027, 2029 spor başkentiyiz. Yeterli etkinlik var mı bizim şehrimizde bu anlamda?
7: Spor başkenti için en güzel etkinliği Kayseri Spor'u küme düşürerek yaptılar. Kültür başkenti olarak en büyük etkinliği de Kayseri'ye hakaret eden bir sanatçıyı burada bir program yaptırmak suretiyle. Tabii nereden bilecekler o programın öyle bir konuşmayla nihayetleneceğini bilemezler tabii ama işin ironik kısmı o. Biz olayları ele alırken Saadet Partisi olarak sporun ya da sanatın işin ehli insanlarla, uzmanlarıyla konuşularak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir reklam ama aracı olsun diye değil. Spor başkenti olması elbette bize gurur vericidir. Fakat bu aynı zamanda şehir için, şehrin harcaması gereken, belediyenin harcaması gereken milyonlarca, milyarlarca lira demektir. Lütfen bu konuda hassas olunsun. Bu konuda vatandaşın zarara uğratılmaması için ellerinden geleni yapsınlar. Çünkü bizim daha bir kayba, hem ekonomik olarak hem de moralmen daha bir başka kayıplara tahammülümüz kalmadı. Bunu görsünler. Şimdi gittikleri, gezdikleri sokaklarda, caddelerde yani halkımız mütevazidir. Selamını veriyorlar, selamını alıyor vatandaşımız. O ayrı mesele ama tabii direkt şöyle samimi bir ortamda, hani tedbirli kıyafetle vatandaşın içerisine girmedikleri için daha nasıl sorunların olduğunu kendilerine yansıyan bir şey yok. Bunu da biz muhalefet olarak aktarıyoruz. Vatandaşımız yorgun, vatandaşımız bıkkın. O yüzden onları üzecek başka hamlelere mümkünse girmesinler. Bununla beraber yapacakları yatırımları tekrar gözden geçirsinler ve muhalefetle paylaşsınlar. Bizimle paylaşsınlar ya. Bizleri de çağırsınlar. Ben buradan hem AK Parti yöneticilerine davet, açık davet etmek istiyorum. Ya bizimle konuşun. Yani biz bunu illa basın önünde değil, basın haricinde bir araya gelelim. Biz de sahadayız. Bizim aldığımız bir şeyleri gerçekten iyi niyetle söyleyebiliriz. İşte kıymetli başkanım, şöyle şöyle sıkıntılar var. Bakınız.
6: Kaçanlar olabilir.
7: Aynen öyle. Yani bunu lütfen bir not alın. Yani yapın veya yapmayın bilemiyoruz ama not alın. Basına kapalı olduğu için efendim, muhalefet önerdi, iktidar yaptı diye bir olay söz konusu dahi olmaz. Bunları kullanmalar lazım. Muhalefetle barışık olmadan halkla barışık olunmaz. Çünkü en basitinden şöyle bir durum var. En son belediye seçimlerine baktığımız zaman %38 oranında bir oy almış AK Parti. Bunun geriye kalan %62'lik bir kısmı demek ki katılmıyor. Muhalif. %62'lik bir kısmı ancak muhalefeti dinleyerek, onlarla istişare kurarak oyuna dahil edebilirsiniz. Kendi ya Kayseri için bir şeyler yapıyoruz diyebilirsiniz. Aksi halde hızla da sizden desteğini çekmekte olan %38 bugün yakalamaları mümkün değil. O oranla kendi alanınızda, kendi çizginizin, dairenizin içerisinde bir kör dövüşü yapmış olursunuz. Bunu aşmak için herkesle diyalog kurabilecek bir irade ortaya koymak lazım. Ben de buradan sizin yine sizin vasıtanızla ilan etmiş olayım. Biz de çağırsınlar, konuşsunlar yani, konuşalım.
6: Yani aslında sadece programlarda sizi bir arada görmek değil de bir masa etrafında.
7: Tabii ya, niye? Bunda herhangi bir sıkıntı olabilir mi Duygu Hanım? Yani siz diyelim o buradan haber çıkartacak olsanız ne dersiniz? Şehir için bir araya geldiler başlığının haricinde nasıl bir başlık atabilirsiniz yani? Oradan kavga gürültü mü beklenir? Yok, öyle bir şey olmaz. Biz medeni insanlarız. Medeniyetin beşiği olan bir şehirde, kadim bir kentte siyaset yapmaya çalışıyoruz. Oradan çıkartacağınız, o fotoğraftan çıkartacağınız haber şehir için bir araya geldiler olur. Ne güzel yani.
6: Bizim için dikkat çeken odur zaten.
7: Aynen öyle. Gelinmiş, konuşmuş. İyi niyetle baktığınız zaman zaten iyi niyetli başlık çıkar oradan. Evet.
6: Şimdi aslında her konu ekonomiye geliyor da siz saha ziyaretlerinde vatandaşla bir araya geliyorsunuz, pazarda esnafı ziyaret ediyorsunuz. Buradaki durum tam olarak ne? Şimdi biz artık görüyoruz ki artık herkes az az almaya başladı her şeyi. Bir şeyleri kısmaya başladılar.
7: Hemen yakın tarihten örnek vereyim. Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız pazar ziyaretinde pazarcı esnafı diyor ki, geçen müşteri geldi, bir tane patlıcan aldı diyor. Bir tane. Şimdi karpuzlar yarımdı, şimdi dilime dönmüş. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda o bahsedilen ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde batmanla alınan karpuz, ki babam batmanla alırdı. O karpuz pazardan alırdı, bir hafta yenirdi. Öyle. Şimdi dilimle. Esnaf diyor ki, çocuk diyor karpuza heves etti diyor. Annesi çek sündür götürdü diyor. Yani bir dilim karpuz ya, bir dilim karpuzu alamıyor vatandaş, alamıyorsa Allah rızası için lütfen. Buradan AK Parti milletvekillerine sesleniyorum. Sayın Şaban Bey'e sesleniyorum. Pazarda da bir dolaşın ya. Pazarda bir dolaşın ya. Bir ziyaret edin. Bir dinleyin. Esnafı dinleyin. Vatandaşı dinleyin. Emekli bir amcamızı çevirdim. Elinde iki tane poşet var. Oh maşallah dedim ya. Bayram ikramiyesi de geliyor. Artık dedim poşetleri doldurursunuz. Ben şimdi eve gidiyorum dedi, bu iki poşetten dedi. Başka param yok dedi. Sen ne ikramiyesinden bahsediyorsun evladım dedi. Biz dedi şunu alana kadar dedi canımız çıkıyor dedi. İki poşet çıkarttı, gösterdi şöyle. İki poşet. Ben emekliyim dedi ya. Bak benim hakikatim bu. Alabileceğim gücüm bu. Şimdi bunlarla yüzleşmek için halkın içerisine girsinler. Ekonomik kriz çok ciddi manada derinden etkiliyor. Ve bundan sonraki süreçte de eğer bu kafayla giderlerse daha da etkileyecek.
6: Önümüzde de Kurban Bayramı var malum.
7: Kurban Bayramı'nda bakınız Diyanet İşleri çıkıyor. Cuma günü hutbe verip insanların işte bir yaşamına belki psikolojik olarak bir katkı sunması gerekirken kurban pazarı kurmuş, hutbede kurban pazarlıyor. Şimdi vatandaşa şunu soran yok ki, ya kurban alabilecek durumda mısınız? Yok. Diyanette hisse var, koyun var, kuzu var, bilmem ne var. Ne ararsanız var. Gel vatandaş gel diyor hutbeden hocalar. Ayıp ya, ayıp. Vallahi ayıp ya. Biz bunu söyleyince Saadet Partisi diyorlar ki, efendim din düşmanlığı yapıyor. Bu şekle biz karşıyız Saadet Partisi olarak. Şimdi önümüzde kurban var. Vatandaş kurban kesip artık kurban ibadetini yerine getirip getirmeme hususunda zaten vicdanen çok rahatsız, kesemiyorum diye. Kesebilen bunu nasıl yapsam, kredi mi çeksem falan filan diye, ya krediyle kurban mı olur ya? Ve şimdi bütün bunlarla cebelleşirken cuma hutbesinde Diyanet İşleri işi gücü yok çıkmış. Efendim Diyanet Vakfı'ndan, bilmem Türkiye Diyanet Vakfı'ndan kurban şu hisse bedeli, şu kadar kemik çıkıyor, şu kadar et çıkıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Zamanında çok basiretsiz bir şekilde bir siyasetçinin yaptığı gibi, efendim et alamıyorsanız koyun kesin dediği gibi, yani dalga geçer gibi. Ya sen bizi psikolojik olarak bir rahatlat. Şimdi Saadet Partisi İl Başkanı bunu söyledi, efendim din düşmanı. Ben böyle hutbe okunmasına karşıyım arkadaş. Ben böyle hutbe okunmasına karşıyım. Milletle dalga geçmeyin artık. Siz ibadetin kurban geliyor diye pazar açmadınız. Siz işinizi yapın. Siz doğru düzgün insanların gerçekten inançsal olarak niye deizme kayıyorlar? Niye ateizm yaygınlaşıyor? Niye insanlar ibadet yapmaktan uzaklaşıyor? Camiler niye boş? Bunlarla bir kafa yorun. Kurbanda kaç tane, kurban bayramında Diyanet İşleri kurban satacakmış. Ne yapacaksınız parayı? Faize mi yatıracaksınız? Yapmayın böyle yani. Yapmayın bunu. O yüzden o konuda çok doluyum. Evet. Çok fazla da konuşmak istemiyorum. Çünkü Bir takım gerçekten iyi niyetle hizmet etmeye çalışan hocalarımız da var içinde. Onları üzmek istemiyorum ama gerçekte Diyanet işleri artık seçim zamanları hutbeden siyasi propaganda yapmayı, kurban zamanı kurban satmayı bıraksın. İslam'la ilgilensin, israfla ilgilensin, faizle ilgilensin, işini yapsın, biz de sonuna kadar destek olalım. Bunlar yapmadıkları zaman toplumumuza zarar veriyorlar. Biz kendilerini geçtik. Gerçekten toplumumuza zarar veriyorlar. Gençlerimize zarar veriyorlar. İnsanlarımız beklenti içerisinde ya birileri bir şeyler söylesin ya para versin istemiyorlar. Artık o devir bitti. Kimse dilenci değil, kusura bakmasınlar yani. Kimse dilenci değil. Bize lütfen bir şeyler söyleyin de psikolojimiz düzelsin. Evet. Bize yardımcı olun ya. Yanımızda olduğunuzu hissettirin. Nasıl hissettireceksiniz? Üreteceğiniz politikalarla, telkinlerle, kayda değer, gerçekten bir şeyleri sahiplenmeyle yanında olduğunu hissettireceksiniz. Bunu yapın bize. Yanımızda olduğunu hissettirin. Biz gerçekten vatanına, milletine bağlı insanlarız, toplumuz yani. Evet.
6: Ve yapmış olmak için de değil, bu desteklerde minimum bir rakam olmalı. Dedik ya yayının başına 150 bin lira destek yeterli değil. Hani biz beğenmiyoruz, gençler beğenmiyor gibi görünüyor olabilir ama bu yeterli bir rakam değil.
7: Yani evet, gençler evlenemiyor ise, bunda ortada bir ekonomik kriz varsa bunu önce kabul edip 150 bin lirayla ne alabilir onu masaya yatırıp, efendim 150 bin lirayla ancak mutfağında kullanacağı cam eşyayı alabilir. Dolabına bir yiyecek de koyamaz onun haricinde. Bakınız, bir oturma grubu 150 bin liranın çok üzerinde. Efendim bir yatak odası çok üzerinde. Yani evlenenler için söylüyorum. Bir çeyiz seti 150 bin liranın çok üzerinde.

0: liraya bir gelinlik kiralayalım, tamam mı? Düğün yapamayacağız. Şimdi bu vatandaş ne yapıyor? Farkında değilsiniz siz ya. O kadar uzaklaşmışsınız, o kadar aristokrat olmuşsunuz ki artık kopmuşsunuz ya. Artık siz yok. Siz yok yani. O yüzden vatandaşımızın bu konuda daha duyarlı olması, artık kendi kulvarında, kendiyle beraber sohbet edebileceği, derdini anlatabileceği, derdine derman bulabileceği bir kitleyle muhatap olması lazım. Bu da Saadet Partisi'dir. Halkın içindendir. Kendi öz evladı, bu vatan evladı, şucu bucu şuraya buraya diye Genel Başkanımız Mahmut Arkan'ı yakıştırmaya çalışıyorlar. Hikaye, onların hepsi hikaye, elinin tersiyle itecek ve sahiplenecek, diyecek ki tabir yerindeyse çok hani halk nezdinde söylüyorum, gel evladım şuraya gel, bu iş ancak böyle senin gibi genç, dinamik, heyecanlı, ufku ve vizyonu olan insan yapar. Biz zamanında da zaten mevcut iktidara onun için destek vermiştik. Şimdi sen bizi lütfen mahcup etme diyecek ve göreve verecek Genel Başkanımıza inşallah.
1: Şimdi hem sizi sakinleştirmiş olalım hem de
0: Ya biraz ama bunlar geriyor. Hakikaten bakınız, gerçekten sokaktaki vatandaşımız da geriyor. Biz nasıl gerilmeyelim yani? Biz onların sözcüsüysek, onların duygularını ifade ediyor isek biz de geriliyoruz haliyle.
1: Onlarda da bir umutsuzluk var ya artık. Siz sahaya çıktığınızda anlatıyoruz anlatıyoruz olmuyor falan.
0: Ha,
1: Yine çözümü sizde.
0: vallahi aynen öyle var ya. Ya ne yapacaksınız ki diyorlar. Yani şimdi bu düzen nasıl değişecek? Bu düzen elhamdülillah isteyen, inanan insanlarla, yani bu iş için azmeden insanlarla beraber değişecek. Biz bunda iddialıyız, kararlıyız, umutluyuz. Vatandaşımız da lütfen umutsuz olmasın.
1: İnşallah. Şimdi seçim öncesi malum.
0: Evet.
1: Ne gibi hazırlıklarınız var? İttifak modeli, devamlı görüşmeleriniz var mı? Sizin parti içerisinde hazırlıklarınız ne yönde?
0: Şimdi bu işler genel merkezin işleri. Ama beni dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz veya sosyal medya hesaplarından izleyen kıymetli izleyicilerimiz elbette merak ediyorlardır. Bir il başkanı olarak sadece şunu söyleyebilirim. Genel başkanımızın en büyük özelliklerinden birisi yapıcı ve birleştirici bir tarzının olması. Bunu Kayseri zaten biliyor idi. Şimdi tüm Türkiye tanıdı. Tüm siyaset arenası tanıdı. Siyasete bir üslup, bir seviye getireceğimizi söylemiştik. Hakikaten de yavaş yavaş siyasete bir üslup, bir seviye geldi. Bunda tamamen %100 genel başkanımızın katkısı diyebileceğim bir husus. Bu ittifak görüşmelerine de şöyle yansıyacak. İttifak görüşmelerinde işte faaliyet gösteren birçok parti var. Vatandaşımızın gündeminde, yani oy verme argümanlar içerisinde partiler var. Bunların hepsiyle Genel Başkanımız birlikten kuvvet doğar mantığıyla ki şu anda nezaket ölçüsünde görüşüyor. Yarın seçim kararı alındığı zaman ki projelerimizi, aday profilimizi, adayımızı anlatmak suretiyle, yani bu adayımız etrafında toplanır mısınız davetini götürecek bir ittifak oluşumuna, çalışmasına aktif olarak başlayacak. Ama şu an tabir yerindeyse altyapı çalışması diyelim. Yani bu nedir? Beraber fikir alışverişi, istikşafi görüşmeler, bir şekilde onların düşüncelerinin önemli olduğunu ifade etmek ve onların diğer siyasi partiler için de söylüyorum. Yarın beraber yönetime talip olabiliriz güvenini vermek üzere çalışmalar yapıyor. Ama takdir edersiniz ki ortada seçim takvimi henüz belli değil. Yani biz efendim şurada şöyle şöyle ittifak yaptık. Yani AK Parti'nin ve MHP'nin dediği gibi biz artık DEM Parti ile yürüyeceğiz. Düne kadar PKK'lı tukaka dediğimiz, muhalefeti eleştirdiğimiz, masanın altındaydı falan filan dediğimizi biz üstüne çıkarttık, artık masanın üstünde bizimle beraber dedikleri gibi bir ittifak açıklaması henüz yok. Bunun olmaması gayet doğal. Vatandaşımızın şu anda hangi partiyle seçime gireceğinden ziyade akşama eve ekmeği nasıl götüreceğim derdi var. Bununla ilgili çalışmamız gerekir. Saadet Partisi'nin asli vazifeleri vatandaşın birinci sözcüsü olması, sorunlarını biliyor olması, buna politikalar üretmesi

0: gelirse, ha seçim zamanı geldiği zaman da deriz ki biz bakın bunları yapıyoruz, bunlarla beraber şöyle şöyle projelerimiz var. Bizimle beraber misiniz, değil misiniz?
1: Evet.
0: Ülkeyi bu şekilde kalkındırmaya var mısınız, yok musunuz deriz. Ama şu an için dediğim gibi net bir şeyi ben söyleyemem ama çalışıldığını, yoğun bir tempo çalışıldığını açık bariz bir şekilde söyleyebilirim.
1: Biz şunu gördük diyebiliriz aslında, bir önceki seçimden bu yana sahadasınız. Bir sözünüz vardı, biz seçimden seçime değil her zaman sahadasınız.
0: Aynen öyle, çok doğru
1: söylüyorsunuz. Bunu samimiyetle söyleyebilirim.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Hatta geçen haftaki bir ziyaretimde esnaf bir arkadaş dedi ki hayırdır dedi ya, seçim mi var dedi. Dedim ki bakın bu soruyu ilk başlarda çok duyuyordum da son zamanlardır ilk defa senden duyuyorum dedim. Seçim yok. Olsun, hiç problem değil ama dedim. Seçimden seçime siyasileri kapısında görmeye alıştıran vatandaşa bu alışkanlığı yerleştiren siyasetçiler utansınlar. Seçimden seçime değil. Ben şu anda dedim sizin aranızda dolaşmak suretiyle sizden aldığımı, bakın bugün Kayseri Radar mikrofonlarından hem halkımıza hem de dinleyen veya mesajın gideceği idarecilere iletmeye çalışıyoruz. Hem yine milletvekillerimize aktarmak suretiyle meclis çalışmalarında nasıl gündeme getirilir onun telaşındayız. Dolayısıyla bunları yapabilmek için sahada olmak lazım. Sahaya inmesem ben şimdi oturduğum yerden bir odanın içerisinden konuşsam sürekli diyeceğim şu ülke öldü bitti vahim durumda yanıyor her taraf falan filan. Muhalefet olduğum için. Oysa ki bazen takdir etmesini de bileceksiniz. Gerçekleri de bizzat sahada görmesini de bileceksiniz. Bizler takdir edecek şeyler de arıyoruz. Bulduğumuz zaman da takdir ediyoruz. Amenna. Ama vatandaşın ne hissettiğini ancak yanında olduğunuz zaman, onun tezgahında, onun ofisinde, onun iş yerinde, onunla arazide olduğunuz zaman anlayabilirsiniz. Saadet Partisi bunu yapmaya çalışıyor idi. Bunun sözünü vermiştik, başardık da. Biz sürekli, yani mesela ben şu an burada yayındayım ama yönetim bir kısmı ekibi Sarıoğlan'da saha çalışmasında. Ve yarın başka bir ilçede saha çalışmasında olacağız. Allah nasip ederse bunu da seçime kadar da bu şekilde götüreceğiz.
1: Elinize sağlık.
0: Eyvallah.
1: Şöyle bir son sorum olacak benim. Genel Başkan Mahmut Arıkan'la ilgili bir kongre iptali davası var biliyorsunuz. Sanırım da şu saatlerde duruşma ya tamamlanmıştır ya da
0: evet,
1: devam
0: evet.
1: ediyordur. Bunu sizden dinlemek isteriz.
0: Burada bizim endişe ettiğimiz herhangi bir şey yok. Şimdi siyasi, demokratik ve hukuk devleti olduğumuzu iddia ediyoruz. Öyleyiz. Demokratik kısmı herkes beğenmediğine itiraz edebilir. Herkes her şeyi beğenecek diye bir kaydı yok. Bu dava tabii bir kişi açtı ama bunu kimler azmettirdi? Kimler ona meylettirdi? Arkasında kimler var? O vatandaşın takdirine. Fakat korkacak herhangi bir şeyimiz yok. Çünkü Saadet Partisi temiz siyaset ilkesiyle çıktığı bir kongrede kongreye şaibe karıştıracak bir olaya izin vermesi mümkün değil zaten. Dolayısıyla burada bizi sorumluluk içerisinde bırakacak hususlardan birisi gerçekten bile isteye kasıtla yapılabilecek bir yanlışlık olabilirdi kongrede. Böyle bir şey yok. Zaten iki sefer mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti raporunda da belirtmiş herhangi bir sorun olmadığını ama biliyorsunuz hukuk süreci mecburen mahkeme görülecek. Ona göre hakim kararını verecek. Ama bizim herhangi bir endişemiz yok. O yüzden sahadayız hala. Yani böyle bir kayyum atanması, kapatılması vesaire gibi bir korkumuz olmadığı için biz bugün de sahadayız. Dün de sahadaydık. Yarın yine sahada olacağız. Bakınız bugün mahkeme karara varacak büyük ihtimal. Gereksiz bir vakit kaybı, kamuoyu içinde vakit kaybı neticelenecek. Yarın biz yine sahada bunu anlatacağız. Genel Başkanımız bu konuda gereken de zaten söyledi. Basit şeyler bunlar dedi. Buna tevessül etmeyiniz artık dedi ya. Gerek yok. Gerçekten gerek yok. Olabilir yani Saadet Partisi bugün öyle ya da böyle Kayseri'de olduğu gibi Türkiye'de de parlayan bir yıldız. Ama eski demode böyle mahkemeye başvurmak suretiyle falan filan da bunlar da vakit kaybetmeyin. Daha yapıcı olun. Daha ciddi ve kararlı bir şekilde karşımıza çıkın. Bizimle yarışabilmeniz için bizim ürettiğimiz projelere yakın projeler ortaya koymanız lazım. Öyle gelin. Burada biz kaybedelim, sıkıntı yok. Vatandaş kazanır. Vatandaş kazanır. O yüzden böyle boş, mesnetsiz olaylar, biz buradan yine kamuoyuna, vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Üstüne vazif olmayan insanların yaptığı bir zaman kaybı kamuoyunu bu şekilde meşgul etti.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık diyorum.
0: Tüm ben teşekkür ediyorum. Dolayı.
1: Eklemek istediklerinizi alabilirim.
0: Çok ben teşekkür ediyorum. Kısaca hemen şunu söyleyebilirim. Tabii bütün bu çalışmaların ana kaynağı gerçekten sahaya indiğimizde de parti toplantılarımızda da vatandaşlarımızın ilgi ve alakası, bize desteği. Bundan yana Allah razı olsun, ben Kayseri İl Başkanı olarak Kayserili vatandaşlarımıza sınırsız teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü onlar destek olmadıkları zaman bizim alanımız oldukça daralır. Biz üretemez hale geliriz. Şu an fevkalade iyiyiz. Üye olarak da partimizde üye olabilirler. Bu gayet doğal bir şey. Biz başka partiler gibi elde edilen kimlik bilgileriyle vatandaşın bilgisi haricinde kendi partimize üye yapmıyoruz. Biz gönüllü, bile isteye, Saadet Partisi'ne üye oldum diyebilecek kadar, çünkü neticede telefonundan mesaj da geliyor, Saadet Partisi, kutluyoruz sizi, Saadet Partisi'ne üye oldunuz diye genel başkanımızın mesajı da gidiyor. Üye olmak, taraf olmak, hele hele böyle durumlarda gerçekten önemli. Gerçekten destek olmak istiyorsanız, bu düzen değişmesini istiyorsanız bizimle beraber hareket edin diye, bu arada sizin mikrofonlarınızdan da vatandaşlarımıza bu uyarıyı, bu ikazı, bu duyuruyu da yapmış olmak istiyorum. Söz verdiğiniz için, konu başlıklarını açma imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diyorum. İnşallah sonraki yayınlarda yine görüşmek dileğiyle diyorum.
0: İnşallah.
1: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Duygu Sarıncan'ın sunumuyla Siyasi Gündem sona erdi. Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Kayseri'de Kurban Bayramı'nda camiler doldu taştı. Vali Gökmen Çiçek, AK Parti milletvekilleri Dursun Ataş ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Hunat Camii'nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Kurban Bayramı'na daha hep beraber eriştik. Namazlarımızı eda ettik. Bayram namazımızı eda ettik. Sonrasında da her zaman olduğu gibi çok değerli valimiz, milletvekillerimiz, başkanlarımız, şehrimizin tabii ki akil olan insanlarının da önderliğinde halkımız ile bayramlaşmak suretiyle sevincimizi paylaştık. Elbette birbirimize dua ettik. Hocamızın burada söylediği selamı yayınız anlayış içerisinde, selam, barış demek, kurtuluş demek, kardeşlik demek, bunu yayma yönünde irade gösterdik. Ve tabii bir belediye başkanı ne der? Bayramlarını vatandaşlarımızın tebrik ettikten sonra aman ha kurbanları keserken dikkatli olalım der, çevreyi kirletmeyelim der, atıkları rastgele yere atmayalım der ve inşallah huzur içerisinde bu bayramı da hep beraber idrak edelim ve yaşayalım, paylaşalım diye ifadede bulunur. O açıdan biz de bunları söylüyoruz. Ve ben hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Huzur içerisinde daha nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum. Elbette bununla birlikte İslam aleminin bayramını tebrik eder iken hüznümüzü de Gazze'de, Filistin'de, Türkistan'da ya da benzeri diğer coğrafyada, mazlum coğrafyadaki kardeşlerimize de Cenab-ı Allah tabii ki bizim birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, dayanışmamıza vesile olmak suretiyle Mevlam bu ateşleri söndürsün, sıkıntıları en aza indirgensin diye dua ve temenni de bulunuyorum.
3: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 2., 3. ve 4. günlerinde Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki hayvanat bahçesinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Kayseri'de bayram namazı sonrasında kurban kesimleri başladı. Kayseri'de besicilerin ve kesimhanelerin yoğun bulunduğu Koca Sinan ilçesi, Elagöz ve Buğdaylı mahallelerine giden yolda yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim sırasında yaralanan vatandaşlar acil servislerin yolunu tuttu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar kentteki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi oldu. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, AK Parti Milletvekili Dursun Ataş'la birlikte Kurban Bayramı'nın ilk gününde Erkilet Bülbül Pınarı mevkiinde bulunan kurban kesim ve satış alanını ziyaret etti. Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi'nin oluşturduğu modern kurban kesim ve satış alanının Türkiye'ye örnek bir uygulama olduğunu belirterek şunları ifade etti.
5: Evet, hayırlı bayramlar diyorum. Bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin, kesilmiş olan kurbanlarımızı kabul etsin. Şu anda bizim Bülbül Pınarı'ndaki kesimhanemizdeyiz ve burada seri bir şekilde kurbanlar kesiliyor. Vatandaşlarımız gerek gün öncesinden almış oldukları kurbanları, gerekse bugün hala hemen Yanıbaşı'ndaki pazardan almış oldukları kurbanları burada sırasıyla numaralar dahilinde kurbanlarını kestirip daha sonrasında da etlerini alıp buradan ayrılıyorlar. Son derece profesyonel bir şekilde buradaki ehil kasaplar tarafından yapılan bu hizmetin neticesinde hiçbir şekilde çevreye olumsuz bir görüntü vermeyen, çevre şartlarını koruyan ama bir o kadar da insan sağlığını önemseyen bir yaklaşımla yapılan bir düzenleme. Buradaki kesilen hayvanlardan eğer ki sağlığı tehdit edecek şekilde olumsuz bir durum olan, hastalık olan hayvan var ise veteriner hekimler tarafından tespit ediliyor. O hayvanlar bakanlık tarafından sistemde tazmin edilerek vatandaşlar yeniden kurbanlarını alıp tekrardan daha sağlıklı hayvanlarla kurbanını değiştirebiliyorlar. Bu da bu bölgedeki yapılan pazarın güvencesi oluyor. Ben bütün hemşehrilerimize bir kez daha Kurban Bayramı mübarek olsun diyorum. Rabbim sağlıkla, huzurla nice bayramları eriştirsin.
3: AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise şu ifadelere yer verdi.
6: Koca Sinan Belediyesi adına, Kayserimiz adına çok nezih bir yerde, hijyen bir ortamda, başında veterinerlerle, kasaplarla, ki profesyonel kasaplarla ve vatandaşın çok memnuniyetini gördük. Hiçbir çevre kirliliği olmadan, herkes elini vurmadan, hiçbir zahmet çekmeden, çok ucuz bir maliyetle kurbanlarını kesip tertemiz, hiçbir şeyini zayi etmeden evine götürüp huzur içerisinde bayram yapacaklar. Bura benim çok hoşuma gitti. Tabii ne kadar zor bir iş olduğunu biliyorum. Daha önce belediye başkanlığı yaptığım için aynı işleri yaptık ve bu kadar kasabı bir araya getirmek, bu hizmeti verebilmek çok önemli bir şey. Kurban Bayramı'nda Kayserimiz adına ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok temiz bir ortamda gerçekten ibadetlerini güzel yerine getiriyorlar. Kazası belası inşallah tamamlarız diyoruz. Diyecek de çok fazla bir şey bulamıyorum. Çok da röportaj verdik. Tüm hemşerilerimizin ben bayramını kutluyorum. Ağız tadıyla tüm Türk dünyasına, İslam alemine kardeşlik, barış, huzur getirsin bu bayram diliyorum. Ve diğer coğrafyalarda yaşayan dindaşlarımızın, Müslümanların da zulüm görenlerin de huzur içerisinde bayram edecekleri günleri inşallah Allah'ın nasip etsin diyorum.
3: Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç şu ifadelere yer verdi.
7: Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Şu anda Sultan Sazlığımızdayız. Yeşilhisar'ımız, Develi'miz, Yahyalı'mız ve hatta İncesuyumuzla ilgilendiren önemli bir boyut. Mutlak korunması gereken alan olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hatırlanacağı üzere kararı çıkarılmış idi. Geçtiğimiz senelerde maalesef arz ettiğimiz sulamayla ilgili performans olmamış idi. Biz de bunu sağlamak amacıyla değişik projeleri hayata geçirmiş idik. Bizlerin yaptığının yanında Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Mevlamızın yağdırdığı yağmurlar, kanallardan gelen sular adeta burayı canlandırdı, şenlendirdi, yeşertti. Kuşlarımız da gelmeye başladı. 301 tane kuş çeşidi olarak bilinen gerçekten önemli bir merkezdeyiz. Burayı korumak adına üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Buradaki işletmecimize ayrıca teşekkür ederken bizler de kaytur olarak burada bu hizmetlerin birlikte sürmesi, vatandaşa gerekli kolaylıkların da sağlanmasına destek olmak amacıyla adeta uyum içerisinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah kuşlarımızın her geçen gün burada sayısı artacak. Buradaki daha da renkli, daha da herkes için bir cazibe merkezi olacak bir konuma erişmiş olacak. Erciyes'imizin eteğinde, Kapadokya'mızın hemen yanı başında, Soğanlı Vadimize çok yakın, Erdemli Vadimizin hemen yanı başında, adeta bir turizm destinasyonu. Buradan giderken elbette Kapısbaşı Şelalesi'ne de uğrama herhalde hepimiz için bir merak konusu olur diye düşünüyoruz. Dünyada kendisine söz ettiren bir şelale. Evet, Kayseri'nin ne tarafına baksak bir turizm destinasyonu. Evet. Yol üzerine gelirken olmadı. İncesuyu Örenşehir'deki 300'lü yıllara ait olan mozaiklarımızı görürsünüz. Hem kültürel bağlamda, hem turizm bağlamında, hem gastronomi bağlamında çalışmalarımıza gerekli hizmetleri vereceğiz.
3: Kayseri Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken yakalanan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı'nın 1.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
3: Havanın aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.
8: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
9: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
10: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Cem Adrian'ı konuk edeceğiz.

Babası esnaf, annesi ev hanımı olan ve boşnak bir ailenin ikinci çocuğu olarak Edirne'de doğan Cem Adrian'ın gerçek adı Cem Filiz'dir. Meslek hayatında kullandığı Adrian soyadını, doğduğu ve büyüdüğü Edirne şehrinin antik çağlardaki ismi olan Hadrianapolis'ten esinlenerek aldığını belirtmiştir.

0: Adrian müzikle uğraşmaya ortaokul yıllarında başladı. İstanbul'a gelmeden önce Edirne'de bölgesel yayın yapan bir radyoda 6 yıl çalıştı. Bu radyoda sunucu ve yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. 2004 yılında İstanbul'da bir kafede falcı olarak çalıştığı sırada Demet Sağıroğlu'yla tanışan Adrian, Sağıroğlu aracılığıyla Fazıl Say'a bir deneme kaydı gönderdi. Adrian'ın profesyonel şarkıcılık yolunda Demet Sağıroğlu vasıtasıyla tanıştığı Fazıl Say, hayatının dönüm noktası oldu.
1: Seslerim uzaklardan, kuş sürüleri terk ederken bu şehri ardında yoksul ve kimsesiz çocuk gibi bırakıyor yine.
2: Susuyorum
1: yine.
2: Sessizlik keskin
1: ve sonbahar sinsice yaklaşarak peşinde.

ve tanım. İstanbul'daydım, hiç param yoktu ve para kazanmak zorundaydım. Bulabildiğim tek işte falcılıktı. O sırada Demet Sağıroğlu geldi. Ona dedim ki, Demet, ben aslında faldan hiç anlamıyorum. Müzisyenim, burada da para kazanmak için çalışıyorum. Sana birkaç demo vereyim, bunları dinler misin? Tamam dedi. Dinlemiş, beğenmiş, bir de gitmiş Fazıl Say'a dinletmiş. Fazıl Say da beni aradı diyerek Fazıl Say'la tanışmasını anlatan sanatçı, Fazıl Say'ın davetiyle Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesine 2 yıl özel öğrenci statüsünde devam etti. Bilkent'te bulunduğu dönemde sanatçının ses telleri muayene edilmiş ve ses tellerinin olağan ölçülerden çok uzun olduğu anlaşılmıştır.

2005 Şubat'ında "Ben bu şarkıyı sana yazdım" başlıklı ilk albümünü yayımlayan Cem Adrian, 13 şarkıdan oluşan ikinci albümü "Aşk Bu Gece Şehri Terk Ettiği" 2006 yılı Aralık ayında piyasaya çıkardı. Albümde Umay Umay ve Denizhan konuk olarak yer aldı. 2006 yılı sonundaki "Aşk Bu Gece Şehri Terk Etti" başlıklı albümün tanıtım konseri performansı ve "Hayal Kahvesi" konserler dizisi başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde verdiği konserlerini 3. albüm projesine kadar devam ettirdi. Emir albümünün kayıtları sürerken 2007 yılı sonunda kayıtlarına başlanan, sadece piyano kullanılarak hazırlanan serinin ilk albümü olan Essential Seçkiler Etnik 2008 yılı Haziran ayında piyasaya çıktı.

2007 yılı Temmuz ayında çalışmalarına başlanan ve yapımcılığını da kendisinin yaptığı dördüncü albümü Emir, 26 Aralık 2008 tarihinde piyasaya çıktı. Albümde konuk olarak Kelebek başlıklı şarkıda Hayko Cepkin ve Anladım başlıklı şarkıda da Pamela konuk olarak yer aldı. 5. stüdyo albümü olan İnsanın Dönüp Dolaşıp Varacağı Yerin Yine Kendisi Olduğunu Vurguladığı Kayıp Çocuk Masalları 25 Aralık 2010 tarihinde piyasaya çıktı. 12 parçadan oluşan albümde yer alan tüm şarkıların söz ve müziği Cem Adrian'a aitti. Albümde Murat Yılmaz Yıldırım ve Aylin Aslım'la düetler de bulunmakta.

kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim.

2014 yılında Essential Seçkiler 2 başlığıyla bir albüm hazırlayan Adrian, son anda karar değiştirerek Ekim 2014'te "Sana Bunları Hiç Bilmediğim Bir Yerden Yazıyorum" başlıklı albümünü müzik hayatının 10. albümü olarak piyasaya sürdü. Albümde Şemnem Ferah ve Sagopa Kajmer'le düetleri dahil toplam 12 şarkı yer aldı. Sanatçı, 30 Aralık 2015'te iki şarkıdan oluşan ilk ve son kez başlıklı single albümünü internet üzerinden takipçilerine ücretsiz olarak sundu.

Şarkıcı 2016'nın Eylül ayında yayınlamayı düşündüğü Tuz Buz başlıklı albümünün çıkış tarihini önce Eylül 2017'ye, daha sonra Kasım 2017'ye erteledi. Albümde yer alacak olan Yine Özledim, Seni Seviyorum ve Tuz Buz gibi parçaları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. 2017 yılında bir çocuğun ameliyat masraflarını karşılamak için Manuş Baba, Ceylan Ertem, Mabel Matiz ve Derya Köroğlu ile birlikte Bir Çocuk İçin Şarkılar adı altında bir konser düzenledi.

Cem Adrian'ın Türkiye'de sansür, ifade özgürlüğü ve insan hakları gibi birçok konuda söylemleri mevcut. Adrian hakkında eşcinsel olduğu yönünde yapılan yorumlara bir röportajında "Kadın sesiyle şarkı söyleyen bir adam hakkında böyle bir yakıştırma çıkmaması mümkün mü?" diyerek yanıtladı. Uzun süredir kendisine verilen ödülleri kabul etmeyen sanatçı, SMA hastası çocuklara köy okulları yardım projesi, Umuttan Çocuklar Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarını konser gelirlerinden maddi ve manevi olarak desteklemeye devam etmekte.

91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Cem Adrian'ı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Peki.

0: beklemek, şimdi hiç duymayan birine dünyanın en güzel şarkısını söylemek kadar anlamsız.
1: Peki ya Umut?
0: Umut, şimdi hiç görmeyen birine gökkuşağını anlatmak.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.

0: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Yayın tekrarı.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
3: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
4: 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve kaseteler takipçilerimiz. Herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili kardeşim, dostum, yeminli mali müşavir Muhammed Kutupbağlı. Hoş geldiniz Muhammed Bey.
5: Hoş bulduk Fatih Bey, merhabalar.
4: Nasılsınız?
5: İyiyiz çok şükür. Çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde gündemi takip ediyoruz. O şekilde.
4: Maşallah. Uzun zaman oldu.
5: Evet.
4: Birlikte yayın yapmayalı. Sizleri özledik.
5: Bir buçuk yıl oldu mu? Olmuştur değil mi?
4: Yaklaştı evet, neredeyse. Evet. Malum gündemimiz yine çok yoğun.
5: Evet.
4: Bir önce vergi barışı dediler. Sonra vergi paketi dediler. Sonra yapılandırma, taksitlendirme dediler. Komisyondan geçti. Şu anda genel kurulda görüşülüyor. Acaba bu vergi paketinin içinde neler var?
5: Torba yasa niteliğinde geliyor yine. Biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar torba yasa 60'tan fazla torba yasa çıkmış. En son hatırladığım saydığımızda 68 mi 67 adet torba yasa çıkmıştı. Tabii burada işte maliye politikalarını ekseriyetle ilgilendiren belli bazı düzenlemeler içeren bir dizi yasanın içeriğini oluşturan bir torba yasadan bahsediyoruz. Bu torba yasanın içerisinde de ekseriyetle, kahir ekseriyetle vergiyle beraber olsa da ölçekte ekonominin biraz daha canlanması açısından sıcak paranın özellikle körfez sermayesinin ve küreseldeki sermayenin Türkiye akışı için bir dizi vergi düzenlemesiyle beraber bir muafiyet getiriliyor. Sanki biraz offshore ülkesi konumuna doğru ilerliyor gibiyiz. En azından dış sermayenin, küresel sermayenin Türkiye'ye çekilmesi anlamında yapılan düzenlemelerden bunu hemen sezinliyor, anlıyoruz. Zaten özellikle biliyorsunuz Körfez'de yaşanan bu Hürmüz Boğazı olaylarından sonra güvenlikli ticaret yollarının artık bir nebze güvenli olmadığı kanaatiyle beraber ve bu noktada da savaşa bakış açısı, tarafları belli dengede tutma anlamında yani dış politika anlamında sağlıklı bir politika yürüten Türkiye bu noktada kazanımlı olmuştu. Kazanımlı oldu. Bir güven veren bir ülke konumuna bürünmüştü. Şimdi güven verirseniz bu haliyle başka şeyler açısından da güven verir. Çünkü her konu bir şekilde savaşta olsa konu sonucu paraya ve ekonomiye varır. Dolayısıyla burada bir ticari ağın olması ve ticari yolların buraya çevrilmesi, paranın burada konaklaması veya paranın buraya doğrudan yabancı yatırım olarak girmesi gibi hususlarda Körfez'de bulunan bu gibi cazibe merkezini Türkiye'ye kaydırma gibi bazı endişe kaygı demeyelim de bir fırsat eşiği aralanmış ve bu noktada da hükümetimiz böyle bir çalışma yapmış ve nihayetinde 2 hafta önce meclise sunuldu. Plan Bütçe Komisyonu'na sunuldu ve orada da görüşüldükten sonra içinde bazı kritik değişikliklerle beraber Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurulu'na Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na bu torba yasa sunuldu. Şu anda da görüşmeler halinde ve ilave bir değişiklik olmadığı takdirde bu şekilde yasalaşırsa bana kalırsa çok büyük önemli değişikliklere gebe. Ben şöyle söyleyeyim, torba yasanın içeriğine şöyle baktığımız zaman ekseriyetle şöyle ortalama birkaç başlıkta değerlendirirsek evet. Fatih Bey, ihraç açılara yönelik olarak getirilmiş birkaç tane vergisel düzenleme var ve devamında yurt dışına yapılacak hizmet ihracına yönelik olarak yine aynı şekilde vergisiz bazı hareketler ve çalışmalar olacak. Özellikle nakil halinde yani transit ticaretle vergilenmemenin önüne geçme noktasında da aynı şekilde bir düzenleme görüyoruz. yapıyoruz. Yapılandırma, tırnak içerisinde söylüyorum, vergi ve SGK borçlarına yapılandırma diye geçen o şaya, yani kamuoyunda görünen viral olan konuya ilişkin olarak bir düzenleme var mı? Bunun bir yapılandırma olmadığını birazdan anlayacaksınız konunun içerisinde. Ve dahi devamında en önemli şeylerden bir tanesi bizim daha önce gri listeye girmemiz. Yani ülke CDS puanımızı 800'lere kadar zıplatan varlık barışı uygulamasının Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek dün veya bir gün önce açıklama yapmıştı. Bu düzenlemenin daha önce bizi gri listeye sokan düzenlemelerden farklı olduğunu söyledi. Bunun çok bir farklılık olmadığını burada bugün konuşacağız diyorum. Buyurun.
4: Evet, dediğiniz gibi en önemli varlık barışı dedik yani. Bu varlık barışı kimleri kapsıyor? Hangi işte mükelleflerimiz özellikle soruyor veya mükellef olmayan kişilere soruyor. Bu varlık barışı mükelleflerimize ne kazandıracak ve ekonomimize ne kazandıracak?
5: Tabii varlık barışını önce mükellef demeden önce bunun tekli şahıslar üzerinden de gitmekte fayda
4: tabii
5: var.
4: Tabii ki.
5: Çünkü varlık barışı iki sınıfa ayırabiliriz Fatih Bey. Bir yurt dışı varlık barışı, diğer ise yurt içi varlık barışı da iki başlıkta ayırabiliriz. Bunu kanun metninden ben çıkarıyorum. Yani buna ilişkin olarak küçük bir rehber hazırlasam bunu böyle iki başlıkta ayırırım. Bunun yurt dışı varlık barışı en önemli kritik yönü aslında buranın. Çünkü yurt dışındaki kaynağı belli veya belirsiz paranın bir şekilde ülkemize getirilerek bir sistem dahiline, sisteme sokulması ve bunun bir miktar vergisini ödedikten sonra bu ülkede artık bir nevi temizlenmesi, yani bir nevi yerelleşmesi ve ayrıştırılması işleminin diğer adı. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Ben bu tip yasalara çok karşıyım. Çünkü daha önce biz bunun CDS kredisini 800'lere çıkarak bunu çok büyük bedelini ödedik. Sebebi de şu: sizin ülke puanınız, CDS puanınız 150'lerdeyken bir anda 800'lere sıçraması, bu oldu, başımıza geldi. Şuna sebep oldu. Biz yurt içindeki bütçe açıklarımızı, yani kamu harcamalarımızı finanse edebilmek, dış ticaret açığımızı finanse edebilmek için muhakkak ne yaparsınız? Yani sizin geliriniz giderinizden düşükse, yani gideriniz daha fazlası, ne yaparsınız? Aradaki açığı gider borçlanırsınız.
4: Tabii ki.
5: Bu noktada da borçlanırken kişinin analizi ve şeyi çıkarılır. Bir bankaya vardığınız zaman sizin kredi kartı ödeme geçmişinize bakılır. Daha önceki kredi geçmişlerinize bakılır. Gelirlerinize bakılır. Gelir yaratma potansiyelinize bakılır. Giderlerinizi ödeyebilme aralığınıza, sıklığınıza ve geciktirme puanlarınıza bakılır. Her şeye bakılır. Bu ülke için de böyle. Yani devlet ister yurt içinde devlet iş borçlanma senetleriyle, ister yurt dışında Eurobond ve diğer tahviller aracılığıyla borçlanmaya kalktığı takdirde bu noktada CDS kredisine bakılır. CDS kredinizde 800'e çıkıyorsa kusura bakmayın, siz aylık 8'den 10'dan borçlanmaya devam edersiniz. Onun için de dış bizim özellikle kamu borç yükümüz çok fazla. Biz sürekli faiz ödüyoruz ve geçmiş yıllardan çok çok daha fazla ödüyoruz. 3 yıldır, son 3 yıldır. Ocak ayı ve Şubat ayındaki toplam ödemiş olduğumuz faiz 1.8 trilyon TL'ydi. Ve 2 ayın geliri tamamen bu faize gitmiş. Bunu önleyebilmek için devlet bir adım attı. Şubat ayına 17'sine geçici vergiyi getirdi ki Nisan'daki kurumlar vergisini getirdi. Şubat'ta tabiri caizse kırdırdı.
4: Evet.
5: Dolayısıyla ben bu yasayı arkasındaki niyet, kasıt da az çok tahmin ettiğimiz için söylüyorum. Çünkü başımıza gelenlerden biliyoruz daha önce. Çok masumane bir yasa olarak, yasal düzenleme olarak görmüyorum. Neyse, teferruatına girelim. Yurt dışı varlık barışı. Siz yurt dışı yerleşik kişiyseniz, yerleşikten kastımız 6 aydan fazla yurt dışında bulunan, Türkiye'de ikamet etmeyen, artık yurt dışında ikamet eden yabancı ve Türk vatandaşların yurt dışında bulunmuş olan parayı Türkiye'ye 7. ayın 31'i tarihi 2026 tarihine kadar transferi halinde, bunun üzerinden transfer edilen banka nezdinde %5 vergisi, yani stopaj yapılıyor. Kalan kısmının tasarrufu Türkiye içerisinde artık reel, legal bir şekilde sisteme entegre edilmiş bir şekilde bu paranın kullanımı sağlanıyor. Ancak devlet diyor ki bu noktada parayı, eğer diyor, getirmiş olduğunuz para söz gelimi 10 milyon dolar. Bunu yurt içine getirdiğiniz takdirde yurt dışından, bunu 5 yıl boyunca veya da yıllar itibariyle 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ve 5 yıl boyunca ülkede aynı banka veya başka bankalarda açılacak vadeli mevduatlarda değerlendirirseniz, parayı burada tutarsanız, ben bu üzerinden kesilecek olan vergiyi 5'ten 0'a kadar indirebiliyorum diyor. Yani örnek veriyorum, 1 yıl tuttunuz 4, 2 yıl tuttunuz 3. 3 yıl tuttunuz 2 gibi, sıfıra kadar ben bunu vergilendirilmek için bu parayı yalnız 5 yıl boyunca vadeli mevduat tutacaksınız. Bu beni şu anlamda da biraz tedirgin etti. Ülke ekonomisinde biz hatırlarsınız, doların böyle vura vura vura vura yukarı çıktığı günleri hatırlıyorsunuz. O dönem içerisinde ülkeye döviz girdisi olsun veya dövizlerini, Türk vatandaş dövizini bozdursun diye belli bazı teşvikler ve düzenlemeler gelmişti. Yurt dışından gelecek paralarla ilgili de bu düzenlemeler geldiği günün o günkü gerçekleri bir kur atağı vardı. Biz bundan dolayı çok maliyetlere de yansıdığı için enflasyon olarak bugün hala bundan cebelleşiyoruz. Evet. Yani bu 3 yıl önceden bahsediyorum, 4 yıl önce. Dolayısıyla acaba hükümetimiz şey mi bekliyor? Yani kurda bir atak mı bekliyor? Biliyorsunuz şu an reel piyasada da kurun, bugünkü kurun gerçek değerinde olmadığı, bugün 45 TL olan doların olması gereken rakamın en az 75 TL olması gerektiği gibi bir algı da var ki bunun bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. Onu da baştan söyleyeyim. Böyle bir algının oturmuş olması da hatalı. Dolayısıyla böyle bir şey, bir beklenti mi var? Ülkeden bir döviz çıkışı veya kurda bir atak ya doların globalde bir değerlenme riskini mi öngörüyordu acaba, böyle bir düzenleme getiriyor? Bunu biraz düşünmüş oluyorum. Peki bunun dışında yurt içi varlık barışını burada kanun koyucu gelir veya kurumlar vergisi mükellefi diye ayrım tutuyor. Yani sen, ben Ahmet Hasan Hüseyin değil de gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak şartı var yurt içi varlık barışından faydalanmak için. Sizin yastık altında ekonomi dışında tutmuş olduğunuz bir paranız varsa, bunu getirip ekonomi içerisine, sistemin içerisine dahil ettiğiniz takdirde, bundan yine aynı şekilde aynı vergi oranı %5 vergisini ödediğiniz takdirde herhangi bir sorun yok. Aynı şekilde 5 yıl boyunca vadeli mevduat tutman halinde ise bu vergi %0'a kadar gidiyor. Diğer varlık barışı yasalarından burada bir farklılık var. Özellikle bu yurt içi varlık barışı için söylüyorum. Taşınmazlar bu sefer bu yasanın içerisine alınmamış. Eskiden taşınmaz şirkete kayıtlı değilse, biliyorsunuz bir taşınmazı şirkete kaydettirmek, aynı sermaye olarak konulması demek değer artış kazancını gerektirir. Değer artış kazancı ödememek için şirket dışında tutulur bu tip kıymetler. Şirkete aktarılmaz. Arada bir kira sözleşmesi gibi muvazzalı birçok işlem yapılır. Halbuki orayı gerçekten şirket çoktan kullanıyordur. İşte eski varlık barışı yasalarında taşınmazları da ekonomi içerisine sokulmasını sağlıyor idi. Burada varlık barışında taşınmazların varlık barışı kapsamına alınmadığını görüyoruz. Peki yaptık bunu. Bu para nereden buldum diye ilk sorulan sorulardan bir tanesi buluyoruz. Nereden buldum bunu derler mi üstad? Demezler, dememeleri lazım. Çünkü bu nereden buldun sorusunu tam da önünü kapatan bir düzenleme aslında. Peki inceleme yapılabilir mi? Bir önceki varlık barışından önceki varlık barışında hüküm tam açık olmadığı için devlet ilgili kişiler hakkında gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri hakkında inceleme yaptığında bunun varlık barışında bildirilen kısmın dahil edilip edilmeyeceği, inceleme kapsamı dışında bırakılıp bırakılmayacağı muallaktaydı ve bu konuyla ilgili tahriyat yapılan kişiler de kendileri dava açtılar ve davayı nihayetinde Danıştay'a kadar giden dava kazanıldı çoğunda. Devlet bunun önüne geçebilmek için bir önceki varlık barışında düzenlemeyi sadeleştirdi ve vergi incelemesinin yapılamayacağını, yapılması halinde bu konuyla ilgili bir fark bulunduğu takdirde bundan düşüleceğini, bu konuyla ilgili değilse bundan düşülmeden diğer tahriyatı yapılacağına dair açık açık hükümler getirmişti. Burada da aynı hükümleri birebir getirilip buraya konulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ne vergi incelemesi olacak yurt içi varlık barışlarını ya da yurt dışı varlık barışlarını getirdiğiniz takdirde, ne de tahriyat yapılacak. Siz incelemeden kendinizi korumuş olacaksınız ve bu şekilde bizi tekrardan gri liste gibi şeylere sokabilecek, garabet durumuna sokabilecek bir yasa şu anda meclis gündeminde ve konuşuluyor, görüşülüyor. Ha, reel politikte gerçekten bu yapılmalı mı? Acaba oyunun kuralları değişiyor mu? Yani artık bir devlet başkanını helikopterle alıp götürüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Acaba demokrasinin kuralları artık eskisi gibi geçerli olmayacak bir döneme mi giriyoruz? Artık global ticaretin bitip bölgesel ticaret veya yakın pazar stratejisine mi dönüyoruz? Bu gibi durumlarda açıkçası hani böyle bir yasalar artık normal ve olağan olacak mı? Tabii orasını bilmediğimiz için bu noktada bir şey de diyemiyoruz.
4: Peki üstadım, bu varlık barışına şu anda genel kurulda görüşülüyor. Bir eklemeleri ve çıkarmalar öngörüyorsunuz mu?
5: Varlık barışında bir ekleme veya çıkartma olmaz. Sebep ne? Daha önce görüşülen, çıkan, yasalaşan varlık barışlarıyla birebir olduğu için bence sorun yaşanmayacak diye düşünüyorum. Burada birebir geçer. Ha, belki taşınmazlar son dakika girebilir. Ona dair bir duyum aldık. Taşınmazlar sokulabilir bu noktada. Onu da böyle bir şey de bekliyoruz yani.
4: Bir de yine Türkiye'ye dönenlere 20 yıl gelir vergisi istisnası deniyor.
5: Evet.
4: Yine vatandaşlar, mükelleflerimiz bunlara yani bu nasıl bir uygulama ki 20 yıl gelir vergisine istisna olacak? Biz, çünkü ülkemiz vergiyle dönen bir ülkemiz.
5: Evet. Şöyle, bu tamamen vergide adalet ve güvenlik müessesini yok eden bir düzenleme. Sebebi ne? Bir kere ülkeye geri dönme değil. Böyle bir şart yok. Sadece tek şart şu: Düzenlemeye yerleş Türkiye'ye evet Türkiye'ye dönmekten kasıt var. Bir yerleşme istiyor ancak nihayetinde 6 aydan fazla bir ikamet ya da ikametini buraya alma gibi bir durumu var. Düzenlemede Türkiye'ye yerleşmeden evvelki son 3 yıl boyunca Türkiye'de yerleşilmemiş. Yani ikametgahı olmamak ve tam mükellef sınıfına girecek bir hususa dayanan bir temasının olmaması gerekiyor. Yani tam mükelleften kastımız ne? Türkiye'de yerleşmiş olma kriterini veya kanuni ve iş merkezinin Türkiye'de bulunmaması hususu burada irdelenmiş oluyor ve diyor ki tam mükellef olmamak şartıyla ve geri dönük 3 yıl boyunca Türkiye'de yerleşmemiş olmak. Yerleşmekten kastı ne? 6 aydan fazla Türkiye'de kalmamış olmak ve ikametgahın Türkiye'de olmaması. 3 yıl. Bu şartı sağlayan kişiler için artık önündeki tüm yurt dışındaki özellikle elde edilen kazanç ve iratların 20 yıl boyunca gelir vergisinden istina edileceğine dair bir hüküm getiriliyor. Şimdi ben öyle bir şahsın düşünsenize. Ben Türkiye'de yerleşeyim. Yurt dışında yerleşmemişim. 3 yıl önceden böyle bir şeyim yok. Böyle bir şahıs geliyor buraya. Yurt dışındaki bu parayı, yurt dışındaki kazancını da vergilendirilmeyecek buraya. Transferini gerçekleştiriyor. Bu da yine aynı şekilde bir paranın buraya ülkeye çekişiyle ilgili bir düzenle bu aslında. Getiriyor ve burada onunla beraber ticaret yapıyorum. Sizce rekabetçi olabilir miyim? Yani, tabii ki değil, kesinlikle değil.
4: Değil olamaz çünkü.
5: TÜRMOB'un biliyorsunuz geçenlerde buna ilişkin bir itirazı oldu. Evet. Ve komisyondan geçen bir çalışması oldu. Özellikle futbolcularla ilgili de bir düzenleme bu. 20 yıl boyunca vergiden muaf olması eğer yeni bir transfer yapıyorsunuz falan. İspanya'da buna benzer bir düzenleme 5 yıllığına Beckham için getirilmişti. Beckham'ın transferinde. Ama şimdi mesela buradaki bir düzenleme 20 yıl boyunca yurt dışından gelecek bu şahıslara vergilendirmeme göre ve hiçbir şekilde asla rekabetçi olma ihtimalimiz yok. Evet, şimdi kesinlikle. Evet. Paranı transfer ettin, varlık barışından yurt dışından getirdin, 3 yıldır da ikamet etmiyordun, varlık barışından paranı transfer ettin. 2, artık yurt dışında kazanç elde etmeye devam ediyorsun, bunun sıfır vergisi Türkiye transferi de edebiliyorsun, bu da problem yok. Yani hiçbir şekilde rekabet edebilme şansını elde edemiyorsun bu şahıslarla diyelim. Bu çok kötü bir şey. Yüksek gelir grubunu ülkeye çekme gibi bir amaç var ama buradaki yüksek gelir grubunun durumunu çok da iyiye götürmez.
4: Kesinlikle yani dediğiniz gibi yani buradaki normal vatandaş nasıl bir rekabet içerisinde olacak?
5: Bunun tabii ben
4: vergisi,
5: bu
4: gelir vergisi, kurumlar vergisi şu andaki maliyetler zaten yüksek.
5: Evet.
4: Bu durumda nasıl mücadele edilecek?
5: Şurası yanlış anlaşılmasın. Bu beyefendiler Türkiye'de hiç vergi ödemeyecekler değil. Faaliyetlerinden dolayı hem kurumlar hem de KDV ödeyecekler. Yurt dışındaki kazançlarından dolayı ödemeyecekler. Dolayısıyla buradan buraya transfer ettikleri vergilendirilmemiş örnek veriyorum. Kazançlarını burada ekonomiye sokacaklar. Siz burada bir şirketseniz hangi kazancı yatırımlarınızı döndürürsünüz? Vergilendirildikten sonra kazancı yatırımlara evet. Döndürürsünüz. Dolayısıyla bir rekabet eşitsizliği kesinlikle var bu noktada. Dedim ya bu paket tamamen yurt dışı sermayenin ülkeye girişini amaçlıyor. Varlık barışı bir, bu yasa iki örnek veriyorum. Devamında da var. Hepsi aralarda bakarsanız hepsi aslında yurt dışı varlıkların Türkiye'ye transferini böyle hedefleyen bir şey. Yani hani bir pusuda yatmış bekliyor gibi değil. Evet. Ama körfez sermayesi burada istenen körfezde yatan sermayenin Türkiye'ye transferi noktasında bu bir hamle. Biliyorsunuz hani savaşla beraber vurulmaz denen ne diyelim. O yüksek kuleler vuruldu evet, İran tarafından.
4: Demir kupe.
5: Evet. Dokunulmaz denen yerler. Evet. Aslında hükümetimiz buna çok çok önceden Fatih Bey belli çalışmalar yapmıştı. İstanbul Finans Merkezi diye bir yerde evet. Kurulmuştu. Ataşehir'de örnek veriyorum. İşte 30 metrekarelik 20 metrekarelik daireler kişilerin ihtiyacına kullanmışlar. Bomboştu. Aynı boşluk Dubai'de de var normalde ama birçok firma oraya sırf levha ve tabela koyuyor ki offshore. Yani vergilendirilmeden paranın Türkiye oradaki ülkeye toplanması amaçtı yani. İşte burada aynı şey yapılacak. Burada İstanbul Finans Merkezi var. Burada belli bir hesaplar açılacak. Bilmem ne yapılacak ve para Türkiye'ye akacak. Paranın Türkiye'ye çekilmesi noktasında bir güzel bir düzenleme ama rekabet işsizliğini kesinlikle bozar.
4: Peki bir de nitelikli hizmet merkezi modeli evet. Var bu paketin içerisine. Evet, bunlar evet. Neler getiriyor?
5: Bu düzenleme aslında doğrudan yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesiyle ilgili yine aynı şekilde bir düzenleme ile beraber getiriliyor. O doğrudan yabancı yatırımların Türkiye'ye transferle ilgili bir karar var. Bu karar kapsamında öncelikle nitelikli hizmet merkezleri kurulacak. Bu nitelikli hizmet merkezi nitelikten kasıt da aslında serbest meslek kapsamına giren ilmi ve mesleki bilgiye dayanan belli bazı meslek grubunun yapacağı faaliyetlerle ilgili getirilmiş bir uygulama. öncelikle nitelikli hizmet merkezi oluşturacaksın, oluşacaksın. Ticaret Bakanlığı'nın gözetimi altında. Ne mesela bu nitelikli hizmet merkezi kapsamındaki faaliyetler? Finans, teknoloji, danışmanlık, Ar-Ge, küresel yönetim hizmetleri gibi elle tutulamayan ancak küresel ticaretin içerisinde ticaretin olmazsa olmaz yan destekçileri dediğimiz bu hizmet sektörü kalemleri önemli hale gelmeye başladı. Özellikle yapay zeka ile beraber, destekli işlemlerle beraber. İngiltere'nin gayri safi yurt içi hasılatının %73'ü bu gibi hizmet sektörlerinden kaynaklı. Çok büyüktür burada. Ve bizde bu hizmet sektörü kollarında aynı şekilde bizde de gelişen bir durum. Çok çok olması taraftar değilim ama bu hizmet sektörleri bizim elimizde de bulunması gerekiyor. Sebep ne? Burada şey açarsanız, dış ticaret açığı vermezsiniz. Dış ticaret fazlası verirsiniz. Biz mal ihracında büyük oranda ithalata bağımlı olduğumuz için hep dış ticaret açığımız vardır. Evet. Bu büyük devasa dış ticaret açığını hizmet ihracıyla kapatıyoruz. Hizmet ihracından kast örnek veriyorum. Yurt dışına yapmış olduğumuz dizi film satışlarından tutun da komisyonculuk, müşteri bulma hizmetleri, aracılık, danışmanlık, finans hizmetleri bu gibi şeylerden kaynaklı olarak dış ticaret fazlası veren bir kol burası. Dolayısıyla nitelikli hizmet merkezi adı altında yapılmasıyla yapılacak faaliyetle beraber devlet diyor ki eğer finansal danışmanlık, risk ve likidite yönetimi, dijital dönüşüm, vergi ve hukuk danışmanlığı, Ar-Ge ve teknik destek gibi belli hizmet gruplarında nitelikli hizmet merkezi açarsanız sana belli bazı vergisel avantajlar getireceğiz. Ancak burada vergisel avantajlardan faydalanabilmek için en az 3 farklı ülkede faaliyet gösteren iştirak niteliğindeki firmalara hizmet veriyor olman lazım. Bu nedenle de totaldeki gelirlerin de %80'inden fazlası yurt dışından elde ediliyor olması lazım. Yani 100 birimlik bir kazancın varsa, elinden gelirin varsa 81'i mi bu faaliyetlerden yurt dışındaki müşterilere yapılıyor olması lazım. Bu yurt dışındaki müşteri de en az 3 ülkede faaliyet gösteren ilişkili firmalar olması lazım. Bunlar yaptığın takdirde diyor sana kurumlar vergisinden yurt dışından elde edilen kazançlar için %95 kazanç istinası getiriyorum diyor. 100 liralık bir kazanç elde ettiğin takdirde normalde bunun 25 lira kurumlar vergisi varken hizmet sektörü için 95'ini ben bunun içerisinde ayrı tutuyorum diyor ve kalan kısmı 5 lira üzerinden vergilenecek. Peki bu hizmeti İstanbul Finans Merkezi dedim ya az önce.
4: Evet.
5: Oraya kayıt olur, ruhsatını oradan alırsan, orada yaparsan istinana kadar kazancın bir sefer %95 değil %100'ü istina oluyor. Dolayısıyla bu şartları sağlayan firmalar için kurumlar vergisi istinası cepte. Ancak bunu sağlayabilmek için şartlardan bir tanesi ne? Yurt dışında yapmış olduğum bu hizmet ihracı ile ilgili kazancın Türkiye'ye 4. ayın sonuna kadar getirilmiş olması gerekiyor takip eden yıl. Ve bu hizmetin en az 20 hesap dönemi uygulanabilir olması lazım. Taahhüt alınacak. 20 hesap dönemi uygulanmazsan geçmişteki bu alınmayan vergiler tamamen fatura edilir kişiye. Evet, ücret istinası getiriliyor bu noktada. Bu nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan kişilere de asgari ücretin 3 katına eğer bu firma içerisinde çalışan, benim mesela danışmanlık firmam var ve finans merkezinde çalışıyorum, örnek veriyorum. Bir sefer de çalışanlarımın brüt ücret tutarının 5 katına kadar istina gelir vergisi uygulanacak. Bu aslında bir nevi Hindistan modeli, yani back office dediklerimiz, hani geri ofis, hizmet ofisleri gibi uygulanan Hindistan menşeli bir uygulamanın Türkiye'de uygulanmaya çalışılması. Çünkü Hindistan özellikle yazılım ve algoritma üzerine yaptığı çalışmalar tüm dünyada kabul gören bir yer. Yani herhangi bir yerde bir yazılım, bir kodsal yazılım olduğu takdirde arkasında muhakkak bir Hindistanlı çıkar. Dolayısıyla böyle bir durum. Bu bağlamda bir düzenleme daha getiriliyor torba yasanın içerisinde Fatih Bey. O da yurt dışı ticaret kazançlarında %95'lik istina. Peki bu ne? Şimdi o kadar çok bu %90'lık, %95'lik, %100'lük istina var ki birbirinden karışmaya başladı. Yurt dışına verilmiş olan muhasebe, finans bilmem ne vardı bu, hatırlarsanız önce bir %50 idi, sonra %80'e çıkarıldı. Bunun için paranın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyordu. O bir cepte, bunu bir kenara koyalım. Nitelikli hizmet merkezleri dedim, az önce anlattım. Bu da aynı şekilde, bu da cepte. Bir de şimdi şöyle bir düzenleme var. Burada mal ihracıyla alakalı bir şey, bir istina bu. Ney peki? Siz bir ürünü Hindistan'da ürettirip bunu Avrupa'ya, Türkiye'ye hiçbir şekilde millileşmeden, yani ülkeye sokmadan doğrudan ihracını Hindistan'dan alıp Fransa'ya yaptığınız takdirde KDV'nin konusuna girmiyor bu vergilemede. Sebep ne? Türkiye'de yapılmış bir mal hizmet teslimi olmadığı için. Ancak nihayetinde kurumlar vergisi çıkıyordu. Yani bir firmanın oradan mal alıp Fransa'ya ihraç etmesi sonucunda oluşan kazancı getirip burada %25 kurumlar vergisini ödüyorduk. Şimdi devlet bu tip ihracı da teşvik etmek ve paranın da Türkiye'ye girmesi şartını getirmek kaidesiyle dedi ki siz Hindistan'dan aldığın bu malı Fransa'ya ihraç ettiğin takdirde ortaya çıkan kazancın %95'i kurumlar vergisinden istisna dedi. Peki yine aynı şekilde İstanbul Finans Merkezi'nin içerisinde bu faaliyeti sürdürürsen, yani trans ticareti sen burada yaparsan ne olur? Burada da %100 kurumlar vergisi istisnası var. Şartlarından bir tanesi olmazsa olmaz alıcı ve satıcı Türkiye'de olmayacak. Alıcının ve satıcının Türkiye'de olmamasından kasıt, yani her iki tarafın ikamet olarak ve yerleşik olarak burada olmaması ve sözleşmenin burada yapılmamış olması. İkincisi ise paranın yine aynı şekilde Nisan ayı sonuna kadar Türkiye'ye getirilmiş olması şart.
4: Bir de komisyona gelmeden önce işte ihracatçılarımız olsun, imalatçılarımız olsun, kurumlar vergisine bir indirim.
5: Evet, evet.
4: Yani herkesin gerçekten yani %9'a inecek, %14'e inecek dedi. Sonra ne olduysa bir komisyonda bir değişiklik oldu. Muhammed Bey, bu değişiklik nedir?
5: Biliyorsunuz kurumlar vergisi genel manada uygulanan oran %25. Banka, finans sektörleri için falan uygulanan oran %30. İmalat sektörü için %24. İhracatçılar için ise 5 puan indirim %20. Bunun dışında yatırım yapan firmalar için yatırım teşvik belgesine bağlı olarak da belli dönemlerde harcamalara nispetinde indirimli kurumlar vergisi uygulanabiliyor. Orada da oranlar daha aşağılara gidebiliyor. Bunu anlattıktan sonra özellikle dedim ya ihracatçılar için genel manada ihracat. Yani ister imalat et, imal etsin, ihraç etsin. İsterse doğrudan aldığını malı ihraç etsin. %5 bir indirim banko cepteydi. Böyle bir cebinde rekabet şansı elde ediyordu özellikle. Bir de özellikle biliyorsunuz ihraç edilen mallarla ilgili KDV de hesaplanmadığı için evet, yüklendiği KDV'nin iadesiyle beraber aslında bir vergi yükü de üzerinde de kalmıyordu. Sadece zaman farkı var, paranın zaman değeri var vesaire vesaire. Komisyona Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Bu açıklamaya binaen bu düzenleme önce bu şekilde geldi. İhracatçımıza büyük destek dedi. Eğer imalattan ihracatçıysan dedi %25 olan, %20 olan bu oranı %9'a çekiyoruz dedi. İmalattan ihracat değil de normal ihracatçı iseniz burada da %14'e çekiyoruz %20'lik oranı dedi. Tabii bu bir tabii ihracatçılar için bir can suyu, can simidi. Sebep ne? İhracatçılar özellikle düşük kur
4: evet,
5: sebebiyle uzun süredir şikayetçiler. Avrupa'ya %52, ihracatımızın %52'si Avrupa'ya olduğu için bir nebze olsun dolar euro paritesinden kaynaklı olarak bir kazanç elde edildi. Ancak bunların hepsi bir geçiciydi. Dolar ne kadar değeri düşer, euro bölgesinin değeri artarsa euro para biriminin bu noktada ihracatımız bir nebze olsun rahatladı, nefes aldı. En azından karın bir kısmını pariteye yüklemişlerdi. Ama bunun dışında hep şikayet devam ediyor idi. Maliyetlerimiz sürekli artıyor ama kur artmıyor, rekabetçi değiliz, bizim acilen kurun yükselmiş olması gerekiyor filan diyerekten. İşte bu noktada devlet ihracatı da özendirmek açısından dedim yani ihracat açığın varsa bunu finanse etmek için borç alıyorsun. Bu borcu ödeyebilmek için bütçeden buna pay ayırıyorsun. Bunu vatandaş üzerine yüklüyorsun. Vatandaş bundan şikayetçi, kazancını vergiye vermeye başlıyor gibi gibi gibi. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek ve ihracatı özendirebilmek için hükümetimiz bu yasal düzenlemeyi plan bütçeye gönderdi. Ama plan bütçede bir değişiklik oldu. Dendi ki %9'luk ve %14'lük bu teklifi geri çekelim. Yerine şöyle bir düzenleme getirelim. Neyi bu düzenleme? Sanayi sicil belgesine haiz ki zaten imalatçı olabilmek için bir firmanın muhakkak ve muhakkak sanayi sicil sanayi odasına kayıtlı olup sanayi sicil belgesine haiz olması gerekiyor ve fiilen imalatla uğraşması gerekiyor. Dolayısıyla sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen imalat faaliyetiyle uğraşan ve artık zirai faaliyet, üretim sonucunda kazanç elde edenler ki bunlar defter tutmak zorunda olanlar için söyleyeyim Fatih Bey. Normalde zirai faaliyet sonucunda vergilendirme biliyorsunuz tevkifat yoluyla olur ve çiftçimiz gidip defter falan vermez. Bunlar defter tutan çiftçi için söylüyorum. Kazançlarında uygulanacak kurumlar vergisi artık imalatçıda %24 ve ihracatçıda uygulanan %20 yerine totalde %12,5'luk bir teklifle şu anda bütçede plan bütçenin son gününde kabul edildi ve bu şekilde meclisin genel kurulunda şu anda görüşmelerin içerisinde başladı. Bu evet imalatçılar biliyorsunuz totalde imalatın bunun içine alınması olması harika bir uygulama. Evet. Sebep ne? İmalatçı yaşanan enflasyonun düşmesi anlamında dezenflasyon politikalarının düşmesi anlamında en çok katkıyı sağlayan kesim.

0: Mecra bugünden belli. Rakama neredeyse yaklaştık zaten. Şimdi Fatih Bey, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası orta vadeli program ışığında enflasyon hedefi belirler. Bu belirlenen enflasyon hedefleri ise hiçbir zaman tutmadı. Özellikle son 6-7 yıldır bu enflasyon hedefleri tutmadı. Sonradan bir değişikliğe giderek özellikle artık hedefle beraber bir de tahmin aralığı bırakılmaya başlandı. İşte 12 ile 18 arası ama hedef 16 gibi gibi bu tahmin aralığı bırakıyordu. Geçen senenin içerisinde bir önceki seneden belirlenmiş geçen seneden belirlenmiş olan 116'lık hedef fin olmayacağı, özellikle Kasım Aralık'ta gıda fiyatlarındaki yapışkanlık ve ataletten kaynaklı olarak yüksek volümlü gelmesi, Ocak ayında asgari ücrete konulan zam ve akabinde mevsimsel değişiklikle beraber kış aylarında gıda enflasyonu yüksek çıkması, kiralara yaşanan zamlar gibi hani yapışık ücretlerden kaynaklı olarak gelen zamlardan kaynaklı olarak enflasyonun yüksek olacağı belliyken, zaten tahminen muhtemelen yılın sonunda biz 20 ila 25 arasında bir enflasyonla kapatırız dediğimiz bir ortamda, artık tam tersi, özellikle son Nisan ayı enflasyonun 4.30 gibi bir yüksek bir oranla gelmesi sonucunda genel şu anda enflasyonun, toplam 12 aylık enflasyonun %32'yi geçmiş olması sebebiyle, ki 30'a inmişti, 32 gibi bir aralığa çıktı. Dedik artık görünen köy kılavuz istemez, 20 ile 25 değil de 25 ile 30 arasında kalacağını iyi ihtimalle. Çünkü geçen sene Mayıs ayı ve Haziran ayı enflasyonları birli rakamlar arasında çıkmıştı. 1.5-1.80 şeklinde. Daha sonra Temmuz-Ağustos'ta ikileri geçen bir enflasyon olmuştu. Sonra 9. ayda örnek veriyorum, okulların açılışıyla beraber yapılan masrafların artması kaybesiyle biraz daha bir tık daha yükseldi. Ve biz 30'un üstüne, 30'a yaklaşan bir enflasyonla yılı kapatmıştık ki tekrardan geriye döndük ve artık baz etkisi de kalmadı. Baz etkisinin olmayışı da bize, yani baz etkisi demek, geçen yılın bu zamanına göre enflasyon düşük olur, baz etkisi de düşerek gidersiniz. Yani Nisan ayında 4 açıklanan enflasyon, 4.30 açıklanan enflasyonun düşük olabilmesi için bir önceki yıl Nisan ayının enflasyonu %7-6.5 çıkacak ki baz etkisi olsun. Geçen yılın enflasyonu %3 civarında. Şimdi siz Mayıs ayında 1.70-1.50 civarında enflasyonu açıklamazsanız, ikinin üzerinde gelirse, Haziran'da böyle gelirse, baz etkisini kaybettiğiniz gibi artıya geçmişsiniz anlamına gelir. Dolayısıyla yılın sonunda artık 25 ile 30 bandının arasında bir enflasyon olacağı bir ortamda inandırıcılığını kaybetmiş bir enflasyon hedefi olan %16'nın artık gerçekçi olmadığını bize ayan beyan gösteriyor. Bu neden önemli, hedefin 16 olmaması, bunun revize edilmesi, ki bu Mayıs ayındaki toplantıyla beraber, açıklanacak raporla beraber bu hedefin güncelleneceğine adım gibi eminim. Ama güncellenecek rakam yine aynı şekilde piyasanın beklendiği gibi mi ilerleyecek? Fatih Bey, enflasyonun beklentilerine ilişki olarak bir, piyasa katılımcılarının hedefi vardır. İki, reel piyasanın, yani sanayi kesiminin hedeflenen rakamları vardır. Bir de hane halkı beklentileri vardır. Genellikle de bunun ortası enflasyon hedefini gösterir aşağı yukarı. Yılın sonunu bunu gösteren oran %29-30. Hadi diyelim 29. 29 gibi bir hedefin olduğu bir yerde siz revize de etseniz, 16 artık olmayacak kesinleşti de, 22, 20, 20 gibi bir rakamı artık oraya koyamazsınız. Sebep ne? Merkez Bankası'nın yapacağı politik adımları, hedeflenen enflasyonu sıkı adımlarla ilerleyeceğini gösterebilmesi için önce hedefin uygulanabilir olması gerekiyor. Eğer hedefi uygulanabilir bir orana getirdiğiniz takdirde, dediniz ki 27 arkadaş bu yılın enflasyon hedefi, ya da olabileceği 25 dedik. Derler ki evet, enflasyonla mücadele etmek istiyor Merkez Bankası ve bu hedef doğrultusunda da adımlarını ve çalışmalarını, para politikalarını, para politikası uygulamalarını buna göre yapacak anlamına gelir. Dolayısıyla yılın sonunda bana kalırsa %26, %27, belki 27, 28 oranında bir enflasyonu yılı kapatacağız. Artık baz etkisini de kaybettiğimiz için maalesef 20'lerde gezinen bir enflasyon grubuyla önümüzdeki yılları böyle devam ederiz diye tahmin ediyorum ben.
1: En büyük etkisi muhabbette blok, çevremiz ateş çemberi maalesef. Yani Suriye diyoruz, Ukrayna diyoruz, İran diyoruz. Yani gerçekten petrol inanılmaz bir şekilde yükseldi. Hı-hı. Neredeyse %50 dolarken, hı-hı, şu 114 doları gördü. Şu anda da 100 dolarlar da geziyor. Hı-hı. Bu da gerçekten maliyetlerimiz artırıyor. Çünkü çok enerji dışarıya bağımlı olduğumuzdan dolayı herhalde bu şey düşmediği sürece, enerji piyasa düşmediği sürece de enflasyonda bir gerileme olmayacaktır.
0: Bugün Hürmüz açılsın, bugün barış sağlansın, 14 maddelik teklifi kabul etsinler, karşı

0: karşılığı olarak barışın imzalandığını kabul etsinler. Hürmüz açılsın. Sevkiyat devam etsin. Petrol, Brent petrolün 120'lerden ki 100 ile 120 arasında diyorum. Sebep ne? Brent petrol 105'i de çekse Fatih Bey, piyasada bu fiyat 120 lira, 120 dolar olabiliyor. Çünkü onun hani piyasada gerçek bir real bir, evet, değere dönüşüyor. Tabii. 120'lerden, 100 ile 120'lerden tekrardan eski oran 60-65'ler arasına gelebilmesi için en az 4 ay 5 ay. Evet, bizim için ithal girdi bakımından enerji maliyetleri çok önemli bizim için. Dolayısıyla bu enflasyon üzerinde bir baskı yaratacaktır. Ki birçok sektörü etkileyecek. Aramal üreten, nihai mami üreten, ambalajından tutun da tarım sektörü için azotlu gübrenin üretimi noktasında ve nakliye ve taşımacılık için bu enerjiye bağımlıyız. Sadece bunu petrol olarak görmemek gerekiyor. Gaz da bu işin içerisinde. Şimdi diyeceksiniz gazı biz oradan mı alıyoruz hemşerim diye. Hayır, gazı oradan almasak, petrolü dahi oradan almasak dahi, çünkü oraya çok bağımlı değiliz gerçekten ürünümüze. Almasak bile oradaki yükseliş zaten iştahla bekleyen, diğer pazarlardaki kaya gazı için söylüyorum, Rus petrolü için söylüyorum, iştahla fiyatın yükselmesini bekleyen kişiler için de bir fırsat oldu. Sebep ne? Malın değeri artmış. Ben de artık bu yeni fiyattan satarım diyor. Kar etmek istiyorlar. Çünkü bulunmaz bir nimet onlar için. Zaten uzun zamandır Brent petrol düşük gidiyordu Fatih Bey. Bundan kaynaklı olarak da kazançları düşüktü. Suudi Arabistan'ın son zamanlardaki büyük devasa yatırımlardan geri adım atmasının sebebi de Brent petrolün sürekli düşüş halinde olmasından kaynaklıydı. Dolayısıyla bu etkiler. Peki burada sadece küresel ölçekteki yaşanan kriz midir? Yani hata olması. Yani. Merkez Bankası'nın yılın başında uyguladığı raporunda hedeflenen enflasyonun içerisinde aynı şekilde Brent petrolün 58 ila 59 dolar civarında olacağını Ocak ayı bu rapor vardı. Tahmin ediyordu. Yani bağıra bağıra biliyorsunuz hani Haziran ayının içerisinde İsrail İran'ı vurmuştu. Bağıra bağıra bir küresel bir gerilim vardı bu bölge için söylüyorum. Politik dil değişmişti. Daha sert söylemler ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bağıra bağıra bir savaşın geldiği bir ortamda haliyle küresel petrol arzının bunlarda yaşanacak bir şokun olabildiğini düşünmeyen Merkez Bankası haliyle biraz insanı huzursuz ediyor yani bu noktada. Dolayısıyla sadece suçlu küreseldeki İran ve Suriye olarak İsrail olarak görmemek gerekiyor. Burada bizim önlem anlama noktasında proaktif hareket edemeyen Merkez Bankası da bence suçlu.
1: Kesinlikle. Evet, zamanımızın sonuna geliyoruz Muhammed Bey. Son sözleri alalım isterseniz.
0: Son sözlerim, bayram yaklaşıyor Fatih Bey. Evet. Artık var ya, gündemden uzaklaşabilmek adına çabalıyorsunuz. İşte tabii çok ki fazla politize oluyorsunuz. Politize olmamak için gündem dışında kalıp kendi işimize bakalım derken, kendi işimizi yaparken aynı şekilde çok fazla yasal düzenleme ile beraber belirsizlikler falan, bunlar insanın canını sıkıyor. Yaz aylarına giriyoruz. Tam Mayıs ayının içerisindeyiz. Çiçeklerin açtığı bir dönemdesiniz. Kirazlar açılmış vesaire gibi. Tam böyle neşe dolacağınız bir dönem içerisinde. Yazı böyle kucaklayacağımız bir dönem içerisinde. Bayram da bu arada geçmiş olacak. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir bayram geçiririz. Bu tatili çocuklarla beraber biz ebeveynler değerlendiririz. Tabii bazı meslek grupları o gün mesai yapacak. Bunu biliyorum. KDV, Muhtasar ve diğer beyannamelerle beraber ay sonu verilmesi gereken bu mesai yapacak olan arkadaşlar var ki konuşuyoruz sahada. Bayramın birinci gününe kadar çalışma ihtimali olanlar var. Dolayısıyla 9 günlük bu aralık içerisinde iyice dinlenmeleri gereken bir ekip daha var. İnşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl geçiririz de 2026'yı da en azından kaybetmeyiz umarım. Çünkü sanayicinin beklentisi çok fazla. Geçen ay tam zamanlı çalışıldığı için güzel ihracat rakamları elde edildi. %25, bir önceki yılın ihracat verilerine göre %25'lik bir artış oluşmuş. Ama Mayıs ayı çalışma gün sayısı anlamında az. 1 Mayıs, 19 Mayıs ve 9 günlük tatil deyince arada bir 11 günlük iş günü, 11 günü kaybetmiş durumdasınız. Ama umarım Haziran'dan itibaren tarımda yaşanmadan, don olayı olmadan bir yazı karşılarız. Her şey daha güzel olur. Artık yorulduk. İnşallah talihimiz ve bahtımız da güzel ilerler diye tahmin ediyoruz ve Rabbimizden umuyoruz yani.
1: Amin. İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
0: İnşallah. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Çok sağ olun.
1: Evet. 91.8 Radyo Radar dinleyici ve KSR takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Yesari Asım Arsoy olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımızın eserleri kendi seslendirdiği yıllarda plak ses kalitesi düşük olduğu için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Sanatçı Konya'dan göç edip Drama'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak orada 6 Ağustos 1896'da doğdu. Babası Bergofçalı Ömer Lütfi Efendi, annesi Zübeyde Hanım'ın 8. çocuğundan 6.'sı. Ağabeylerinden Remzi Arsoy'un oğlu, sinema oyuncusu Göksel Arsoy. Babasının dedesi Şeyh Ömer Efendi, sol eliyle yazan tanınmış bir hattattı. Asım ve ablası da sol ellerini kullandıkları için Yesari, yani Solak adını aldılar.

Asım Aksoy 1905'te Nazifi Mektebi'nden, daha sonra 1908'de Beykonar Üçliyesi'nden ve 1910 yılında da Yeni İdadiye'ye başlayarak oradan mezun oldu. Balkan Harbi sırasında 1912'de ailesiyle birlikte düşman işgaline uğrayan topraklardan göç ederek Adapazarı'na yerleşti. İlk müzik derslerini de Adapazarı'nda aldı. Önce bağlama, sonra ut çalıştı. Okuldaki hocalarından ve komşu müzisyenlerden eski eserleri öğrenerek kendini geliştirdi. Dindar babasının çok isteğine rağmen hafız olmak istemedi, ancak zaman zaman camilerde ezan okudu.

Sanatçı 1920'de Antalya'daki bir gemi acentesinde çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Daha sonra İstanbul ve İzmit'te değişik işlerde çalıştı. İzmit'te yaşarken Fehmi Tokay ve Zeki Arif Ataergin'den yardımlar gördü. Müzik çevrelerine girerek çok sayıda müzisyenle tanışma ve çalışma fırsatı buldu. 1930'larda beste yapmaya başlayan Ersoy, güftelerini de genellikle kendi yazdı. Yarın.

Sanatçı çeşitli işlerde çalışmasının ardından 1931'de ilk 3 eserini yaklaşık aynı zaman diliminde besteledi. Daha sonra ilham eseri olan ve bir dönemde Türkiye'yi sarsacak eserlerini peş peşe bestelemeye başladı. 1931 yılında Kolombiya Plak'la yapmış olduğu sözleşme sonucu şarkıları plağa okunmaya başladı. Önceleri anne tarafından gelen Büyük Türkoğulları lakabı nedeniyle plaklara adı Mustafa Asım Türkoğlu olarak geçti. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca Arsoy soyadını aldı. Lakabı olan Yesari de nüfusa geçti.

Sanatçı 1938'de Romanya, Bükreş'e gitti. Özellikle çağın ve Batı müziği hakkında bilgilerini geliştirmek için uzun süre kaldı ve çalışmalar yaptı. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğünde 1949 yılında Fatih Millet Kütüphanesi'nde tanıştığı Zehra Altu ile evlendi. Özellikle sanat hayatında kısırlaşma ve bazı nedenlerden dolayı 1954 yılında çift boşandı. Yesari Asım Arsoy'un aslında Zehra Hanım'dan önce evlenmek istediği, ancak abisinin Yahudi olduğu için izin vermediği ve abisinin ölümüyle birlikte vasiyetinde izin vermesiyle sanatçı gençlik döneminden beri aşık olduğu Suzan Arsoy'la 1977 yılında 81 yaşında evlendi.

1954 yılında kısa süre İstanbul Radyosu'nda da çalışmaya başlayan bestecinin günümüze ulaşan eserleri yaklaşık 250 adettir. 1992 yılında hayata veda eden bestekarın unutulan ya da gün ışığına çıkmayan çok sayıda eserinin olduğu tahmin edilmektedir. Sanatçının mezarı Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Şimdiki sanatçımız Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Özel, öğrenim yaşamına burada başladı. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark etti. Fakat olanakların kısıtlı olması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gitti. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Vedia Tunç Çekiç'ten aldı.

0: Avuçlarımda hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Avuçlarımda
1: sanatçı 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kaldı ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlandı. 1959 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girdi. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısını yetiştiren Ankara Radyosu'nda 4 yıl görev yaptı. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan da ders aldı. İlk özel gazine programlarına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına da başladı. 1980 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli oldu ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam etti.

Yaşar Özel, müziğinin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de aldı. Sanatının yanında sporla da ilgilendi ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazandı. 200'e aşkın albümü bulunan Özel'in 1970'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi pek çok ülkede düzenlenen konser ve turnelere de katıldı. Evli ve biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Yaşar Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayatını kaybetti.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: ...27 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyorum. 1703, Rus Çarı 1. Petro, Rus İç Savaşı sırasında Petrograd Sovyetler Birliği döneminde Leningrad olarak anılan Sankt Petersburg şehrini kurdu. 1905, Çuşima Savaşı başladı. Ertesi gün Japon donanmasının Rus donanmasını neredeyse yok etmesiyle son bulan bu gelişme, dünya tarihinin ilk modern deniz savaşı oldu. 1907, San Francisco, Kaliforniya'da veba salgını baş gösterdi. 1935, Türkiye'de hafta tatili Cuma gününden Pazar gününe alındı. 1941, Alman zırhlısı Bismarck, İngiliz Kraliyet Donanması tarafından batırıldı. 1944, Latin harfleriyle basılmış ilk cumhuriyet altını piyasaya sürüldü. 1953, Paris'te Belçika, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda ve Federal Almanya arasında Avrupa Savunma

0: aleti yasakladı. 1961. Yeni anayasa, kurucu mecliste oylamaya katılan 262 üyeden 260'ının oyuyla kabul edildi. 1962. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi açıldı. 1964. Hindistan'ın ilk başbakanı Jawaharlal Nehru 75 yaşında öldü. 1980. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, Ankara'da uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti. 1986. Türkiye'de tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı. 1985. Papa II. Jean Paul'a yönelik suikast davasında Mehmet Ali Ağaca, mahkemede "Ben Hazreti İsa'yım, Tanrı'nın oğluyum" dedi. 1986. Türkiye'de tütün tekelini kaldıran yasa onaylandı. 1992. Iğdır ve Ardahan kanunla il statüsüne kavuşturuldu. PKK militanları Bingöl-Elazığ karayolunda pusu kurarak oradan terhis olan ve acemi birliğine giden 33 silahsız askeri şehit etti. 1994. ABD'de 20 yıldır sürgünde bulunan ünlü Sovyet yazar Alexander Solzhenitsyn ülkesine döndü. 1995. Bir grup kadın, gözaltında kaybolan yakınlarının bulunması, sorumluların yargılanması talebiyle İstanbul Galatasaray Lisesi önünde ilk oturma eylemini başlattı. Bu topluluk daha sonra Cumartesi Anneleri olarak anıldı. 1999. Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević'i Kosova'daki vahşetin sorumlusu olmakla, etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçladı. 2007. Mehmet Ağar Genel Başkanlığındaki Doğru Yol Partisi, isim değişikliğine giderek eski Demokrat Parti adını aldı. 27 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
0: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 27 Mayıs günü bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklık 9 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Tomarza 16, Akkışla, Sarıs, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarıoğlan 17, Felahiye 18, Develi ve İncesu 19, Yahyalı 20, Yeşilhisar 22 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 19, Niğde ve Sivas 21, Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 23, İstanbul 25, İzmir 31 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları dinlediğimiz programımızda bugün 2011 yılına gideceğiz.

15 Ocak 2011. Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray ve Ajax arasında oynanan dostluk maçıyla açıldı. 3 Şubat 2011. Ankara Ostim Sanayi Sitesi'nde 8 saat arayla 2 patlama oldu. 20 kişi hayatını kaybetti. 23 Şubat 2011. Askeri casusluk ve şantaj davası iddianamesi kabul edildi ve yargılama süreci başladı.

27 Şubat 2011. Necmettin Erbakan hayatını kaybetti. 14 Mart 2011. Sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul Maslak'ta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 23 Mart 2011. Ergenekon soruşturması kapsamında Ahmet Şık tarafından yazılan kitap taslağı İmam'ın Ordusu yasaklandı. 1 Mayıs 2011. 1 Mayıs'ın resmi bayram oluşunun ardından ikinci kez Taksim'de 1 Mayıs kutlandı.

2 Mayıs 2011. TÜFE enflasyon oranı %2,51 olarak açıklandı. Bu, son 5 yılın en düşük TÜFE oranıydı. 12 Mayıs 2011. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncülüğünde Burdur'da ilk klasik batı müziği festivali düzenlendi. 14 Mayıs 2011. 14. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde en iyi film Belma Baş'ın yönettiği Zefir filmi seçildi. 14 Mayıs 2011. Türkiye, 2011 Eurovision şarkı yarışmasına Yüksek Sadakat'ın Live It Up adlı parçasıyla katıldı. Grup ilk turda elendi. Azerbaycan'ın birinci olduğu yarışmada kazanan ülkenin belli olmasının ardından Nigar Cemal ve Eldar Gashimov sahneye Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla

22 Mayıs 2011. Fenerbahçe Süper Lig'in son haftasında averajla şampiyon oldu. 12 Haziran 2011. Türkiye genel seçimleri yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi oyların %49,9'unu alarak en çok milletvekilliği çıkaran parti oldu. 25 Haziran 2011. Atatürk Türk Dili Ödülü Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili'ye verildi. Ödülü Saakashvili adına Büyükelçi Tariel Lebenitsa aldı.

27 Haziran 2011. KCK davası kapsamında ilk mahkumiyet kararı Van Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi. 29 Haziran 2011. İstanbul'un Samatya semtinde 3 gün sürecek Zil ve Caz Festivali başladı. 3 Temmuz 2011, 2010-2011 Süper Lig ve 2010-2011 1. Lig'deki bazı maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 14 Temmuz 2011, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında operasyon yürüten askerlerle PKK militanları arasında çıkan çatışmada 13 asker hayatını kaybetti, 7 asker de yaralandı.

bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

0: sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: Trafik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

bayramın getirdiği huzur ve bereket tüm evlerinizi doldursun. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve güzel anılar biriktireceğiniz nice bayramlar diliyoruz. Radyo Radar ailesi olarak tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

0: Cin özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim. Yanağımı ıslatıyor. Yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen. Masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Müzik Radarı.

0: azicim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor, yanağımızda.
1: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.